bin Velid'in kardeşidir. Annesi Lübabe, Ümmül Mü'minin Hazreti Meymune'nin kardeşidir. Halid bin Velid Hazretlerinin soyu Mürre bin Ka'b'da Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşir. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve kumandanlarındandır. Bütün Arap kabileleri tarafından tanınır ve sevilirdi. 8. Miladi 630 senesinde Müslüman oldu. 21. Miladi 642'de Humus'ta vefat etti. Bütün Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan gibi Halid bin Velid Hazretleri de ömrünü İslamiyet'in yayılması için harcamıştır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem olan hürmeti, muhabbeti ve bağlılığı son dereceydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında mübarek saçlarını tıraş ettiriyordu. Bütün eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan etrafında toplanmış, saçları yere düşürmemek için havada yakalıyorlardı. Mübarek alınlarındaki saçlarına sıra gelince Halid bin Velid Hazretleri, "Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resulallah. Ne olur mübarek alnınızdaki saçları bana verir misiniz?" diyerek o kadar yalvardı ki Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu kıramadı. Tebessüm buyurdular. Mübarek saçları alan Hazreti Halid radıyallahu anh öptü, kokladı, yüzüne gözüne sürdü ve sarığının içine yerleştirdi. Bütün savaşlarda muzaffer olmasının sebebini sorduklarında sarığını çıkarıp içindeki mübarek saçlar sayesinde olduğunu söylerdi. Yanında Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifinin salatu selam ilave edilmeden yalnız olarak söylenmesine müsaade etmezdi. Resulullah Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bir şey gelirse bundan büyük şeref ve saadet duyar, iftihar ederdi. Bütün eshab-ı kiram aleyhimür rıdvan gibi o da sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem rızasını ve hoşnutluğunu kazanabilmek için çırpınırdı. Bunun için her şeylerini feda eder, hiçbir şeyden çekinmezdi. Cesaret ve şecaatini ve askerlikteki tecrübelerini İslamiyet'in her tarafa yayılması için harcamış ve bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından methedilmişti. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için Allah'ın iyi kullarından biridir diye söylemişlerdir. Hazreti Halid radıyallahu anh hitabet ve fesahatta da çok mahir idi. Halid bin Velid Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dinül mer'i dinül ahihi, insanın dini arkadaşının dini gibidir. İmanını güçlendirmek isteyen imanı güçlü olanlarla beraber olmalı. Çok ibadet yapmak isteyen en güzel ibadet yapanla, en güzel şekilde ve ihlasla çalışanla beraber olmalı. Bu sefer o da onun gibi olur. Gerek imanın güçlenmesi, gerek ihlasın artması, gerek ibadetlerin artması veyahut felaketlerin artması, günahların artması, küfre varması hep insanın vereceği kararına bağlıdır. Tercih meselesidir. Ne olmak istiyorsa o taraftaki insanları bulacak, onlarla arkadaşlık kuracak. İyi olmak istiyorsa iyilerle beraber, kötü olmak istiyorsa kötülerle beraber olacak. Gayet tabii bir şey bu. Dünya ve ahiret saadeti için iyilerle beraber olmayı tercih etmeli. Cemaatte rahmet vardır. Bir cemaatte bir kişi Allahü Teala'nın sevgili kuluysa, duası makbul ise onun hürmetine Allahü Teala hepsini affeder. İmanın temeli
hubbi fillah.

Ah, bu defillah'tır. Yani sevmesi de sevmemesi de Allah için olmaktır. Müslüman Allahü Teala'nın seçtiği, sevdiği insandır. Onun seçtiğini ben seçmiyorum. Onun sevdiğini ben sevmiyorum. Hiç böyle şey olur mu? Müslümanın kıymeti, nuru ahirette belli olacak. Cehennem diyecek ki: "Çabuk geç. Nurun ateşimi söndürüyor." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir." buyuruyor. Bunun bir manası da Kur'an-ı Kerim İslamiyet demektir. İslamiyeti öğrenen ve öğreten en hayırlınızdır demektir. Burada öğreten kelimesi önemli. Yani doğru öğrendiğini, doğru öğreten demektir. Nasıl ki bedenin rızkı varsa ruhun da rızkı var. Nasıl ki bedenin rızkı verilmezse hastalanır, sonunda ölür ise, ruhun rızkı da verilmezse hastalanır ve zamanla ölür. Ölmesi, Allah korusun, kâfir olması demektir. Namaz ve diğer ibadetler ruhun rızkıdır. Dünyada en makbul ibadetlerden birisi de Allahü Teala'nın rızası için insanlara yardım etmektir. Bir insan bir mümine çatık kaşla baksa kul hakkı olur. Gıybet etse, kalbini kırsa falan değil, çatık kaşla baksa. O yüzden Müslüman olarak birbirimizi sevmek mecburiyetindeyiz. Hepimiz büyük nimet içerisindeyiz. Hepimiz seçilmişiz. Allahü Teala malı, rütbeyi isteyene verir. Fakat imanı, ehli sünnet itikadını istediğine verir. İman nimetinin şükrünü eda edebilmek için birbirimizi sevmemiz şarttır. Eğer birbirimizi çok seversek çok faydaları var. Birincisi, Allahü Teala'ya şükretmiş oluyoruz. Çünkü Allahü Teala verdiği nimetinin şükrünü istiyor. Onun şükrü de müminlerin birbirini sevmesidir. İkinci faydası, dünyada kim kimi severse ahirette beraber olacaktır. Üçüncüsü, birbirini Allah için sevenler ahirette herkesin gıpta ettiği büyük nimetlere kavuşacak, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, sevdiği yerde buluşacaklardır. İmanı muhafaza edip imanla ölmek için görmemeli, işitmemeli, dili tutmalı, ehli sünnet itikadını öğrenip kendi hata ve kusurlarımızı düzeltmeye, eksiklerimizi tamamlamaya çalışmalı. Dünya hayatında bir yolcuyuz. Bavulumuzu ahirette açacağız. Ona ne doldurduğumuza dikkat etmeli. Lüzumlu ve kıymetli şeyleri, gittiğimiz yerde geçerli şeyleri seçmeli. Onun bunun eşyasını da kendi bavulumuza koymayalım. Dünyada insanlar karışıktır. Müslümanlarla kâfirler karışıktır. Allahü Teala Müslümanlara imanlarının karşılığı olarak bu dünyada hemen nimetler vermiyor. Öyle olsaydı kâfirler demek ki Müslüman olmak iyi bir şey derler, hemen iman ederlerdi. Fakat gördüklerine iman etmiş olurlardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. İman çok mühim ve hassastır. Ya vardır ya da yoktur. Ortası olmaz. Bir kimse Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği her şeye inansa, bir mevzuda acaba öyle mi böyle mi dese, tereddüt etse veya bir meseleyi beğenmese, Allahü Teala korusun, küfre girer. Birlik, beraberlikte bereket, rahmet, ayrılıkta felaket, azab-ı ilahi vardır. Birbirinizi sevin. Kim Allah içinse, Allahü Teala da onun içindir. Bundan uzaklaşan sıkıntıya düşer. İstiğfar edin. Mutlaka onu affedici bulursunuz. Dua, kazayı ve belayı def eder. Sıkıntıyı kendine anlatan, yani şükretmeyip, sabretmeyip, oflayıp puflayıp duran, Allahü Teala'yı nefsine şikayet etmiş olur. Başkasına anlatan,

uğruna varan nice akıllı kişiler var ki, halk katında densiz ve değersizdir. Ama yarın kurtulacaktır. Halk nazarında nice tatlı dilli, giyimli kuşamlı olanlar da vardır ki, yarın kıyamet gününde kurtulamayacaktır. İstediğini ye, istediğini giyin. İnsanları yanlış yola götüren israf ve tekebbürdür. Varlığı halinde veren kimse, yokluğu halinde bunu kabul edenden daha çok sevap kazanan değildir. Ancak iki kişiye gıpta edilir. Bunlardan birine Allahü Teala servet vermiş, o da bu serveti hak yolunda sarf etmiştir. Diğerine de ilim vermiş, o da ilmiyle amel etmiş ve başkalarına da öğretmiştir. Allah için sev, Allah için darıl, Allah için anlaş, Allah için bozul. Velilik mertebesini ancak bununla elde edebilirsin. Namazı ve orucu çok olsa bile bu minval üzere olmayan kişi imanın tadını alamaz. Ölümü anın. İyi biliniz ki nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki benim bildiğimi siz bilseydiniz az güler, çok ağlardınız. Halid bin Velid Hazretlerinin pek çok menkıbesinden birini nakledelim. Fahl mevkiinde Rumlarla yapılan savaşta Rum orduları perişan edilerek zafer kazanıldı. Şam'da yapılan ikinci karşılaşmada Rumların bütün orduları yok edilinceye kadar savaş devam etti. Ard arda yenilen Rumlar Anadolu'da papazlar vasıtasıyla köy köy dolaşarak asker topladılar. Büyük bir haçlı seferi düzenlediler. 240 bin Rum askeri Yermük'te toplandı. Buna karşılık 46 bin kişilik Müslüman ordusu vardı. Başkumandan Halid bin Velid Hazretleri ordusunu biner kişilik bölüklere ayırdı. Her bölüğe kumandanlar tayin etti. Askerin maneviyatını kuvvetlendiren nutuklar irad ettikten sonra düşmana hücum emri verdi. Bu savaş tarihte eşine ender rastlanan kahramanlıklara sahne oldu. Rum kumandanlarından Yorgi, Hazreti Halid bin Velid'e radıyallahu anh gelip Müslüman oldu. O da kâfirlere karşı çarpışmaya başladı ve şehit oldu. Harbin şiddetinden öğle ve ikindi namazlarını ima ile kıldılar. Bu harpte İslam kadınları bile fevkalade cenk ettiler. Allahü Teala'nın kılıcı Hazreti Halid radıyallahu anh bütün gücüyle Haçlı ordusunun merkezine yüklendi. Merkezdeki kuvvetlerini dağıtınca Rum ordusu kaçmaya başladı. Bu savaşta kan gövdeyi götürdü. 100 binden ziyade Haçlı askeri öldürüldü. Buna karşılık 3 bin Müslüman şehit oldu. Bu savaşta da zafer İslam'ın oldu. İran, Irak, Şam, Suriye, Filistin, Hazreti Halid bin Velid'in radıyallahu an kumandanlığı ve fevkalade güzel idaresiyle fethedildi. Her gittiği yerde İslamiyeti tanıttı. Hazreti Ebu Bekr radıyallahu an tarafından Suriye bölgesi valiliğine tayin olundu. Hazreti Ömer radıyallahu an devrinde Medine'ye çağrıldı. Bütün hesaplarını muntazam olarak verdiği için Halife Hazreti Ömer'den radıyallahu anh çok ihsan ve ikram gördü. Kısa bir süre sonra Harran taraflarına vali tayin edildi. Bu vazifede 1 sene kaldı. Halid bin Velid Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki: Allahü Teala'nın nimetleri, ihsanları saymakla bitmez. Allahü Teala bunların hepsini bütün insanlara vermiş. İnsanlar bunların şükrünü yapmazsa nankörlük yapmış olur. İnsan bu nimetlere küfran ederse sonsuz cehennemde kalmak hakkıdır. Bu hakkı kendisi talep etmiştir. Allahü Teala'nın Resulünde sallallahu aleyhi ve sellem fani olmak, onu çok sevmek lazım olduğu gibi
onun varislerinde de fani olmaz.

olmak lazım. Varislerine yapılan şey, Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gider. Bu yüzden dikkat etmek ve korkmak lazım. Cenab-ı Hak, 5 vakit namazın her bir vakti kılındığında, bir önceki vakitten itibaren işlenen günahları siler. Her cuma, bir önceki cumadan itibaren işlenen günahlara kefaret olur ve her Ramazan da bir önceki Ramazan'dan itibaren işlenen günahları yok eder. Çünkü Allahü Teala affetmeyi çok seviyor. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan aleyhimür rıdvan biri geldi. "Ya Resulallah, en eftal ibadet nedir?" diye sordu. "Güzel ahlaklı olmaktır." buyurdu. Gelen şahıs aynı mecliste aralıklarla 4-5 sefer aynı suali sordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde aynı cevabı verdi. Sonuncusunda ilaveten buyurdu ki, "Güzel ahlaklı olmak, kızmamaktır. Kambur oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz. Hikmet 10 kısımdır. 9'u sükût, biri de az konuşmaktır. İnsanın mahiyeti arkadaşından anlaşılır. Kendinden üsttekine haset, aşağıdakine tahakküm eden, ehli ilim sayılmaz. Kulun temizlenmesi gereken azası dilidir. Kişi, baki olanı, fani, yok olana tercih etmedikçe, kâmil imana kavuşamaz. Allah korkusundan dolayı bir damla yaş akıtmak, benim için 1000 altın sadaka vermekten daha sevimlidir. İnsan, imkanı kadar iyilik etmeli. Her zaman tatlı konuşmalı ve güler yüzlü olmalıdır. İnsan ne kadar çok Cenab-ı Hakk'a yaklaşırsa, o nispette derecesi yükselir. İnsanın kıymeti, ilim ve imanladır. Güzel ahlaklı olmalı, kimseyi haset etmemeli ve kin gütmemelidir. Kişi kabre konduğu zaman kabir şöyle seslenir. "Ey Âdemoğlu, seni ne aldattı? Buranın karanlık, yalnızlık, korku, yılan ve çıyanlarla dolu bir yer olduğunu bilmedin mi? Eğer iman ile ölmüş, feraha kavuşan kimselerden ise, onun namına kabre birisi şöyle cevap verir. Bu kimsenin dünyadayken insanlara iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran kimselerden biri olduğunu görmedin mi?" Bunun üzerine, "Evet, şimdi onun için güllük gülistanlık olurum. Onun cesedi nur olur. Ruhu da semalara yükselir," der. Vefatı Halid bin Velid Hazretleri 21 miladi 642 yılında Humus'ta hastalandı. Yanında silah arkadaşları vardı. Vefat edeceği sırada kılıcını istedi. Kabzasını tutarak şefkatle okşadı. Sonra, "Nice kılıçlar elimde parçalandı. İşte bu, benim ölümümü görecek olan son kılıcımdır. Beni en çok üzen, hayatı hep savaş meydanlarında geçip, yatak yüzü görmemiş olan bu Halid'in yatakta ölmesidir." Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbir eshabı rahat yatağında ölmedi. Ya savaş meydanlarında veya uzak beldelerde din-i İslam'ı yayarken garip olarak şehit oldu. Ah Halid! Şehit olamayan Halid! Harp benim etimi çiğneyemedi. Şehitlik mertebesi hariç elde etmediğim makam kalmadı. Vücudumda bir karış yer yoktur ki, ya kılıç yarası, ya bir ok yarası veya bir mızrak yarası olmasın. Ömrü dini İslam'ı yaymak için savaşlarda at koşturan kimsenin sonu böyle yatak üzerinde mi olacak? Ölümü harp meydanında, atımın üzerinde, düşmana Allahü Teala için kılıç sallarken
şehit olarak beklerdim, dedi. Sonra Yermük Savaşı'nı hatırlayarak, ah Yermük günü, insan kanlarının vadide sel gibi aktığı Yermük, şiddetli bir kırağının olduğu gece, gökten boşanan yağmura karşı kalkanımın altında gecelediğimi unutamıyorum. O gece muhacirlerden kurulu akıncı birliğimle baskın yapmak için sabahı zor etmiştik. Ah Yermük Harbi! 3000 yiğitle 100.000 küffara karşı zafer kazandığımız Mute'yi bile unutturdun. Ey yakınlarım! Cihada sarılın! Bu topraklar ancak cihad etmekle korunabilir. Yermük, Rumlarla yaptığımız ilk büyük muharebedir. Bundan sonra daha nice savaşlar birbirini takip edecektir. Sakın gaflete düşmeyin. Şimdi kendimi at kişnemeleri arasında, Allah Allah nidalarıyla insanlara dar gelen Yermük Vadisi'nde hissediyorum. Vallahi Rabbimden beni her gazada diriltmesini ve o savaşın hakkını vermeyi isterim, dedi. Sonra, vasiyetimi bildiriyorum. Beni ayağa kaldırın, deyince ayağa kaldırdılar. Beni bırakınız. Şimdiye kadar hep taşıdığım kılıcım artık beni taşısın diyerek kılıcına dayandı. Ölümü savaştaymışım gibi ayakta karşılayacağım. Öldüğüm zaman atımı muharebede tehlikelere dalabilen bir yiğide veriniz. Atım ve kılıcımdan başka bir şeye sahip olmadan öleceğim. Mezarımı bu kılıcımla kazınız. Kahramanlar kılıç şakırtısından zevk alır, dedi ve yatağına düşüp kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Allahü Teala ahir ve akıbetimizi hayreylesin.

kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek elbette Kerem'in.

Aşık yoruz sen ister, lütfeyle cemalin göster.

Sensiz geçen günlerim, inan hicran efendim. Ben senin hasretinle böyle nasıl yaşarım efendim? Ağlıyorum ey Nebi, feryadım duyar mısın? Bu günahkar ümmetin elinden tutar mısın? Ağlıyoruz ey Nebi, haykırıyoruz ey Nebi, feryadımızı duy ey Nebi, duy ya Resulallah, duy sesimizi ya Resulallah.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hamd Allah içindir. Selam Allah'ın seçtiği kullarına ve seçtiği en değerli peygamber olan Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemedir ki ona Rabbinden biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Hükmü indirildiği gibi yine andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli, merhametlidir diye bildirilmiştir. O ki söz ve fiillerinde bütün iyiliklere yol göstermiş. Tüm kötülüklerden de uyarmış. Allah'a çağıran, yolları aydınlatan nurdur. Siz ey müminler, Rabbinizden gönderilen kitabı okuyun ve düşünüp inceleyiniz. Yine sizler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de tavsiyelerini okuyun, inceleyin ve onlara sımsıkı yapışın. Kim Resul'ün yoluna sarılırsa büyük kurtuluşa erer. Kim de yüz çevirirse apaçık zarara girer. Resul size hangi şeyi vermişse onu alınız. Hangi şeyden de yasaklamışsa ondan geri durunuz. Allah bizi ve sizi Rablerinden haklarında güzellikler geçip de lütfuyla cennete giren kullardan olmanız için söz dinleyen ve sözlerin en güzeline uyanlardan kılsın. Selam bütün peygamberlere olsun. Hamd alemlerin Rabbi Allah'adır. Kainatın efendisi insanlığı aydınlatacak altın öğütlerde bulunur. Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından şöyle rivayet edilmiştir. Dedim ki, ya Resulallah, kıyamet günü şefaatinle insanların en mutlusu olan kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Hureyre, senin hadise olan düşkünlüğünden dolayı senden önce hiçbir kimsenin bu hadisten sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü şefaatimle insanların en mutlusu olan ihlasla, kalbi veya gönlüyle La ilahe illallah diyen kimsedir. Ubade bin Samit radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim tek olan Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına, Muhammed'in kulu ve elçisi olduğuna, İsa'nın kulu ve elçisi olup, Meryem'e kendisinden gönderdiği ruhu olan kelimesi olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah onun üzerinde bulunduğu amele göre cennete koyar. Cennetin 8 kapısından hangisinden isterse, oradan cennete girer. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ederse, Allah ona cehennemi haram kılar. İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meclisindeydim. Bana dedi ki, ey evlat, ben sana bir takım kelimeler öğretiyorum. Allah'ı gözet ki o da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki karşında bulasın. Bir şey istediğinde Allah'tan iste. Yardım talebinde bulunduğunda Allah'tan yardım iste. Şunu bil ki, bütün halk sana fayda vermek üzere birleşseler, ancak Allah'ın sana takdir ettiği kadar fayda verebilirler. Ve eğer bütün halk sana zarar vermek için birleşseler, ancak sana Allah'ın takdir ettiği kadar zarar verebilirler. Kalemler kaldırıldı, sahifeler kurudu. Kubeysa bin el-Muharik radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. Bana, ey Kubeysa, seni buraya getiren nedir? Dedi. Ben de, yaşım ilerledi, kemiğim inceldi. Sana geldim ki, bana Allah'ın kendisiyle faydalandıracağı şeyleri öğretesin, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Kubeysa, bir taşa, bir ağaca, bir toprak yığınına uğrasan, sana mutlaka istiğfar eder. Ey Kubeysa, sabah namazını kılınca 3 defa, Subhanallahil azim ve bihamdihi de. Körlükten, cüzzamdan ve felçten

İşten kurtulursun. Ey Kubeysa, şöyle dua et. Ey Allah'ım, ben senin yanındakilerden isterim. Bana lütfundan gönder. Bana rahmetini yay. Bereketinden üzerime indir. İşte bu değerli tavsiye, ilim tahsil yapanın değerine delalet eder. Ebu Derda radıyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste ise şöyle buyurulur. Kim ilim elde edeceği bir yola girerse, Allah da ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler ilim talibine yaptığı şeyden hoşnut olduklarından dolayı kanatlarına gerer. Alime gökte ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar istiğfar getirip, onun için Allah'tan bağışlama dilerler. Alimin abidlere olan üstünlüğü, dolunayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Şüphesiz alimler, peygamberlerin varisleridir. Muhakkak ki peygamberler, ne bir dinar, ne de bir dirhem miras bırakmazlar. Ama onlar ancak ilmi miras bırakırlar. Kim de onu alırsa büyük bir pay almış olur. Yine bu hususta Safvan bin Asal el-Murace radiyallahu anh tarafından rivayet edilen hadiste şöyle anlatılır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmiştim. Mescitte kırmızı hırkaya yaslandı. Ya Resul-i Ekrem, ben ilim istemek için geldim, dedim. Bunun üzerine şöyle buyurdu. İlim talibine merhaba. Muhakkak ki ilim talibine melekler kanatlarına girer. Sonra da istediği şeye karşı sevgi ve muhabbetlerinden birbirine girerek dünya semasına ulaşırlar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu başkasına da bırakıp teslim etmez. Kim kardeşinin bir hacetinde bulunursa, Allah da onun hacetinde bulunur. Kim bir Müslümanı üzüntüsünden rahatlatırsa, Allah da onu kıyamet günü üzüntülerinden rahatlatır. Kim Müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter. Bu hususta Ebu Hureyre radıyallahu anh tarafından da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis rivayet edilmiştir. Kim bir mümine dünya üzüntülerinden, bir üzüntüden dolayı nefes aldırırsa, Allah da ona kıyamet günü üzüntülerinden bir üzüntüden dolayı nefes aldırır. Kim sıkıntıda olana kolaylık sağlarsa, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık sağlar. Kim bir Müslümanı örterse, Allah da onu dünya ve ahirette örter. Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da o kulun yardımında olur. Allah'ın kitabını okumak ve aralarında inceleyip araştırmak üzere toplansın da, üzerlerine sekine inmesin, rahmet onları kaplasın. Ebi Talha radıyallahu anh anlatır. Bir gün Sevban'la karşılaştım ve ona şöyle dedim. Allah'a en sevimli olan ameli sordum. Bunun üzerine bir müddet sustu. Sonra ben tekrar sordum. Yine sustu. Sonra üçüncü defa sordum. Şöyle dedi. Ben bu konu hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. O da bana, çok secde etmeye bak. Çünkü Allah için yaptığın her secdeyle
Allah seni bir derece yükseltir.

Yine bu hususta Huzeyfe radiyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilir. Allah'ın kendisini yüzünü yere koymuş, secde eder haldeyken kulunu gördüğü halden Allah'a daha sevimli gelebilecek kulun hiçbir hali yoktur. Ka'b bin Ucre radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey Ka'b bin Ucre! Haram kazançla beslenip büyüyen ne kan ne de et cennete giremez. Cehennem ona daha uygundur. Ey Ka'b bin Ucre! İnsanlar sabahleyin iki şekilde çıkarlar. Birisi vardır ki nefsinin esaret zincirini çözerek çıkan, bu sebeple de onu azat edendir. Diğeri ise onu bağlayarak çıkar. Ey Ka'b! Namaz yakınlıktır, oruç da zırhtır. Sadakaysa tıpkı kırağının parlak taştan akıp gittiği gibi hataları söndürür. Muaz bin Cebel radiyallahu anh şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Muaz, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ben de, evet, göster ya Resulallah dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Oruç zırhtır. Sadakaysa suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Şüphesiz sadaka sahibinden kabirlerin ateşine söndürür. Ancak ve ancak mümin kıyamet günü sadakasının gölgesinde gölgelenir. Meymune bin Sa'd radiyallahu anh şöyle anlatır. Ya Resulallah! Bize sadakanın durumunu açıkla dedim, şöyle buyurdu. Şüphesiz sadaka, Allah rızası için olup da, sevabı da Allah'tan bekleyen için, ateşten onu perdeleyip engel olur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Benim dostum sallallahu aleyhi ve sellem, bana her aydan 3 gün oruç tutmamı, 2 rekat kuşluk namazı kılmamı, yatmadan önce de vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Abdullah bin Amr bin el-As radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söylemiştir. Her aydan 3 gün oruç tutmak, bütün sene oruç tutmaktır. Ebu Zer radiyallahu anh'tan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sabaha çıkan sizin her bir ekleminizden dolayı bir sadaka vardır. Şu var ki her bir tesbih bir sadakadır. Her bir tahmid bir sadakadır. Her bir tekbir bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Kötülükten alıkoymak bir sadakadır. Kuşluk vakti kılınan 2 rekat namazda bunu karşılar. Yine Ebu Zer radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her aydan 3 gün oruç tutarsa bu 1 yıl oruç tutmuş demektir. Allah-u Teala da kitabında bu hükmü tasdik için şöyle buyurmuştur. Kim bir hasene getirirse ona 10 misli vardır. Bu sebeple bir gün 10 güne tekabül eder. Tabiinden İkrime İbni Abbas radiyallahu anh'tan şu hadisi rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğlu Abbas! Ey amcacığım Abbas! Sana bir şey vereyim mi? Sana bir şey bağışlayayım mı?

Sana bir şey hediye edeyim mi? Sana 10 tane günahlardan bağışlatıcı haslet bildireyim mi? Bunu yaptığında Allah senin önceki ve sonraki, eski ve yeni olan, gerek bilerek gerekse hata olarak yaptığın, gerek küçük gerek büyük, gizli ve açık 10 tane özelliği bağışlar. 4 rekat namaz kılarsın. Her rekatın Fatiha suresini okursun. İlk rekatın kıraatını bitirdikten sonra ayaktayken Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diye 15 defa söylersin. Sonra rükûya varırsın. Rükûdayken yine bu duayı 10 defa söylersin. Sonra başını rükûdan kaldırır, 10 defa daha söylersin. Sonra secdeye varırsın ve secdedeyken de 10 defa söylersin. Sonra başını secdeden kaldırır, yine 10 defa söylersin. Sonra secde eder, yine 10 defa söylersin. Sonra başını kaldırırsın, yine 10 defa söylersin. Tüm bunlar bir rekatta 75 tanedir. Bunları 4 rekatta da yaparsın. Eğer bunu her günde bir defa kılmaya gücün yeterse yap. Eğer gücün yetmezse her cumada bir defa yap. Eğer yapamazsan her ayda bir defa yap. Eğer yapamazsan her senede bir defa yap. Eğer yapamazsan ömründe bir defa yap. Kim cenneti istiyorsa tesbih namazına devam etsin. Ebul Fadl el-Abbas radiyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim, şöyle buyurdu. Allah'tan afiyet istiniz. Birkaç gün durdum tekrar. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim, bana şöyle buyurdu. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet isteyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına şu kelimelerle dua etmeden meclisinden nadiren kalkardı. Allah'ım, bizimle sana karşı olan isyanların arasında engel olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak taatından ve bize dünya musibetlerini kolaylaştıracağın yakin sarsılmaz imandan bizlere taksim et. Yaşattığın müddetçe bizleri kulaklarımızdan, gözlerimizden ve kuvvetlerimizden yararlandır. Bunları ölümümüze kadar kalıcı kıl. Öcümüzü bize zulmedenlere karşı kıl. Bize karşı düşmanlık edenlere, bizlere zafer nasip eyle. Musibetimizi dinimiz üzerine kılma. Dünyayı en büyük kaygımız ve ilmimizin ulaşabileceği yerde kılma. Bizim üzerimize merhamet etmeyenlere de musallat etme. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim Allahu Teala'nın şiddet ve üzüntü anlarında duasını kabul etmesini istiyorsa, rahatlık anında da duayı çok yapsın. Ey Allah'ım, ben senden hidayet, takva, iffet ve zenginliğini isterim. Hazreti Tarık radiyallahu anh,
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işitmiştir ki, bir adam ona gelip şöyle demiştir: "Ya Resulallah, Rabbimden bir şey istediğimde nasıl diyeyim?" O da şöyle buyurdu: "Şöyle de: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve beni rızıklandır. İşte tüm bunlar sana dünya ve ahiretini toplar." Ağar bin Yesar el-Müzeni radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Ey insanlar! Allah'a tevbe ediniz. Ondan bağışlama diliniz. Ben bile günde 100 defa tövbe ediyorum." Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim: Allah'a yemin olsun ki ben günde 70'ten fazla Allah'tan bağışlanma dileyip ona tövbe ediyorum." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarı Enes bin Malik radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah kulunun tövbesine sizden birinizin çölde devesini kaybettiği haldeyken devesini bulmasından çok daha sevinir." Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eşhari radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Allah-u Teala gündüz günah işleyenin tevbe etmesi için gece elini açar. Gece günah işleyenin tövbe etmesi için de güneşin batışından doğuşuna kadar elini açar." Muaz bin Cebel radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir seferdeydim. Bir gün yakınında bulundum. Beraber yürürken, 'Ya Resulallah, beni cennete koyan, cehennemden de uzaklaştıran bir amel bildir.' dedim. Şöyle buyurdu: 'Sen gerçekten büyük bir şey sordun. Ama bu Allah'ın kendisine kolaylaştırdığı kimseye mutlaka kolay gelir. Allah'a ona ortak koşmadan kulluk edersin. Namazını dosdoğru kılarsın. Zekatı verirsin. Ramazan orucunu tutarsın. Kâbe'de de hac edersin.' Sonra şöyle buyurdu: 'Sana hayır kapılarını göstereyim mi?' Ben de 'Evet ya Resulallah' dedim. Şöyle buyurdu: 'Oruç zırhtır. Sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları söndürür. Sadaka kişinin gecenin ortasında kıldığı namazdır.' Sonra da şu ayeti okudu: 'Yanları yataklardan uzak durur. Az uyurlar. Rablerine ümit ve korkuyla dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan harcarlar.' Sonra şöyle buyurdu: 'İşin başını, temel direğini, en üst noktasını bildireyim mi?' Ben de 'Evet, bildir ya Resulallah' dedim. Şöyle buyurdu: 'İşin başı İslam'dır. Temel direği namaz, en üst noktası da cihattır.' Sonra şöyle buyurdu: 'Bunların hepsini tutana bildireyim mi?' Ben de 'Evet, bildir ya Resulallah' dedim. Dilini işaret etti ve 'Şunu tutmandır' buyurdu. Ben dedim ki: 'Ya Resulallah, biz konuştuklarımızdan sorguya çekilecek miyiz?' Şöyle buyurdu: 'Hay Allah hayrını versin. İnsanlar dillerinin ekip biçtiğinden başka yüzüstü cehenneme sürülürler mi?' Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir:

Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ya Resulallah, güzel muameleye en çok hak sahibi olan kimdir? Diye soruldu, şöyle buyurdu. Annendir. Sonra yine annendir. Sonra yine annendir. Sonra da babandır. Sonra da sana yakın olanlardır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yaşlandıkları sırada anne ve babasına, bunların birisine yahut her ikisine erişip de sonra da cennete giremeyen kişinin burnu sürtülsün. Sonra yine burnu sürtülsün. Sonra yine burnu sürtülsün. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir gün namazı andığı ve şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim namaza devam ederse, onun için namaz kıyamet gününde kurtuluş, burhan ve nur olur. Kim de devam etmezse, onun ne kurtuluşu, ne burhanı ve ne de nuru olur. Kıyamet günü de Karun, Firavun, Haman ve Ubey bin Halef'le beraber olur. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Namaz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde 50 vakit olarak farz kılınmış, sonra da 5 vakte kadar indirilmiştir. Sonra da şöyle nida edilmiştir. Ey Muhammed! Şu bir gerçektir ki katımda söz değiştirilemez. Sana bu 5 vakitle 50 vakit sevabı vardır. Ebu Katade Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurdu. Ben ümmetime 5 vakit namaz farz kıldım ve kendi katımda da şu sözü verdim ki kim bu 5 vakit namaza vaktinde riayet ederek gelirse onu cennete koyarım. Kim de buna riayet etmezse benim katımda onun için bir söz yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ne dersiniz? Sizin birinizin kapısında bir nehir olsa da, ondan her gün 5 defa yıkansa, onun kirinden bir şey kalır mı? Oradakiler, hayır, onun kirinden bir şey kalmaz dediler. Resulullah da şöyle buyurdu. İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah onlarla hataları yok edip siler. Amr bin Said anlatır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanındaydım. Abdest almak için su istedi ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Hiçbir Müslüman kişi yoktur ki ona farz namazın vakti gelir de namazın abdestini, huşunu, rükûsunu güzelce yapsın da namazdan önceki büyük günah işlemediği haldeki diğer günahlarını örtmesin. Bu durum her zaman içinde böyledir. Osman bin Affan radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. Kim cemaatle yatsı namazını kılarsa, o sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de cemaatle sabah namazını kılarsa, o sanki gecenin tümünü ihya etmiş gibidir. Ebu Musa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim sabah ve ikindi namazını kılarsa cennete girer. Ebu Derd radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü kulun mizan terapisi.

Gazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Şüphesiz Allah çirkin işler yapan ve kötü söz söyleyene kızar. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, ailesine hayırlı olanınızdır. Cabir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şüphesiz kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en yakın ve sevimli olanınız, ahlakça güzel olanınızdır. Ve kıyamet günü meclis ve sohbet bakımından bana en uzak ve çirkin olanınız, gevezelik, boş boğazlık yapan ve kibirli olan kimsedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin elinden tutup şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ey Muaz! Vallahi ben seni seviyorum. Muaz radıyallahu anh da, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ben de seni seviyorum, dedi. Resulallah, sana tavsiyede bulunuyorum. Ey Muaz! Her namazın ardından şu duayı hiç bırakma. Allah'ım, bana seni zikretme, şükretme ve sana güzel ibadet etmeme yardım et. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kim her namazdan sonra 33 defa Allah'ı tesbih eder, Subhanallah der, 33 defa Allah'a hamd eder, Elhamdülillah der, 33 defa tekbir getirir, Allahu Ekber der ki bu 90 la illallahu vahdehu la şerike lehu lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir der. 100'e tamamlarsa günahları deniz köpüğü kadar da olsa bağışlanır. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın ardından şu kelimelerle Allah'a sığındığını rivayet etmiştir. Allah'ım, ben cimrilik ve korkaklıktan sana sığınırım. Ömrümün en aşağısını döndürülmekten sana sığınırım. Dünya fitnesi ve imtihanından sana sığınırım. Kabir imtihanından sana sığınırım. Müminlerin annesi Cüveyriye bin el-Haris radiyallahu anh, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabahleyin erkenden o sabah namazını mescidinde kılarken yanından ayrıldığını, sonra kuşluk vaktinde hala mescidinde otururken Resulullah'ın tekrar yanına geldiğini ve şöyle buyurduğunu anlatır. Seni bıraktığım halde hala öylece duruyor musun? Ben de evet. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben senden sonra 4 kelime söyledim. Eğer bugünden beri söylediklerinle tartılsalar, onlar daha ağır gelir. Allah'ı yarattıklarının sayısınca, gönlünün rızasınca, arş-ı alasının ağırlığınca ve kelimelerinin mürekkebince tesbih eder, hamd ederim. Abdullah bin Busr radıyallahu anh, bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ya Resulallah, İslam şeriatının kanunları bana çok gelmiştir. Bu sebeple bana yapabileceğim bir şey bildir. Resulullah şöyle buyurdu.

Müminin Allah'ı zikirle devamlı ıslah kalmasıdır. Muaz bin Cebel radiyallahu anh kanalıyla bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sorduğu rivayet edilmiştir. Mücahitlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Resulullah şöyle buyurdu. Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır. Adam, salihlerin hangisi ecir bakımından daha büyüktür? Dedi. Resulullah, Allah-u Teala'yı en çok ananlarıdır. Buyurdu. Sonra adam, namazı, zekatı, haccı, sadakayı bunların hepsini söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse, Allah-u Teala'yı en çok zikredenleridir, diyordu. Ebu Bekr radiyallahu anh, Ömer radiyallahu anha, ey Ebu Hafs, Allah'ı ananlar her şeyi götürdüler, dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, dedi. Zeydül Hayr radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah, Allah'ın kendisi hakkında hayır dilediği kişideki Allah'ın alametiyle, hayır dilemediği kişideki Allah'ın alameti nedir? Bana bildir. Şöyle buyurdu. Ey Ebu Zeyd! Nasıl sabahladın? Ben de hayrı ve hayır ehlini isteyerek, eğer hayra kudretim yetebildiyse ona yöneldim. Eğer kaçırdımsa buna üzüldüm, onu arzuladım, dedim, şöyle buyurdu. İşte bu Allah'ın hayır dilediği kişideki Allah'ın alametleridir. Eğer sana Allah bu alametlerin dışındaki şeyleri dileseydi, sana onları hazırlardı. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberlerin sünnetinden 4 şey vardır. Bunlar, haya, koku sürme, evlenme ve misvak kullanmadır. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Size hayırlı ve şerli odanınızdan haber vereyim mi? Bunu 3 defa söyledi. Oradakiler, evet bildir, dediler. Şöyle buyurdu. Sizin hayrınız, hayrı umulup şerrinden de emin olunandır. Şerriniz de hayrı umulmayıp şerrinden de emin olunmayandır. Ebu Bekr radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle soruldu. İnsanların hangisi daha hayırlıdır? O da şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli iyi olandır. İnsanların hangisi şerlidir dediler, şöyle buyurdu. Ömrü uzun olup da ameli kötü olandır, cevabını verdi. Ümmü Enes radiyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun. Resulallah şöyle buyurmuştur. Günahlardan hicret et. Zira bu hicretin en faziletlisidir. Farzlara devam et. Zira bu cihadın en faziletlisidir. Allah'ı zikri de çok yap. Çünkü sen Allah'a çok zikirden daha sevimli bir şey getiremez. Ebu Hureyre radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah şöyle buyurur. Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Ve beni zikrettiğinde onun yanında olurum. Eğer beni kendi içinde anarsa, ben de onu kendi içimde anarım. Eğer beni bir toplulukta anarsa,

de onu ondan daha hayırlı bir toplulukta anarım. Eğer bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Eğer bana bir kulaç yaklaşırsa, ben ona iki kulaç yaklaşırım. Eğer bana yürüyerek gelirse, ben de ona koşarak gelirim. Muaviye radıyallahu anh şöyle anlatır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte zikir halkasının yanına çıktı ve "Sizi buraya hangi şey oturttu?" diye sordu. Onlar da "Allah'ı zikretmek, bizi İslam'a eriştirip bununla bize bağışta bulunduğu şeylere hamd etmek için oturduk." dediler. O da şöyle dedi. "Allah için söyleyin. Sizi ancak bu mu oturttu?" dedi. Onlar, "Vallahi bizi ancak bu oturttu." dediler. O da şöyle dedi. "Bakın, ben sizi itham ettiğim için yemin ettirmedim. Ancak şu var ki, bana Cebrail geldi ve Allahu Teala'nın sizinle meleklere iftihar edip övündüğünü bildirdi." Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir adam şöyle dedi. "Ya Resulallah, bana öyle bir amel göster ki Allah onunla beni faydalandırsın." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Sabah namazının iki rekat sünnetine devam et. Zira bunda fazilet vardır." Yine Abdullah bin Ömer radıyallahu anh demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken işittim. "Sabah namazından önceki iki rekat namazı bırakmayınız. Bu namazda rağbet ve iyilikler vardır." Hazreti Ayşe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. "Sabah namazının iki rekatı dünya ve dünyada olan her şeyden daha hayırlıdır." Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Yemen'e gönderildiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Ya Resulallah, bana tavsiyede bulun." dediği, onun da şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. "Dininde ihlaslı ol. Az amel sana yeter." Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle derken işittiğini rivayet etmiştir. "Muhlislere ne mutlu. Onlar hidayet yolunun ışıklarıdır. Onlardan tüm karanlık fitneler uzaklaşır." Ebu İmame radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği hadiste şöyle denilmiştir. "Aziz ve celil Allah, ameli ancak ihlaslı ve kendi rızası için yapıldığında kabul eder." Abdullah bin Effa radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. "Kimin Allah'a veya Ademoğlundan birisine bir haceti olursa, o kişi bir abdest alsın ve abdesti de güzelce alsın ve iki rekat namaz kılsın. Sonra Allah'a hamd ve senada bulunsun. Peygamber'e de salat getirsin ve sonunda da şöyle desin. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın Rabbini tesbih ederiz. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah'ım, senden rahmetinin gereklerini, mağfiretinin azimetlerini, her türlü iyilikten ganimet, her türlü kötülükten de selamet isterim. Benim için bağışlamayacağın bir günah, gidermeyeceğin bir üzüntü, rızana uygun olan yerine getirmeyeceğin bir hacet bırakma. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi." Osman bin Hanif radıyallahu anh şöyle anlatır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir ama geldi ve "Ey Resulallah, Allah'a gözündeki perdeyi açması için dua et," dedi. Peygamberimiz, "İstersen seni bırakayım, sabret," dedi. Adam, "Ya Resulallah, gözümün kaybı bana çok zor gelmiştir," dedi. O da, "Git, abdest al, sonra da iki rekat namaz kıl, sonra da şöyle de: Ey Allah, ben rahmet peygamberi, peygamberim Muhammed'le sana yöneliyorum. Senden istiyorum. Ey Muhammed, ben Rabbine seninle gözümü açması için yöneliyorum. Allah'ım, onu benim hakkımda şefaatçi kıl. Beni kendime de şefaatçi kıl." Sonra adam gözleri açılmış olarak geri döner. Ebu Zer radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onların yüzüne bakmaz. Onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara acıklı bir azap da vardır." Resulullah bunu üç defa söyledi. Ben de, "Bunlar hüsrana uğradı, zarar ettiler. Kim bunlar?" dedim. Şöyle buyurdu: "Yürürken kibirle elbisesini uzatan, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle malını sarf edendir." Ebu Berze el-Eslemi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey, karınlarınızda ve belden aşağınızdaki sapıklık, şehvetler ve fitneleridir." Cabir bin Abdullah el-Ensar radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Zulümden sakınınız. Zira zulüm kıyamet gününün zulümat ve karanlıklarıdır. Cimrilikten de sakınınız. Zira cimrilik sizden öncekileri helak etmiş ve onları kanlarını dökmeye, mahrem dokunulmazlıklarını helal saymaya taşımıştır." Cündüp radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kim başkasının gizli kusurlarını duyurup işittirirse, Allah da onu duyurup işittirir. Kim başkasının gizli kusurlarını görürse, Allah da onu görür." Cabir radiyallahu anh, diğer bir nüshaya göre, İbni Ömer radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Kim Allah'la sığınma isterse onu koruyun ve kim Allah'la isterse ona veriniz. Kim de sizi çağırır, davet ederse ona icabet ediniz. Size iyilik yapanı ödüllendiriniz. Eğer onu ödüllendirecek bir şey bulamazsanız, kendinizin onu ödüllendireceğinizi görmesi için ona dua edin. Allah rızası için diyerek bir şey istemenin yasaklığı hakkındaysa şu hadis mevcuttur: Rafi radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Allah rızası için diyerek dilenen rahmetten uzaktır. Kendisinden Allah rızası için istenilip de isteyene vermeyen de rahmetten uzaktır.

Alim olmasan sen, kimse bilmez bilmediğini, kimse bilmez bildiğini. Ben beni bilmezken bile beni bilen sensin. Beni bilip de seni bilmemek ayıbından koru beni, koru beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve ezinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Dara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla, ey Rabbimiz, dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle, ey Rabbimiz, peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz, bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

0: Subhaneke.
1: Hayır ya Rubeis, biz yanılmıyoruz.
2: Fahri Kainat Efendimiz bize bütün işaretleri bildirdi. Aradığımız sensin.
3: Allah'ım, Allah'ım.
1: Kendine gel ya Rubeis. Neden titriyorsun?
3: Üşüyorum, üşüyorum.
2: Heyecanından olmalı. Tir tir titriyor.
3: Allah'ım, Allah'ım.
1: İşte Resulullah Efendimizin hırkası. Buyur ya Uveys.
3: Allah'ım, Allah'ım.
1: Bu hırkayı giysin, ümmetime dua etsin buyurdular.
3: Peki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ey Üveys'e bu eşsiz şerefi bahşeden Rabbim, Üveys'i ve bütün ümmeti Muhammed'i yine onun hatrına affeyle.

0: yattığın zaman ölümü yastığının altında bil. Kalkınca da karşında. Ölüm hepimize bu kadar yakın.
1: Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: en güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbası

0: lambasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bugün genç olabilirsin, kuvvetli olabilirsin, zengin olabilirsin. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Zenginliğine, gençliğine, kuvvetine güvenerek iş yapan, hele hele zulmeden çok ama pek çok pişman olacaktır. Zulüm payidar olmaz, hesabı çok çetin olacaktır. Allah korusun, onlara da dua edin, zalim olmasınlar. Zalim olmayın, mazlum olun. Çünkü zalim hesap verecek, mazlum haklarını muhakkak alacak.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Vay dünya, yalan dünya, sen de konan göçer bir gün. Vay dünya, fani dünya, saltanatın biter bir gün. Saltanatın biter bir gün.

Önü sırçadır kırma yasın, sırça kırılır ise bütün olası değil.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığımız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Zorunlu yayın.
6: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
7: Radyo Hedef FM 91.8.
9: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
7: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, bir İrfan Mektebi programında daha sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, hepinizi Cenab-ı Hakk'ın selamı ile selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, vel akıbetü lilmuttakîn, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Asay-ı Musa mecmuasına başlamıştık biliyorsunuz. 7. meseleye geldik. Bu hafta 7. meseleyle devam edeceğiz. 7. meselede Cenab-ı Hakk'ın esmasının, isimlerinin ahirete ve Allah'ın yine kendisinin zatının varlığına ve birliğine olan, haşra olan, kıyamet gününe olan delilleri anlatılmaktadır. Denizli hapsinde bir cuma gününün meyvesidir. Denizli hapsinde telif edilmiş bir parçadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma emru's saati illa kelamhil basar ev huve akrab ma halgukum ve la

Salatukum illa kenefsi vahide. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha. İnne zâlike lemuhyil mevta ve huve ala külli şeyin kadir. Sadakallahül azim. Bu ayeti kerimelerin tefsiri sadedinde değerli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın esmasının ahirete delillerine 7. meseleyle inşallah bakacağız. Öncelikle ayet-i kerimelerin meallerine bir bakalım. Deniyor ki kıyametin kopması ise ancak bir göz açıp kapama gibi veya daha yakındır. Nahl suresi 77. ayetti bu. Diğer ayet-i kerimenin mealinde ise sizin yoktan yaratılmanızda, öldükten sonra diriltilmenizde ancak tek bir kişi gibidir. Yani milyonlarca, milyarlarca ne kadar insan varsa hepsinin yaratılması da diriltilmesi de tek bir kişinin yaratılması, diriltilmesi gibi Allah'a kolaydır. Anlaşılması için söylüyoruz. Cenab-ı Hak için kolaylık, zorluk yoktur. Allah bir şeye ol der, o da oluverir. O kişinin yaratılışı ve diriltilişi gibi ona, yani Allah'a kolaydır diyor Lokman suresi 28. ayette. Yine Rum suresi 50. ayette, şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki o ölüleri elbette dirilticidir. Çünkü o her şeye hakkıyla gücü yetendir. Evet, bu ayet-i kerimenin mealinde de yeryüzünün yeniden diriltilmesini baharı örnek göstererek, baharın ölümünden, bahardaki o bitkilerin, hayvanların milyonlarcasının, türlerinin ve fertlerinin ölümünden sonra, kışın ölümünden sonra baharda yeniden nasıl diriltildiğini nazara vererek, Allah'ın kudretine, öldürenin diriltenin olduğuna, Allah'ın her şeye gücü yeteceğine, yettiğine, kıyameti getirebileceğine ve getireceğine, hesap gününü kuracağına, cennet ve cehennemi insanlardan ve cinlerden dolduracağına işaretler var. Evet değerli dinleyenler, gördüğünüz gibi ayet-i kerimelerin tamamında insanın öldükten sonra yeniden diriltileceği, Allah-u Teala'nın buna kadir olduğu ve bunun yeryüzünde örneklerinin olduğu ve kıyametin geleceği bahsediliyor. İşte bu ayet-i kerimelerin meallerini verdiğimiz ve asıllarını okuduğumuz ayet-i kerimelerin izahı sadedinde 7. mesele bizlere neler anlatıyor bir bakalım. Bir zaman Kastamonu'da Halık'ımızı bize tanıttır diye lise talebelerine sabık 6. meselede mektep fünununun dilleriyle verdiğim dersi Denizli hapishanesinde benimle temas edebilen mahpuslar okudular. Bir önceki hafta İrfan Mektebi programında 6. meseleyi sizlere izah etmiştik değerli dinleyenler. Orada Üstad Hazretleri Kastamonu'da sürgündeyken yanına ziyaretine lise talebeleri gelmişlerdi ve onlar dediler ki o zamanın şartlarında bizim muallimlerimiz, öğretmenlerimiz bize Allah'ı anlatmıyorlar. Allah'tan bahsetmiyorlar. Biz Allah'ı tanımak istiyoruz demişlerdi. Üstad Hazretleri de onlara sizin okuduğunuz fenler, ilimler, dersleriniz her birisi kendi lisanıyla Allah'ı anlatıp ispat ediyor. Orada anlatılan kanunlar Allah'ın yeryüzüne koymuş olduğu kanunlardır. Siz muallimleri değil, o kitapları dinleyin deyip örnekler vermişti. Mesela bir eczane örneğini verip oradaki ilaçların yapımını oradaki mahir usta bir kimyageri gösterdiğini, aynen kainattaki eczaların da muhteşem, mükemmel bir eczacıyı Cenab-ı Hakk'ı gösterdiğini ve diğer fenleri örnek vererek ispat etmişti. Sonra talebelere ve yine mahpuslara demişti ki Allah'ı tanıyan ve bulan zindanda dahi olsa cennettedir, saadettedir, mutludur. Allah'ı bilmeyen, bulmayan bu dünyada, saraylarda da olsa aslında zindandadır diye söylemişti. İşte ondan bahsederek diyor ki benim o talebelere vermiş olduğum dersi, o 6. meseleyi burada Denizli hapsinde benimle temas edebilen, çünkü Üstad Hazretlerine tecrit uyguluyorlar biliyorsunuz, zaman zaman kendisiyle görüşebilen mahpuslar da okudular ve tam bir kanaati imaniye aldılar. Evet, Allah'ın varlığını ve birliğini tam bir imanla kabul ettiler. Bunu aldıktan sonra bu sefer ne oldu? Cenab-ı Hak ahireti vaat ediyor. Dünyanın geçici bir misafirhane olduğunu, dünyanın ahiretin tarlası olduğunu, bir ticaretgah olduğunu, ömür sermayesiyle burada iş yapıldığını anladılar ve dolayısıyla ahiretin geleceğini bildiklerinden o imanla ahirete bir iştiyak uyandı. Ahirete bir iştiyak hissedip bize ahiretimizi de tam bildir. Allah'ı bize tanıttırdın, bildirdin. Allah razı olsun, ahiretimizi de bize bildir dediler. Ta ki nefsimiz ve zamanın şeytanları, sen bize ahiretimizi de bildir ki
hem nefsimizden hem zamanın şeytanlarından kurtulalım, onların bizi yoldan çıkarmalarından korunalım dediler. Daha böyle hapislere nefsimiz ve şeytan bizi yoldan çıkarıp böyle hapislere bizi sokmasın dediler. Ve Denizli hapsindeki Risale-i Nur şakirdlerinin ve sabıkan yani geçen 6 meseleyi okuyanların arzularıyla, ki o 6 meseleyi sizlere geçen haftalarda arz ettik değerli dinleyenler. Bütün o meseleleri okuyanların arzularıyla ahiret rüknünün dahi, evet imanın 6 şartı içinde Allah'ın varlığı ve birliği, bunu kabul ettiler, anladılar, tam bir imanla iman ettiler. Ahireti de öğrenmek istiyorlar. Ayet-i kerimelerde değerli dinleyenler dikkat ederseniz âmentü billahi ve bil yevmil âhir. Yani Allah'a iman ve ahiret gününe iman mühim rükünlerdendir. İşte ahiret rüknünün çok önemli bir şarttır iman içinde. Ahiret rüknünün dahi bir hülasasının yani özetinin beyanı lazım geldi. Mahpuslar istediler, diğer 6 meseleyi ders almışlar, talebelere anlatılan, Allah'ı tanımışlar. Ahirete iştiyak istedip daha biz bu hapislere girmeyelim. Ahireti de bize anlat. Oralar nasıldır, nedir? Oralarda bize anlat. Biz şeytanın nefsin yoluna gitmeyelim dediler. Ben de Risale-i Nur'dan bir kısa hülasa ile derim. Risale-i Nur'da bu mevzular uzun uzun anlatılıyor. İmanın şartları ispat ediliyor, izah ediliyor. Çok mükemmel bir şekilde. Oradan kısa bir özetle derim. Nasıl ki 6. meselede bize Halık'ımızı, Yaratıcımızı arzdan ve semavattan sorduk. Yani yer dünyadan, dünyadaki ilimlerden, gökten, gök ilminden, oradaki delillerden Yaratıcımızı sorduk. Onlar fenlerin dilleriyle yani dünyadaki dünyaya ait ve astronomi ilmiyle o fenlerin dilleriyle güneş gibi gayet parlak bir surette Halık'ımızı, Yaratıcımızı, Allah'ımızı bize tanıttırdılar. Aynen biz de ahiretimizi başta o bildiğimiz Rabbimizden, Rabbimizi tanıdık ya Rabbimizin ayetleri olan yerlerle göklerle, işte ahireti de o tanıdığımız Rabbimizden. Sonra Cenab-ı Hak'tan sonra kim anlatıyor bize ahireti? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Peygamberimizden, sonra Kur'an'ımızdan, Kur'an bize ahiretten bahsediyor. Sonra sair peygamberlerden, onlar da bahsediyor. Sair peygamberlerden ve mukaddes kitaplardan, diğer semavi kitaplardan, sonra melaikelerden, sonra kainattan soracağız. Ahiret nedir, nasıldır? Cenab-ı Hak başta olmak üzere Peygamberimizden, Kur'an'dan, diğer peygamberlerden, mukaddes kitaplardan, melaikelerden ve kainattan sorup onların delilleriyle ve dilleriyle ahireti anlayacağız. İşte birinci mertebede ahireti Allah'tan soruyoruz. O da bütün gönderdiği elçileriyle, peygamberleriyle ve fermanlarıyla, kitaplarıyla, suhuflarıyla ve bütün isimleriyle, İsimlerinin tecellileriyle, sıfatlarıyla, evet ahiret vardır, sizi oraya sevk ediyorum diye ferman ediyor Rabbimiz. 10. söz, 12 parlak ve kat'i hakikatler ile bir kısım isimlerin ahirete dair cevaplarını ispat ve izah eylemiş. Haşre dair, ahirete dair değerli dinleyenler, 10. söz vardır, Haşr Risalesi. Orada gayet parlak delillerle, 12 hakikatlerle Cenab-ı Hakk'ın isimleri ahirete nasıl delil oluyor? Teker teker izah ve ispat ediliyor. Burada o izaha iktifaen gayet kısa bir işaret ederiz. Yine kısaca onlara değinilecek ama mevzunun tamamını okumak, mütalaa etmek, ders almak isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz 10. sözü müstakilen alıp değerli dinleyenler okusunlar. Ahirete dair 2 kere 2 4 eder derecesinde o katiyette inançları kuvvetlesin, inanmayan dahi imana gelecektir eğer ön yargıyla bakmıyorsa. Evet, bakalım o delillerden neler var. Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki, bir hükümet düşününüz, bir sultanlık düşününüz, bir devlet düşününüz, hiçbirisi yoktur ki o saltanata itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Her bir amir, küçük dairede olsun, büyük dairede olsun, her bir devlet başkanı, her bir padişah, her bir sultan kendi saltanatında, kendi idaresi altındaki yerlerde, kendi kanunlarına itaat edenlere, kendisini tanıyanlara mükafatı vardır, isyan edenlere cezası vardır. Bu değişmez bir kaidedir. Elbette rububiyeti mutlaka mertebesinde, yani
mutlak Rablık, her şeyi terbiye edici.

edenlere ve itaat edenlere, fermanına teslim olanlara, elçilerine boyun bükenlere, Kur'an'ını dinleyenlere mükafatı, o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkar edenlere de cezası, mücazatı, o rahmet ve cemale ve o izzet ve celale layık bir tarza olacak diye Rabbül Alemin ve Sultan-ı Deyyan isimleri cevap veriyorlar. Alemlerin Rabbi, ceza ve mükafatı hakkıyla veren Sultan olan Allah-u Teala, Cenab-ı Hakk'ın bu isimleri diyor ki, bu ebedi saltanatımda, bu rububiyetimde bana itaat eden kullarıma mükafatım, isyan edenlere de cezalarım vardır. Bunu bütün peygamberleriyle, bütün semavi kitaplarıyla, bütün elçileriyle, bütün melekleriyle bildiriyor. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi zemin yüzünde bir umumi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzde görüyoruz. Mesela o rahmet, her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip bizlere uzatıp, haydi alınız, yiyiniz dediği gibi. Bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeği bizlere giydirdiği gibi. Bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde ve tohumcuklarda binler batman taamları bizim için saklayan ve ihtiyat zahiresi olarak o küçücük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat elbette hiç şüphe olmaz ki. Bu derece nazeninane beslediği bu sevimli minnettarları ve perestişkarları olan mümin insanları idam etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayat-ı dünyeviye vazifesinden terhis eder diye Rahim ve Kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. Evet, birinci örnekte Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi ve Sultan-ı Deyyan, ceza ve mükafat veren Allah, hakkıyla bunları yerine getiren Allah'ın isimleri bu saltanatında, kainat sultanlığında, kainatın sultanı olan Cenab-ı Hakk'ın idaresine karşı, Allah-u Teala'ya karşı, onun emirlerine karşı itaat edenlere mükafatı ve isyan edenlere cezası olduğunu o isimler bize bildirmişti. Mükafat cennettir, mücazat yani ceza cehennemdir, yani ahiretin varlığını bu isimler bize ispat ediyordu. Yine ikincisinde de diyor ki, bu zemin yüzüne baktığımız zaman değerli dinleyenler, açıkça görüyoruz, adeta güneş gibi, gündüz gibi parlak bir şekilde görüyoruz ki umumi ve ihatalı bir rahmet var, bir şefkat var, bir kerem var. Nereden geliyor bu şefkat ve kerem? Cenab-ı Hakk'ın Kerim isminden, Rahim isminden, yani bol bol ikram eden, son derece merhametli, şefkatli olmasından geliyor. Hayatımızı bize ikram ediyor, ihsan ediyor. Yiyeceklerimizi, içeceklerimizi, bedenimizi, ruhumuzu, kalbimizi, bütün canlıların rızıklarını, cansızların rızıklarını kendilerine mahsus, hepsine mahsus, kendisine özel hayat tarzını, hepsinin dili ayrı, lisanı ayrı, elbisesi ayrı, erzakı ayrı, talimi terhisi ayrı bir surette Cenab-ı Hak veriyor. Duygularla donatıyor. Maddi manevi cihazat veriyor. Sadece bahar mevsiminde Allah-u Teala'nın bir arkasında, yine kış mevsiminde, yaz mevsiminde sürekli bize verdiği sadece bitki çeşitlerini düşünsek, meyveleri düşünsek, nasıl bir rahmetle, nasıl bir keremle taltif edildiğimizi, Allah'ın rahmetinin nasıl ihatalı olduğunu anlamamıza bu bahar dahi, bu misal dahi yeterlidir. İşte gündüz gibi, güneş gibi gördüğümüz, herkesi ve her şeyi kuşatan o umumi rahmet ve kerem gayet açık bir tarzda görülüyor. Mesela o rahmet baharda bir ağacı adeta gelin gibi süslüyor. Onu meyvelerle, bitkilerle, çiçeklerle adeta cennet hurisine benzetiyor. Bir zerdali ağacını düşününüz yahut bir badem ağacını, çiçek açmış, rengarenk. Yeryüzündeki hangi kuvvet, hangi güç, hangi iktidar, hangi sultanlık, hangi zenginlik bir ağacı o hale getirebilir? Bir ağacın bir tek yaprağını, içindeki bir tek tüycüğünü o kadar hikmetli, rahmetli, keremli bir şekilde vücuda getirebilir.
mümkün değildir. Ancak Allah'ın kudretidir ki, ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmetidir.

ki mutlaka Rabbimizin ikramı ihsanıdır ki öyle oluyor. İşte bu rahmeti biz gözümüzle görüyoruz. Ağaçları baharda o rahmet süslendiriyor cennet hurisi gibi. Onların ellerine ağacın dalları, elleri hükmündedir. Meyveleri çeşit çeşit verip bize uzattırıyor o rahmet ve kerem. Haydi alın, yiyin, şükredin Rabbinize diyor. Yine zehirli bir sinek olan arı vasıtasıyla. Hiçbir insanın, en akıllı insanların dahi muktedir olamayacağı, arıya vahyetmekle Cenab-ı Hakk'ın yaptırdığı mucizeli, şifalı, tatlı bir balı, o zehirli sineğin eliyle bizlere Cenab-ı Hak ikram ediyor. Veren Allah'tır, arı değildir. İşte ihsanın, işte ikramın, işte rahmetin göstergesi. Açık bir şekilde. Elsiz bir böcek olan ipek böceği vasıtasıyla en yumuşak bir ipeği bizlere giydiriyor. Bir avuç kadar çekirdek alınız yahut tohum. Ayıramazsınız hangisi ne tohumudur, ne çekirdeğidir. O bir avuç çekirdek ve tohumcuklardan binler batman, belki tonlarca yiyecekleri, meyveleri, içecekleri bizim için Cenab-ı Hak saklıyor. O çekirdeklerden vücut veriyor onlara, bizlere uzatıyor. Onları adeta bir ihtiyaç zahiresi gibi oralarda depoluyor, o çekirdeklerde, tohumlarda. Her bir sebzeyi, meyveyi kimin için? Yine bizim için. O depolarda yerleştiren bir rahmet var. Bizim için oralarda saklayan bir şefkat elbette ve hiç şüphe olmaz ki değerli dinleyenler. Bu derece nazeninane bir şekilde beslediği bizleri, bu kadar ihtimam gösterdiği, ikram ve keremde bulunduğu kullarını, mümin kullarını kendisine minnet eden, şükran gösteren, şükreden, hamd eden, ibadet eden kullarını, mümin kullarını elbette ebediyen yok etmez, idam etmez. Onları sadece daha parlak nimetlere, bu dünyada gösterdiği o numunelerin, o gölgelerin asıllarını vermek üzere, onları o kaynağa götürmek üzere, daha parlak rahmetlere mazhar etmek için Cenab-ı Hak dünya hayatının bu ağır yükünden bizleri ölüm vasıtasıyla terhis eder askerlik gibi. Asıl vatanımız olan, Adem babamızın vatan aslisi olan cennete Rahim ve Kerim isimleri bizleri sevk eder, orada ikram eder bizlere. İşte Allah-u Teala'nın Rahim ve Kerim isimleri yine haşrı, ahireti bizlere gösteriyor, var olduğuna dair sualimize cevap veriyorlar ve el cenneti hakkun diyorlar, cennet vardır ve cennet haktır diyerek bizlere o isimler bunu ifade ediyor değerli dinleyenler. Başka bir delil yine kainattan, hem madem biz gözümüzle görüyoruz ki umum mahluklarda ve zemin yüzünde, yeryüzünde ne kadar yaratılmış varsa, ki hepsi yaratılmıştır zaten, hepsinde ve zemin yüzünde, bu yeryüzünde öyle bir hikmet eli işliyor ve öyle bir adalet ölçüleriyle işler dönüyor ki, hangi işe bakarsanız bakınız, hangi mahluka bakarsanız bakınız, pek çok gayelerle faydalı bir şekilde yaratılmış, pek çok hikmetler var ve adalet içerisinde işler dönüyor, ölçüler. İnsan aklı, aklı beşer, onun fevkinde düşünemiyor. Bu işten şöyle de bir hikmet olurdu diyemiyorsunuz. Mesela yaratılan bir ağacın meyvesinden, çiçeğinden, kokusundan, gölgesinden, yaprağından, dalından, ağacından, odunundan, her şeyinden yararlanıyorsunuz. İlaç olarak, yakacak olarak, yiyecek olarak, giyecek olarak her şeyden istifade ediyorsunuz Allah'ın yarattığı. İnsan aklı diyemiyor ki bundan şöyle de bir fayda olabilirdi. Böyle geniş bir hikmetle Cenab-ı Hak yaratıyor. İnsan aklı almıyor. Mesela insanın bin cihazatına takılan hikmetlerden, insanda binlerce cihazat var. Akıl, ruh, kalp, vicdan, göz, kulak, el, dil, sayın sayabildiğiniz kadar. Her bir hücresinde binlerce hikmet var.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden değerli dinleyenler. İşte insanın bu binler cihazatına takılan hikmetlerden yalnız küçük bir çekirdek kadar kuvve-i hafızasında, insanda bir hafıza kuvveti var. Hafıza hissi, duygusu var. Bir çekirdek kadar, küçücük. Bütün tarihçe hayatını, insanın hayatından neler geçmişse, tamamını ve ona temas eden hadsiz olayları, hadisatı o kuvvecikte yazıp o küçücük hafızada Allah Teala

Adeta bilgisayarın bir çipi gibi, hard diski gibi orada yazıp onu bir kütüphane hükmüne getirip o insanın haşırda muhakemesi için neşrolacak olan defteri amalinin bir küçük senedi olarak her vakit hatırlatmak sırrıyla Cenab-ı Hak bütün tarihçe hayatımızı, yaptığımız her iyiliği, işlediğimiz her günahı hafızada muhafaza ediyor. Haşır gününde ahirette amel defterimize bir küçük firiste olarak açıp onu büyütecek, herkesin ameli o kuvve-i hafızadan, yani bilgisayarın hard diskinden tabiri caizse ortaya çıkacaktır. Ve bunu her vakit bize hatırlatmak istiyor. Bu sırla her insanın eline o hafızayı, o duyguyu vererek dimağının cebine koyan, yani aklına bunu yerleştiren, beynine yerleştiren bir ezeli hikmet var. Bir ezeli hikmet ve bütün masnuatta ne kadar sanatı varsa hepsi onundur. Bütün sanatlarında gayet hassas ölçülerle, mizanlarla azalarını yerleştiren. Ellerinize bir bakınız, parmaklarınıza, tırnaklarınıza, kemiklerinize, saçınıza, gözünüze, işitmenize, konuşmanıza. Hangi azanıza bakarsanız bakınız, hangi cihazatınızı incelerseniz inceleyiniz, son derece mükemmel ve ince mizanlarla, hassas ölçülerle yerleştirmiş Cenab-ı Hak. Hepsi mucizedir. Bunu yerleştiren, sonra mikroptan gergedana kadar, sinekten simurgaya kadar, bir çiçekli bitkiden nebattan milyarlar, trilyonlar çiçekler açan bahar çiçeğine kadar, israfsız ölçülerle bir tenasüp, yani uyum, münasebet, bir ölçü, muvazene, bir intizam, yani bir düzgünlük, bir cemal, bir güzellik onların içine koyup bir hüsn sanat, en güzel bir sanat eseri yapan ve her zihayat dediğimiz her hayat sahibinin hukuku hayatını, hayat hakkını kemal-i mizanla ona veren, yine iyiliklere güzel neticeler ve kötülüklere, fenalıklara da fena neticeler verdiren ve Adem Aleyhisselam'ın zamanından bu zamana kadar tagi ve zalim, asi, isyan eden, günahkar ve zulmeden kavimlere vurduğu tokatlarla, Ad kavmi gibi, Semud kavmi gibi, Lut kavmi gibi kavimlere vurduğu tokatlarla, çünkü onlar tagi ve zalim kavimlerdi, bu onlara vurduğu tokatlarla kendini pek kuvvetli ihsas ettiren, sizi bu dünyaya ben gönderdim, isyan ederseniz size böyle ceza veririm diyen, kendisini hissettiren bir adaleti sermediye daima devam edecek olan bir adalet, elbette hiç şüphe getirmez ki güneş gündüzsüz olmadığı gibi o hikmet-i ezeliye, Allah'ın o ezeli hikmeti dahi ve o adaleti sermediye dediğimiz daimi adaleti dahi ahiretsiz olmazlar. Ve ölümde en zalimlerin ve en mazlumların bir tarzda gitmelerinde, zalimde mazlumda aynı gidiyor. Bu dünyada cezasını çekmeden, hakkını almadan, demek başka yerde bir mahkeme-i kübra kuruluyor. İşte aynı tarzda ölümlerinde gitmelerinde akıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, öyle kalmış olsa bu husus, adam zulmetmiş, haksızlık yapmış, yakmış, yıkmış, gasp etmiş, kesmiş, öbürü de zulme uğramış. Böylece ölüp gidiyorlar. Ahiret olmasa ebedi bir adaletsizlik, haksızlık olur ki Cenab-ı Hakk'ın isimlerine bu yakışmaz. Cenab-ı Hak bunun karşılığını verecektir orada. Mazluma hakkını, zalime cezasını verecek. Eğer öyle gitmiş olsalar işte sonuçsuz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe, hikmetsizliğe. Halbuki kainatta biz baktığımız zaman hiçbir işte ne haksızlık, ne adaletsizlik, ne hikmetsizlik görünmüyor. Ahirette elbette olmaz. İşte hiçbir cihetle bunlara müsaade etmezler diye Cenab-ı Hakk'ın kim ve hakem ve adl ve adil isimleri bizim sualimize, evet ahiret vardır, Allah'ın adaleti orada tam manasıyla tecelli edecektir diye kat'i cevap veriyor değerli dinleyenler. Evet, hem madem bütün zihayat mahlukların, zihayat ne demiştik değerli dinleyenler, hayat sahibi olanlar demektir. Mahluk da yaratılan. Evet, zihayat mahlukların, yaratılanların, o canlıların elleri yetişmediği ve iktidarları dairesinde olmayan bütün ihtiyaçlarını, hacetlerini ve bütün fıtri matluplarını, fıtratları, yaratılış gereği neyi istiyorlarsa onları bir nevi dua bulunan istidadı fıtri ve ihtiyacı zaruri dilleriyle, zaruri ihtiyaç dua hükmüne geçiyor, acıkıyorsunuz, midenizin isteğini Cenab-ı Hak yiyecek vererek o duayı yerine getiriyor, görmek hissinizi, o duanızı Allah-u Teala kabul ediyor, sizi gördürüyor ve hakeza. Bütün o dua hükmüne geçen arzuları, ama senin bunlara gücün yetmez.
Cenab-ı Hak onları senin elin yetişmediği, iktidarın olmadığı halde sana veriyor. İstedikleri vakitte istedikleri şeyler gayet rahim, son derece şefkat ve merhamet edici ve işitici ve şefkatli bir desti gaybi tarafından, gaybi gizli bir el adeta hemen o istekleri yerine getiriyor. Hemen sesler işitiliyor, dualara cevap veriliyor. Bunun temini böyle olduğundan ve ihtiyari olan daveti insaniyenin, bakınız zaruri olanları, ihtiyarsız olanları Allah-u Teala veriyor. Ama sizin seçme isteğinize bağlı, iradenize, ihtiyarınıza bağlı olan daveti insaniyenin, insanı davet ediyor Cenab-ı Hak. Emirlerime riayet eder, beni tanırsan, iman edersen, ahirette karşılığı cennettir. İsyan edersen, beni tanımazsan, günahlarda gidersen karşılığı cehennemdir. Olan, ihtiyari olan daveti insaniye, insani davet. Hususen havasların ve nebilerin 10 adetten 6-7'si, peygamberlerin 10'undan 6-7'si hilaf-ı adet kabul olmasından. İnsanlar dua ediyor, çoğunluğu kabul oluyor. Özellikle peygamberlerin adetlerinin hilafına kabul olmasından kat'i anlaşılıyor ki her dertlinin ahını, her muhtacın duasını işiten. Bakınız değerli dinleyenler, sizin bütün fıtri dualarınızı Allah-u Teala, nefes almak istiyorsunuz, Cenab-ı Hak havayı yaratıyor sizin için. O duanızı kabul ediyor. Yiyeceğe ihtiyacınız var, veriyor. Güneşe ihtiyacınız var, sizin için güneşi doğduruyor oradan. Suya ihtiyacınız var, nehirler akıtıyor. Hangisini insanoğlu kendi gücüyle elde edebilir? Hayata ihtiyacınız var, sizi yoktan var edip bu dünyaya getiriyor. İhtiyari olanları yine çoğunu veriyor. Bundan anlaşılıyor ki her dertlinin ahını işiten, her muhtacın duasını duyan, dinleyen bir semî-i mucîb. Hem işitiyor hem cevap veriyor. İşiten ve cevap veren biri var perde arkasında. Ondan bu dualarınız yerine geliyor. Bakar ki en küçük bir zihayatın, en küçük bir canlının, en küçük bir ihtiyacını görür. İşitiyor, görüyor. Gücü var, kuvveti var ki toprağın altındaki küçücük bir canlının neye ihtiyacı varsa onu ona veriyor. Gökyüzündeki bir canlının, bir ağaç yaprağının, bir küçücük böceğin ihtiyacını, havaya, suya, yiyeceğe, silaha neye ihtiyacı varsa duasını işitiyor, ona cevap veriyor. Her dertlinin ahını dinleyen, her muhtacın imdadına koşan biri var. Cenab-ı Hak var. Ve o bakar ve görür, bizi dinler ki en küçük bir canlının en küçük bir ihtiyacını görür. En gizli bir ahını onun işitir, şefkat eder ona. Ona fiilen cevap verir, onu memnun eder. Elbette ve herhalde ve hiçbir şüphe kalmaz ki mahlukların, yaratıkların en ehemmiyetlisi olan nevi insanın, insan yaratılmışların en şereflisi ve insanın en ehemmiyetli ve umumi olan ve umum kainatı ve umum esma ve sıfat-ı ilahiyeyi alakadar eden, bekâ-i uhreviyeye ait dualarını içine alan insanın da büyük ve külli bir duası var. Allah-u Teala'nın esma ve sıfatlarıyla alakadar, bütün kainatla alakadar en ehemmiyetli ve umumi duası var. En küçük mahlukun ihtiyacını görüp, duyup, işitip veren Cenab-ı Allah, insanın ahirete dair, bekâ isteğine dair, kimde bekâ isteği yoktur ki ebedi yaşamak, herkeste vardır. Ahirete inansın inanmasın herkeste ebedi yaşamak hissi vardır. Ama inanmayanlar yanlış olarak onu bu dünyada ararlar. Dünyada ebedilik yoktur. Daimilik, baki olmak ahirettedir. İşte o duayı, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasıyla alakalı insanoğlunun bu duasını, ahirete dair, beka isteğine dair, bütün kainatla alakalı duasını Cenab-ı Hak işitir. Bütün o duaları içine alan ve insanın, bu insan türünün güneşleri, yıldızları ve kumandanları olan bütün peygamberleri arkasına alıp onlara duasına amin, amin dedirten, bütün peygamberler de beka için, ahiret için, cennet için dua etmemişler mi? İnsanoğlu bu duasına peygamberlerin bu duasını da destek alıyor.
ve amin amin dedirtiyor. Kabul et Allah'ım, kullarının bu beka isteğini, bu ebediyet isteğini kabul et Allah'ım diye Allah'ın en sevgili kulları, insanların güneşleri, ayları, yıldızları olan o peygamberlerin dualarını arkasına alıp amin dedirtiyor. Bu fıtri dua. Ve ümmetinde her gün, her fert, her ferdi mütedeyyin, dindar olan her fert, hiç olmazsa kaç defalar ona salavat getirmekle, her birimiz günde kaç defa namazlarımızda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavatlar getiriyoruz. Onun haricinde de getirmeliyiz. İşte salavatlar getirmekle, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına, bütün peygamberlerin amin dediği, nev insanın asıl ihtiyacı olan o ebediyet ihtiyacına, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı duaya amin, amin diyen ve belki bütün mahlukat, bütün yaratılmışlar o duasına, o beka duasına, ahiret duasına iştirak edip, evet ya Rabbena, ey Rabbimiz, evet istediğini ver Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ahireti ver, cenneti ver, biz de onun istediğini istiyoruz diyorlar. Evet ya Rabbi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam senden ne istemişse biz de onu istiyoruz. Neden sığınmışsa onlardan da sana sığınıyoruz. Onları da istemiyoruz, istemediklerini. Bütün bu reddedilmez şerait altındaki bütün insanlar fıtraten dua ediyor, lisanen dua ediyor, bütün müminler dua ediyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beka için dua ediyor, bütün peygamberler dua ediyor, İnsanlar, melekler, herkes amin, evet ya Rabbi biz de istiyoruz, ver diyorlar. İşte bütün bu reddedilmez şartlar altındaki uhrevi beka ve ebedi saadet için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haşrın hadsiz esbabı mucibesinden yalnız tek duası, ahiretin pek çok gereği vardır olması için, işte adalet için, hikmet için, rahmet, ikram için, bunları diğer delillerde saydı. Hiçbiri olmazsa sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ki hepsi var da, bir tek Peygamber Efendimiz'in duası dahi ahiretin açılması için, ebedi alem için yeterlidir. İşte bütün bu reddedilmez dualarla birlikte pek çok olması gereken şartlar içinde yalnız tek dua, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tek duası, cennetin vücuduna ve baharın icadı kadar kudretine kolay olan ahiretin icadına, Allah için ahireti icat etmek, baharı icat etmek kolaydır. Baharı gözümüzle görüyoruz. Nasıl kolaylıkla icat ediyor? İşte onun için kafi bir sebeptir diye Cenab-ı Hakk'ın mucib, icabet eden, kullarının duasına cevap veren, onları işiten, semi, yani onları duyan, işiten ve rahim, merhamet eden, şefkat eden isimleri bizim sualimize cevap veriyorlar. Evet, bütün peygamberlerin, bütün insanların duası, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın duası ki bütün kainat onunla birlikte amin diyor. Ahiretin, cennetin varlığı için bu isimler evet diyorlar, evet vardır. Devam ediyoruz değerli dinleyenler, ahirete dair delilleri sizlere izah etmeye. Arada tekrar hatırlatmış olayım, 10. söz. Bütün bu hakikatleri, ahiretin varlığını 2 kere 2 4 eder katiyetinde, güneş parlaklığında izah ve ispat ediyor. Oradan okuyup imanımızı kuvvetlendirebiliriz. İnanmayanlara da oradan ispat edebiliriz. Evet, delillere devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın isimleri ahirete nasıl delil oluyor? Bunu işliyoruz, devam ediyoruz mevzuya. Hem madem gündüz bedahetle güneşi gösterdiği gibi, gündüz varsa nedir? Demek ki güneş var ki bir aydınlıktan dolayı gündüz oluyor. Güneş gittiği zaman gece oluyor malum, görünmediği zaman. Madem ki gündüz gayet açık bir tarzda güneşi gösterir, o halde zemin yüzündeki mevsimlerin tebeddülünde, zemin yüzünde, yeryüzünde mevsimler değişiyor sürekli. Külli ölmek ve dirilmek de perde arkasında bir mutasarrıf. Bu sürekli değişiklikler, sürekli gelenler, gidenler, ölenler, yeniden yaratılanlar gösteriyor ki bunların arkasında bütün bunları idare eden birisi, bir tasarruf sahibi, gayet intizamla, son derece düzgünlük ve mükemmellik içinde koskoca dünyayı, küreyi arzı bir bahçe, belki bir ağaç kolaylığında adeta ve o düzenlilikte, o intizamında ve azametli baharı
bir çiçek suhuletinde, bir çiçek kadar o büyük baharı o kadar kolaylıkla ve mizanlı zinetinde, o ölçülü süslenmesinde onun ve zemin sahifesinde, bu yeryüzü sahifesinde 300 bin haşır ve neşrin numunelerini, örneklerini ve misallerini gösteren 300 bin kitap hükmündeki her biri bir kitap gibi, bütün o hayvan ve bitki çeşitleri, bütün onları, bu hükümdeki bitki ve hayvanları, onların taifelerini bu yeryüzü sayfasında Allah-u Teala yazar ve beraber ve birbiri içinde şaşırmayarak, karışık iken karıştırmayarak ve birbirine benzemekle beraber iltibatsız birbirine karıştırmadan onları yanlışsız, sehipsiz, hatasız, mükemmel, muntazam yazan bir kalemi kudret var. Bir kudret kalemi. Bu azameti, bu büyüklüğü içinde hadsiz bir rahmet ile ve nihayetsiz bir hikmetle işlediği gibi, koca kainatı bir hane misüllü, koca kainatı adeta bir ev gibi, bir hane gibi insana musahhar ve müzeyyen ve tefriş etmesiyle insan için koca kainatı düzenlemiş Cenab-ı Hak. Gökyüzünü yaratmış, ona bir dam yapmış. O damı güneşlerle, yıldızlarla, kandillerle süslemiş. Yeryüzünü çiçeklerle, yeşilliklerle, ağaçlarla, bitkilerle, hayvanlarla donatmış. İnsan için yaşanacak yer haline getirmiş. İçine çeşit çeşit nimetlerini koymuş. Adeta bir hanenin düzenlenmesi misüllü, koca kainatı insanın emrine vermiş, insan için süslemiş, tefriş etmiş, donatmış. Böyle yapmakla o insanı halife-i zemin ederek, yeryüzünün sen halifesin diyerek insana, dağ ve gök ve yer tahammülünden çekindikleri emanet-i kübrayı ona vermesi, insanı yeryüzüne halife kılmış, kainatı onun için musahhar etmiş, sonra insana emaneti vermiş. İnsanı imtihan ediyor ki bundan yer ve gök daha kaçınmışlardı. Ancak insanoğlu bunu üstlendi. Emaneti insana vermekle ve sair zihayatlara, diğer canlılara bir derece insanın zabitliğini onların üzerine vererek, insanı onlara bir derece hakim kılmasıyla, zabitlik mertebesiyle de insanı mükerrem etmiş. Evet, insanoğlu kendisine verilen akıl nimetiyle bütün canlılara, kainata hükmediyor. Bir mertebe, mükerrem kılmış insanı. Ve hitabat-ı sübhaniyesine ve sohbetine müşerref ile insanla konuşmuş, insanın temsilcileri olan, güneşleri, yıldızları olan peygamberlerle konuşmuş, semavi kitaplarıyla bizimle konuşuyor Cenab-ı Hak. İşte insanları o sübhani, tertemiz, bütün noksanlıklardan münezzeh hitabına mazhar kılmasıyla, sohbetiyle insanı şereflendirmesiyle, insana fevkalade bir makam verdiğini göstermekle birlikte ve bu halde bütün semavi fermanlarda, suhuflarında, kitaplarında ona saadet-i ebediyeyi, evet ey insanoğlu, senin için ebedi bir saadet vardır, cennet vardır, ahiret vardır demekle uhrevi bekayı, bekayı uhreviyi kat'i vaat ve ahd ettiğin halde Allah-u Teala, elbette ve hiç şüphe olmaz ki, madem ki Cenab-ı Hak böyle yapmış, hiç şüphe yok ki bahar kadar kudretine kolay gelen dar-ı saadeti, nasıl olacak dar-ı saadet? İşte baharı örnek alınız. Baharı yaratmak kadar Allah için kolaydır. Ol der ve o da oluverir her şey. İşte bahar kadar kudretine, Allah'ın kudretine kolay gelen saadet yurdunu, dar-ı saadeti, o mükerrem ve müşerref insanlar için şerefli kıldığı sohbetiyle, tüm kainat üstüne makam verdiği, mükerrem kıldığı insanlar için Allah-u Teala o dar-ı saadeti yapacak ve açacak ve haşır ve kıyameti getirecek diye Cenab-ı Hakk'ın muhyi, yani hayat veren ve mumit, öldüren ve hay ve kayyum, daimi, ebedi olan, daima ayakta olan, her şey kendisiyle ayakta duran, her şey kendisiyle hayat bulan isimleri ve kadir ve alim, her şeye gücü yeten, bütün kainatı ilmiyle kuşatan anlamındaki kadir ve alim isimleri Halık'ımızdan sorumuza, Cenab-ı Hak'tan soruyorduk ya ahireti, ebediyeti, işte o sorumuza cevap verip evet ahiret vardır diyorlar. Evet, her baharda bütün ağaçları ve otların köklerini aynen ihya,
her baharda bütün ağaçları olduğu gibi yeniden diriltiyor Cenab-ı Hak. Kışın ölen, adeta odun parçası haline gelen, içindeki can suyu dahi çekilen ağaçları ve otların köklerini Cenab-ı Hak yeniden diriltiyor aynıyla. Ve nebati ve hayvani 300 bin nevi, bitkiden yahut hayvandan 300 bin türü, fertleri trilyonları bulur bunların. Nevi haşrın ve neşrin numunelerini icat eden bir kudret. 300 binden fazla hayvan ve bitki çeşidini trilyonlarca fertleriyle birlikte bir baharda yeniden yaratarak Cenab-ı Hak, ahiretin, haşrın, öldükten sonra dirilmenin bir numunesini bizlere göstererek, kudretinin büyüklüğünü bizlere o vesileyle anlatarak, Muhammed ve Musa aleyhissalatu vesselamların her birinin ümmetinin geçirdiği 1000 senelik zamanları hayalen karşı karşıya getirilip bakılsa, haşır ve neşrin 1000 misalini, Musa aleyhisselamın ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmetlerinin geçirdiği 1000 senelik zamanlı ne kadar insan ölmüş, ne kadar yeniden yaratılmış. Bunlar göz önüne getirilse hayalen, işte ölmenin ve tekrar dirilmenin 1000'ler misalini, 1000 delilini 2000 baharda, çünkü sabık her bir bahar kıyameti kopmuş, ölmüş ve karşısındaki bahar yeniden dirilen bahar, yani yeniden gelen onun haşrı hükmündedir. İşte 2000 bahar geçmiş Musa aleyhisselamdan Muhammed aleyhissalatü vesselama ve o kadar bitki, hayvan, insan tekrar dirilmiş, yeniden yaratılmış. O 2000 baharda gösterdiği haşır ve neşrin numuneleri görülecek ve böyle bir kudretten, böyle muhteşem, azametli bir güçten, Cenab-ı Hakk'ın kudretinden haşr-ı cismaniyi, şu küçücük insanın yeniden diriltilmesini uzak görmek 1000 derece körlük ve 1000 derece akılsızlıktır. Çünkü gözümüzün önünde haşır ve neşrin, ölmek ve dirilmenin trilyonlarca haddi hesaba gelmeyen numuneleri var. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin ahirete delil olmasına, Halık'ımızın ahiretin varlığını bize anlatmasına, isimleriyle, sıfatlarıyla anlatmasına devam edeceğiz değerli dinleyenler.

Devam ediyoruz değerli dinleyenler kaldığımız yerden. Allah Teala'nın isimlerinin ahirete olan delilliğinden bahsediyoruz. Okumuş olduğumuz programın başında sizlere arz ettiğimiz ayet-i kerimelerin tefsiri niteliğinde ahiretin varlığını ve birliğini delilleriyle birlikte anlamaya gayret ediyoruz inşallah. 6. delile geldik. Rabbimizden ahiretin varlığını sormuştuk. Cenab-ı Hak da isimleriyle bize cevap veriyor. Hem madem nev-i beşerin en meşhurları, insanoğlunun en meşhurları olan 124 bin peygamberler ittifakla saadet-i ebediyeyi ve bekayı uhreviyi Cenab-ı Hakk'ın binler vaat ve ahitlerine istinaden ilan edip mucizelerle doğru olduklarını ispat ettikleri gibi 124 bin peygamber gelmiş değerli dinleyenler. Gerçek sayısını Allah-u Teala bilir. Rivayetler böyle. 124 bin peygamber insanlığın en meşhurlarıdır. Her birisi de ittifakla, hiçbirisi ayrılmadan evet ahiret vardır, cennet ve cehennem haktır demişler. Neye dayandırmışlar bunu? Bu davalarını Cenab-ı Hakk'ın binlerle vaat ve ahitlerine dayandırmışlar. Nasıl ispat etmişler? Mucizeleriyle Cenab-ı Hak onları desteklemiş, onlara mucize göstermiş, peygamberler gösterdikleri mucizelerle davalarının sözlerinin doğru olduğunu ispat etmişler. Aynen bunun gibi yine hadsiz ehli velayet, sayısını bilemediğimiz kadar, belki 124 milyon evliya, Allah dostları, kalp gözü açık, keşif keramet sahibi, insanlığın yıldızları hükmünde olan o insanlar, keşifle ve zevkle, o mana alemlerini görerek, zevk ederek, keşfederek onları aynı hakikate, yani o 124 bin peygamberin parmak bastığı, doğrudur dediği mucizeleriyle ispat ettikleri hakikate, Allah vardır ve birdir, ahiret de vardır, haktır dedikleri o hakikate 124 milyon evliya, sayısını bilmediğimiz kadar evliyada parmak basıp evet doğrudur diyorlar. Kerametleriyle bunu ispat ediyorlar. Elbette o hakikat güneş gibi zahir olur. Artık güneş gibi inanırsınız o hakikate, başka bir şansınız yoktur. Mutlaka doğrudur. Çünkü onlar en doğru insanlardır. Allah dostlarıdır. İnsanlığın güneşleridirler. Cenab-ı Hak onları mucizelerle ve kerametlerle destekliyor. Ve onlar da Cenab-ı Hakk'ın bize vaat ettiğini evet doğrudur diyerek tasdik edip mucizeleriyle ve kerametleriyle enbiyalar ve evliyalar ispat ediyorlar. O halde şu hakikat güneş gibi zahir olur. Şüphe eden ancak divane olur. Akılsızdır şüphe eden bu hakikatten. Evet, her bir fende ve sanatta, her bir ilimde, her bir sanatta mütehassıs bir iki zatın, bir ilim dalı düşününüz, orada mütehassıs olmuş, mesela profesör olmuş yahut bir sanat dalında usta olmuş birisinin, iki kişinin mesela o fen veya o sanata ait hükümleri ve fikirleri, onda ihtisası olmayan bin adamın, hatta başka fenlerde ilim ve ehli ihtisas da olsalar muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi, bir meselede mesela Ramazan hilalini yevmişekte ispat etmek ve süt konservelerine benzeyen cevizi hindi bahçesi ruh-i zeminde var diye dava etmekte iki ispat edici bin inkar edicilere ve nefyedicilere galebe edip davayı kazanıyorlar. Şimdi 124 bin evliyanın, 124 bin enbiyanın düzeltiyorum ve sayısını bilmediğimiz kadar o keşif keramet sahibi Allah dostu evliyaların haber verdikleri, evet ahiret vardır, cennet ve cehennem haktır dedikleri davayı onların sözüne istinaden ve davalarını ispat da etmiş bu insanlar, o ispatlarına karşı kabul etmemek akılsızlıktır. Bize düşen amenna ve saddakna demektir. Çünkü düşününüz ki herhangi bir ilim dalında ihtisas yapmış, bir sanatta mahir olmuş bir iki kişinin sözü binlerle o dalda, o sanatta, o ilimde, o ilmin ehli olmayan tarafından söylenen muhalif sözlere tercih edilir. Yine bunun gibi mesela Ramazan'da yevmi şek vardır, şek günü, şüpheli gün, Ramazan'ın başlangıcı mı değil mi diye olan o günde yahut bayrama yakın günde, o şek gününde
İki kişi Ramazan hilalini görse, iki sadık doğru insan ve bunu ispat etseler, evet vardır ben de gördüm dese, ikisi de binlerle insan bunu görmeyen insan, hayır biz görmedik dese, bir değeri yoktur. Yahut birisi dese ki size, iki kişi dünyada Hindistan cevizi vardır, böyle bir bahçe vardır dese, bütün insanlar reddetseler, o insan bir Hindistan cevizini göstermekle o milyonlar binler inkar edicilere galebe eder, ispat edicilerin sözü nazara alınır. İşte yeryüzündeki bütün insanlar, bütün kafirler ahireti inkar etseler, diğer iman hakikatlerini inkar etseler hiçbir değeri yoktur. Çünkü 124 bin peygamber ve belki milyonlarca evliya evet ahiret vardır demişler ve bunu davalarını, yani Cenab-ı Hakk'ın vaadine binaen Allah'ın desteğiyle, yani mucize ve kerametlerle ispat etmişler. Çünkü ispat eden, değerli dinleyenler, yalnız bir cevizi hindiyi, mesela Hindistan cevizini var diyen birisi sadece o cevizi gösterse yahut bahçesini gösterse kolayca davasını kazanır. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkıp cenneti ve cehennemi gözleriyle görmüş. Evliyalar keşfen görmüşler ve mucizeler göstermişler. Kerametler ortaya koymuşlar. Aynen o Hindistan cevizi var diyen kişinin bahçesini göstermesiyle ya da cevizi göstermesiyle ispat etmesi gibi. Bütün dünya bir tarafa geçse de hayır arkadaş böyle bir meyve yoktur dese hiçbir değeri yoktur. İşte peygamberlerin ve evliyaların sözlerinin yanında bütün insanlar bir araya gelseler, ki zaten Allah-u Teala vaat ediyor Kur'an-ı Kerim'inde, ahiretin var olduğunu anlatıyor. Bütün insanlık başka tarafa geçse de hayır yoktur dese hiçbir kıymeti yoktur. Sadece kendileri zarar eder, hüsrana uğrar. İşte o kişinin, ispat edildiği kişinin kolayca davayı kazanması gibi, onu nefi ve inkar eden bütün zemini aramak ve taramakla, hiçbir yerde bulunmadığını göstermekle davasını ispat edebildiği gibi. Halbuki yok diyen, mesela Hindistan cevizi örneğinden gidersek, var diyen bir tek cevizi ya da bahçesini göstermekle ispat eder. Yok diyen bütün zemin yüzünü tek tek her noktasını arayıp tarayıp bulamayıp oralarda sonra demesi lazım ki işte yoktur. Böyle bir şeyden mümkün değildir. İşte cenneti ve dar-ı saadet dediğimiz ebedi saadet yurdunu, ahireti ihbar ve ispat eden, bize haber veren, onu bize ispat eden, yalnız sinemadaki gibi mesela bir izini ve keşfen bir gölgesini, bir tereşuhunu göstermekle, aynen o cevizi ya da bahçesini gösteren gibi. Siz sinemada bir şey seyredersiniz, oradan, oradaki bir sahneden pek çok şeyi anlarsınız. İşte cennetin bir numunesini gösterse birisi size, keşifle, kerametle, mucizeyle, İsa Aleyhisselam'da olduğu gibi cennetten sofra inse mesela annesine, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi cenneti görmüş gelmiş olsa Miraç'ta, evliyalar gibi kalben o alemleri keşfen görüp zevk etse ve bunların bize izlerini gösterse, işaretlerini, delillerini, davasını kazanır. Ve böyle olmuş. Kazandığı halde peki bunu inkar eden yoktur diyen, onu nef ve inkar eden bütün kainat, ezelden ebede kadar olan bütün zamanları görmek ve göstermekle ancak inkarını ve nefini ispat ile davasını kazanabilir ki böyle bir şey mümkün değildir. Geçmişi de, geleceği de, ezeli de, ebedi de tarayacak, işte burada yoktur diyecek. Böyle bir şey mümkün değildir. İşte bu ehemmiyetli sırdan dolayıdır ki değerli dinleyenler, hususi bir yere bakmayan, özel bir yere ve imani hakikatler gibi umum kainata bakan nefiler ve inkarlar, özel bir şeye bakmıyor, bütün kainata alakadar eden imani mevzuların nefileri ve inkarları zatında muhal olmamak şartıyla ispat edilemezler diye ehl-i tahkik ittifak edip bir düstur-ı esasi kabul etmişler. İşte bu kat'i hakikate binaen binler filozofların muhalif fikirleri, binlerce filozof profesör çıksa muhalefet etseler bu fikre, böyle imani meselelerde bir tek muhbir-i sadıka karşı bir şüphe, hatta vesvese vermemesi lazım iken binlerce felsefesi çıksın, ilim adamı çıksın, yoktur desin, hiç ehemmiyeti yoktur. Çünkü bizim bir muhbir-i sadık Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ımız var, o var diyor. Bütün peygamberler Aleyhisselatü Vesselam istisnasız her birisi evet ahiret vardır diyor.
bütün evliyalar evet ahiret vardır diyor. 3-5 tane filozofun yoktur demesi bize şüphe vermemesi lazım gelirken, 124 bin ispat edici peygamberler ve ehli ihtisas muhbir-i sadıkların o hususta ihtisas kesbetmiş Diyanet alanında milyonlar evliyanın ve hadsiz ve nihayetsiz müsbit ve mütehassıs ehli hakikat ispat edici alanında ihtisaslaşmış hakikat ehlinin ve ashab-ı tahkikin, araştırmacıların ittifak ettikleri erkan-ı imaniyede, iman hakikatlerinde, evet Allah vardır ve birdir, ahiret vardır, melekler vardır, peygamberler vardır ve haktır, kitaplar, kader, öldükten sonra dirilme, hepsini haber verenler sadık ve doğru insanlardır. İşte onların verdikleri, haber verdikleri, ispat ettikleri o erkan-ı imaniyenin, imaniyede aklı gözüne inmiş, sadece gördüğüne inanan, kalbi bozulmuş, kalpsiz olmuş, maneviyatta körleşmiş, manadan uzaklaşmış birkaç filozofun inkarlarıyla şüpheye düşenler ne kadar ahmaklık ve ne kadar divanelik ettiklerini kıyas ediniz değerli dinleyenler. Evet kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bizlere ahirete dair verdiği cevaplar bizim kalbimizi ve aklımızı ikna ediyor. Ahirete olan inancımızı kuvvetlendiriyor, imanımızın derecesinin artmasına vesile oluyor elhamdülillah. O delilleri, Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin cevaplarını hep birlikte bugün dinlemiş, anlamış olduk. İnşallah bir sonraki programda devam edeceğiz. Bu hafta itibariyle süremiz doldu ancak mevzumuz bitmedi, tamamlanmadı. Cenab-ı Hak fırsat verirse inşallah bir sonraki programda devam ederiz. 7. delilde kaldık değerli dinleyenler. Cenab-ı Hak cümle ehli imanı ahirette vaat ettiği ve hak olan ahirette, hak olan o güzel cennetine peygamberleriyle, o keşif keramet sahibi evliya dostlarıyla, ehli tahkikiyle, asfiyasıyla bizleri oralarda haşretsin inşallah. Cümle ehli imanı diyorum değerli dinleyenler. Allah'a emanet olunuz.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Yakup'un ayrılığı. Rivayet ediliyor ki Cenab-ı Hak Yakup aleyhisselam vahiy göndererek sordu. Bilir misin neden seninle evladın Yusuf'un arasını ayırdım? Yakup aleyhisselam hayır bilmiyorum dedi. Cenab-ı Hak senin Yusuf'un kardeşlerine siz gafil olduğunuz halde kurdun gelip onu yemesinden korkuyorum deyişinden dolayı aranıza bu ayrılığı soktum. Neden kurdun gelip onu yemesinden korktun da benden ümidi kestin? Neden kardeşlerinin gafletine bakıp da benim onu korumama bakmadın? Biliyor musun neden Yusuf'u tekraren sana bahşettim? Yakup aleyhisselam, hayır. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Çünkü sen benden rica ettin ve dedin. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Ve bir de, ey oğullarım, haydi gidin de Yusuf ve kardeşinden iyice araştırarak haber edinin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin, dedin.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı. Allah Celle Celaluhu sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O

Her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti. Ben sana muhtacım ey Rabbim. Seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik. Zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere, her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim. İkrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Medine, peygamber şehri olunca mübarekliğe büründüğü gibi artık Medine-i Münevvere olarak yad edilir oldu. Çünkü Allah'ın rahmeti oraya yağmur gibi yağıyordu. Kısa zaman içinde bu şehirde oturup da iman etmeyen aile hemen hemen kalmamıştı. İşte ailece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurlu halkasına giren bahtiyarlardan birisi de Hazreti Evs radıyallahu anh'ın ailesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicretten sonra Hazreti Evs ile Hazreti Osman arasında kardeşlik bağı kurmuştu. Ayrıca Hazreti Evs, peygamber şairi Hazreti Hassan'ın da kardeşiydi. Hazreti Evs, ailece Müslüman olunca küçük oğulları Şeddat radıyallahu anh da kendisini böyle imanlı bir çevrede buldu. Yaşının küçüklüğünden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte cihada katılmadı. Çünkü Bedir Savaşı sırasında henüz 15-16 yaşlarındaydı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli meclisinden ilim ve hikmet dersi almaktan da ayrı kalmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Şeddat bin Evs radıyallahu anh'ı sıkıntılı bir vaziyette bulmuştu. "Ne oluyor ya Şeddat?" diye hatırını sordu. O da "Dünya bana dar geliyor ya Resulallah" dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şu müjdeyi vererek teselli etti. "Üzülme, Şam fetholunacak, Kudüs fetholunacak. Sen ve senden sonraki çocuklarından bir cemaat inşallah orada bulunacak" buyurdular. Ebu Yala künyesiyle meşhur olan Hazreti Şeddad'ın en zevkli ve tatlı anları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan saatleriydi. Fırsat buldukça Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetine katılır, ondan duyduğu hadisleri öğrenir, ezberini alırdı. Her yeni öğrendiğini kendi nefsinde tatbik etmeye çalışırdı. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle olan bir sohbetini şöyle anlatır. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunuyorduk. Bize baktı ve "İçinizde yabancı yani ehli kitaptan birisi var mı?" diye sordu. Biz de "Hayır ya Resulallah" dedik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı kapatmamızı söyledi. Sonra bize "Ellerinizi kaldırın ve La ilahe illallah deyin" buyurdu. Biz bir saat müddetle bu tarzda kelime-i tevhidi söyledik. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini indirdi ve "Allah'ım sana hamdolsun, beni bu kelimeyle gönderdin. Onu bana emrettin, onunla bana cenneti vaat buyurdun. Muhakkak sen vaadinden dönmezsin" buyurdular. Sonra Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem "Size müjdeler olsun, Cenab-ı Hak hepinizi mağfiret buyurdu" dedi. Bu hadiseyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i tevhide devam eden ve Allah'a hakkıyla iman edip inancını yaşayan müminlere de Allah'ın rahmet ve mağfiretini müjdelemiş oluyordu. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh'ın ağzından lüzumsuz ve olur olmaz sözler çıkıyordu.

yaşamıştır. O, riya ve gösterişten de çok sakınmıştır. Ebu Esas Sagani şöyle anlatır. Şam Camii Şerifine gitmiştim. Orada Şeddad bin Evs Hazretleri ile karşılaştım. Bir yere gidecekti, nereye gideceğini sordum. Hasta bir arkadaşını ziyaret edeceğini söyledi. Ben de kendileriyle gelebileceğimi söyledim ve beraberce gittik. Oraya varınca hastaya durumunun nasıl olduğunu sordular. Hasta nimet içerisinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine Şeddad bin Evs radıyallahu an hazretleri, günahlarının affedildiğini sana müjdelerim. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, mümin olan kullarımdan birini imtihan ettiğim zaman o bu imtihana hamdle karşılarsa yatağından, anasından doğduğu gibi günahlarından temizlenmiş olarak kalkar buyurduğunu rivayet etti. Yine Ubade bin Nesi naklediyor. Şeddad bin Evs radıyallahu an ağlarken görüldüğünde ona niçin ağladığı sorulmuştu. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum bir hadisi şerifi hatırladım da onun için ağlıyorum dedi. Resulullah Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu hadisi şerifinde ümmetim için şirk ve gizli şehvetten korkuyorum buyurdu. O zaman ben ya Resulullah ümmetin senden sonra şirke düşecek mi diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet, gerçi onlar güneşe, aya ve puta tapmayacaklar. Fakat işlerinde riyakarlık yapacaklar. Ondan başkalarının rızası için yapacaklar. Gizli şehvetse şudur. Onlardan biri oruç tutar, oruçlu olur, sonra şehvete sebep olan bir şeyi görür ve orucunu terk edip bozar buyurmuşlardı. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu an gittiği yerlerde insanlara nasihat eder ve hadisi şerifler okurdu. Bir defasında şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Ey insanlar! Dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahu Teala hükmeder. Orada hak neyse o olur. Batıl hükümsüz kalır. Ey insanlar! Sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup dünyaya dalmışlardan olmayınız. Allahu Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki amellerinize göre arz olunursunuz. Allahu Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı şer, kötülük yaparsa onun karşılığını görecektir buyurdular. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin irtihalinden sonra hayatını Kudüs, Şam ve Humus'ta geçirdi. Hadis ve fıkıh sahasında pek çok talebe yetiştirdi. Müslümanları irşad etti. Hazreti Ebu Derda radıyallahu an onun için her ümmetin bir fakihi vardır. Bu ümmetin fakihi de Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tır buyurmuşlardı. Ayrıca Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu an hadis sahasında derin vukuf sahibi bir zattı. Hadisleri anlamak hususunda üstün bir dirayeti vardı. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu an ilmiyle birlikte hilmi ve güzel huyuyla da meşhur bir şahsiyetti. Konuşmaları devamlı tatlı, açık ve nükteliydi. Kimseye kızmaz ve öfkelenmezdi.

Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu an onun meziyetlerini anlatırken Şeddad bin Evs anlaşılır ve açık konuşur, öfkeleneceği bir şeyle karşılaştığı zaman da hemen hislerine hakim olurdu demektedir. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh'ı tanıyanlar onun ağzından hiçbir şekilde çirkin ve nahoş bir söz işitmemişlerdir. Ama bir seferinde nasılsa ondan beklemedikleri bir söz duymuşlardı. Yanındakiler kendisinden böyle bir hareketi beklemediklerini söylediklerinde hemen uyanan Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh şöyle dedi: "Ben İslam'a girdikten sonra her söylediğim söze dikkat ederek konuşurdum. Yalnız bu söz nasılsa ağzımdan çıkıverdi. Fakat siz onu aklınızda tutmayın. Unutun da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim şu sözleri ezberleyin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ya Şeddad, insanların altın ve gümüş biriktirdiğini görürsen, sen de şu kelimeleri biriktir. Allah'ım, senden işlerimde sebat ve sabır ihsan etmeni dilerim. Verdiğin nimetlere şükretmemi ve sana güzel ibadet etmeyi isterim. Allah'ım, bana selim bir kalp, doğru bir dil ihsan et," buyurdu diye nakletmişlerdi. Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh'ın takdir edilen en mühim bir ciheti, zühd ve takvada ileri seviyede oluşu ve Allah'tan çok korkmasıydı. Esed bin Veda radıyallahu anh'ın anlattığına göre, Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh, uyumak için yatağa girdiği zaman tava üzerindeki tane gibi olurdu. Yatakta ayağını uzatmaktan haya ederdi. Uzun uzun tefekküre dalar, daha sonra "Allah'ım, cehennem ateşi benimle uykumun arasına gerildi," der, kalkar, ibadete başlar, çoğu kere sabaha kadar namaz kılardı. Dünyanın çirkin yüzünü ve insanın heveslerine hitap eden yönlerini tahkir ederek şu hadisi okurdu: "Akıllı kimse odur ki nefsini alçak görür, hesaba çeker ve ölümden sonraki hayatı için güzel ameller yapar. Aciz kimse de odur ki nefsine ve onun kötü arzularına uyar. Sonra da Allah'tan mağfiret temenni eder." Bereketli ömrünü İslam'ın ulvi hizmeti uğrunda harcayan Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh, Hicretin 58. senesinde 75 yaşlarındayken hayata veda etmiştir. Allah Hazreti Şeddad bin Evs radıyallahu anh'tan ve onun gibi ilim ve irfan sahibi, imanı güçlü, ahlakı güzel, ahireti unutmayan, Allah ve Resulullah sevgisiyle dolu, İbadet etmekten büyük zevk alan, iman, ihlas ve mücadele erlerinden razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Tövbe edip yaşantısını İslam'a uygun hale getirmeye çalışanlara, ben senin eski halini biliyorum diyenler var. Bu sözü söyleyenler edepsizlerdir. İnsanı şeytanın yalakası olmaya zorlayanlardır. Kendilerini şer yolda yalnız bırakmamak için, vicdani baskıdan kurtulmak için, hidayeti seçenleri dalalete çevirmeye çalışanlardır. Tavırları da şeytanidir. İnsan tövbe ettiği gün affolunur. Bir daha o günahlara dönmezse kurtulmuş olur. İnsan bir kişiye halini sorarken, nasılsın diye sorar. Hiçbir zaman nasıldın demez. Bunun gibi insanı tövbeden sonra geçmişini sayıp dökerek günaha çevirmeye kalkışmak namuslu bir davranış değildir. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi bu şeytani tavırlı insanların şerrinden korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları bir şey yapacaklarında veya yapmayacaklarında derler ki, buna halk, çevre ne der? İbadetlerimizde ve bütün amellerimizde niyet ve ihlas çok önemlidir. Yapacağımız veya yapmayacağımız fiil, Allah'ın emri ise yapacağımızda veya yapmayacağımızda buna halk, çevre ne der diye düşünürsek bu haram olur. Çünkü hem niyet hem de ihlas parçalanmış olur. Halk, çevre, etraf ne der dediğimizde şirki hafi kalbimizi istila etmiş olur. Şirki hafi riyakarlık. Allah rızası için değil de Celle Celaluhu başkalarının rızası için amel ve ibadet etmektir. Tevhidin zıddı şirktir. Şirk demek Allah'a ait olan Celle Celaluhu hak ve sıfatlardan birinde veya birkaçında başkalarına pay çıkarmak demektir. Beyinleri şirke göre düşündürme zemini hazırlayan zalimleri çok iyi tanımak lazım. Yoksa toplum gümbürtüye gidiyor. Eski cahiller taştan, ağaçtan, topraktan, madenden putlar yaparlarmış. Şimdi cahillerin putları, arabaları, evlerindeki eşyaları, malları ve evlatları, çamaşır makineleri, müzik setleri, yemek takımları, televizyonları. Bunlar sanki birer kutsal varlıklar. Bizim için en büyük tehlikelerden biri de nefislerimizdir. Kendi nefis

nefislerimize pay veriyoruz. Kendilerine iman etmiş insanlar vardır. Allah ve Resulünün o konuda ne dediğine dikkate almayıp, bu işe el alem ne der diyen kişi, el aleme tapınan insan demektir. Böyle biri Allah'ı inkar ettiğini söylemiyor. Böyle bir şey söylerse başına bir bela geleceğinden korkuyor. Şu tespiti iyi yapmak lazım. İnsanın Allah'ı kesin anlamda inkar etmesi başka, Allah'a karşı üstünlük taslaması başkadır. Bu tespitle çağdaş insanın inkar bataklığında değil, şirk karanlığında bulunduğunu belirlemiş oluruz. İnsan Allah'a karşı nasıl ve niçin üstünlük taslamaktadır? Açıklanması gereken konu budur. Müslümanın ilk görevi İslam'ı kendisine uydurmak değil, ona pazarlık yapmadan uymak ve esaslarını yaşamak mücadelesi vermektir. Mücadelenin çıkış ve bitiş noktasında kelime-i tevhid vardır. Onsuz yapılan her hareket kuru ve yorulmadır. Ondan evet almayan her fikir müfsittir. Onun tasvibinden geçmeyen her hizmet merduttur. O varsa Müslümanlık da vardır. Bunun için Müslüman kelime-i tevhide tam bağlanmalıdır. Yaptığı amelde Allah ve Resulünün ne diyeceğini değil de halkın ne diyeceğini dikkate alanlar şirk bataklığına saplanmış olanlardır. Efendim, ama Allah'ı inkar etmiyorlar ki diye itiraz edenler olabilir. Müşriklerin Allah'ı inkar etmedikleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de 45 ayet vardır. Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi kelime-i tevhide tam sarılanlardan eyleyip şirke düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazı aklı evveller, akıllarını küfre saplanmakta kullananlar, ben laboratuvarda gözlerimle görmediğime inanmam derler. Böyleleri acınası varlıklardır. Çünkü bunlar önceki tabirle gavur, yeni adıyla ateistlerdir. Böylelerinin laboratuvardaki aletleri, bilgisayarları ve basiretsizlikleri vardır. Başka da bir şeyleri yoktur. Ateistin, düşünce olarak Epikür'den de önce yaşayan bir kısım Yahudilerin söylediklerini tekrarlamaktan başka yaptığı farklı bir şeyleri yoktur. Hazreti Musa aleyhisselam, Firavun'un yönetiminde köle olarak çalışan Beni İsrail'i kölelikten kurtardıktan sonra, kendilerine Allah'ın kitabı olarak Tevrat'ı tebliğ ettiğinde, "Ey Musa, biz Allah'ı apaçık görmedikçe sana asla iman etmeyiz." diye karşılık verdiler. Bakara suresinin 55. ayetinde bildirildiği gibi, gavurluğu, ateistliği çağdaşlık olarak sunanların kulağına küpe olsun demeyeyim. İman etmelerine sebep olsun inşallah. Gözleriyle görmediklerine inanmayacaklarını ileri sürenlere sormak lazım. Aklınızı görmüyorsunuz, siz deli misiniz? Ruhunuzu görmüyorsunuz, ölü müsünüz? Sesi görmüyorsunuz, ebleh misiniz? Havayı görmüyorsunuz, yaşadığınızın farkında değil misiniz? Rüzgarı görmüyor musunuz? Siz nesiniz? Allahu Teala Celle Celaluhu cümlemizi basiretsizliğe düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazı tarikat mensupları, müritler ısrarla şu iddiada bulunurlar. Benim şeyhim kalpten geçenleri okur derler. Böyle bir iddia kerametle yakın anlamdadır. Konunun aslının anlaşılması için mucize ve kerametin ne demek olduğuna izaha ihtiyaç var. Mucize, peygamberlerden sadır olan, olağanüstü, adetullah'a aykırı olan hallerdir. Mucize-i mümin, kafir, münafık, isyankar herkes görür, şahit olur. Kerametse Allahu Teala'nın veli kullarına has bir olaydır. Sadece mukarrebun zümresi görebilir. Yani kendisinden keramet zahir olan da velidir, gören de. Eğer bir kimse, ben falan kimsenin kerametini gördüm diyorsa, kendisinin de evliya olduğunu iddia ediyor demektir. Bir de istidraç var. Kafirlerde görülen harikulade haller ve bid'at ehlinde zahir olan bazı hususlar istidraçtır. Keramet de istidracı birbirinden ayırmak kolay değildir. Bu sebeple İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullah aleyh, istikamet üzere

0: etseniz denildiği zaman hemen bunu gerçekleştiremezler. Ancak cihat halindeyken zor durumda kaldıklarında ancak tezahür eder. Günümüzde kerametin en çok istismar edildiği alanların başında tarikatlar geliyor. Çünkü bunların çoğu mensupları Sofiyyun zümresi, şeyhlerinin gaybı bildiklerini, kerametlerinin zahir olduğunu iddia ederler. Bunlar şeyhin gaybı bildiği ve kalplerden geçenleri okuduğu şeklinde bir kanaatindedirler. Gaybı bilmekle alakalı iddianın asıl adı keşf olmakla birlikte bunun mümkün olduğu savunulurken hareket noktası keramet vakasıdır. Bilindiği gibi her insanın meydana gelmeden önce hissettiği bazı hadiseler olabilir. Bu hissetmede elbette tecrübenin önemi de büyüktür. Burada hemen şu soru akla geliyor. Gayb bilinebilir mi? Asla bilinemez. Allahu Teala Celle Celaluhu bu hususta şöyle buyuruyor. Gaybın anahtarı onun yanındadır. Onları, gaybı, Allah'tan başkası bilemez. De ki, göklerde ve yerde Allahu Teala'dan başka kimse gaybı bilemez. Allahu Teala Celle Celaluhu bütün mümin ve müminatı yanlışlıklara saplanmaktan korusun ve kurtarsın. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın Evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Beni Kaynuka. Uzun süreden beri Yahudilerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yaptıkları anlaşmaya uymadıkları ve çoğunun müşrik putperestleri tek tanrıya inanan Müslümanlara tercih ettikleri biliniyordu. Vahiy bazı Yahudilere güvenilebileceğini belirtmekle birlikte topluluk olarak Müslümanları onlara karşı uyarıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşları bunun farkında olmaları için ayetlerle uyarılıyorlardı. Ey iman edenler! Kendinizden olmayanı sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermekte kusur etmezler. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buğz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür.

Yahudilerin yeni dini alt etme ve Yesrib'i eski haline çevirme girişimlerinde tek ümitleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kabilesine dayanıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tüm hareketleri hemen Mekke'ye haber veriliyordu. Kureyşliler Yahudi yerleşim bölgelerinin uzağındaki Güney Medine'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yarım günlük yol uzağına saldırırlarsa Yahudiler geriden Kureyş ordusunu takviye etme imkanına sahiptiler. Size bir iyilik dokununca onları tasalandırır. Size bir kötülük isabet edince ise onunla sevinirler. Yahudiler bunu Bedir zaferine karşı tutumlarıyla göstermişlerdi. Zafer haberleri geldiğinde Kaynuka, Kurayza ve Nadir kabileleri üzüntü ve hayal kırıklıklarını gizleyemediler. Eşref oğlu Kâb'ın durumu ise çok şaşırtıcıydı. Babası Tay kabilesinden bir Arap olmasına rağmen Kâb annesi bir Yahudi olduğu için kendini Nadir kabilesinin bir üyesi sayardı. Hatta zenginliği, güçlü kişiliği ve şairliği nedeniyle kabilenin ileri gelenlerinden biri olmuştu. Zeyd ve Abdullah, Kureyş'in ileri gelenlerinden birçok kişinin savaşta öldüğü haberini getirince Kâb kendini tutamayarak bağırdı. ''Tanrı'ya and olsun, eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu adamları öldürdüyse yerin altı üstünden daha iyi.'' Getirilen haberlerin gerçek olduğunu öğrenince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dönmesini beklemeden hemen Mekke'ye doğru yola çıktı. Orada öldürülen Ebu Cehil, Utbe, Şeybe ve diğerleri için bir ağıt yazdı. Bunun yanı sıra Mekkelileri büyük bir ordu hazırlayıp Yesrib'e saldırarak öçlerini almaları için teşvik etti. Kâb'ın etkinliklerinin haberleri Medine'ye ulaşmıştı. Fakat o an için Kâb çok uzaklardaydı ve Müslümanların onun kabilesinden başka bir Yahudi kabilesiyle görülecek hesapları vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Beni Kaynuka'nın ihanet ve kötü etkinliklerine karşı uyanıktı. Çünkü Abdullah İbni Selam eskiden onların ileri gelenlerinden biriydi ve onların taktiklerini iyi biliyordu. Bunun yanı sıra Beni Kaynuka münafıkların başı Hazreçli İbni Ubey'in müttefiki idi. Onların varlığı şehirde diğer Yahudi kabilelerine nazaran daha çok hissediliyordu. Çünkü yerleşim merkezleri şehre çok yakındı. Oysa Evs'in müttefikleri olan Beni Nadr ve Beni Kureyza şehrin dışında yer alıyordu. Kısa bir süre önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu emri almıştı. Eğer bir kavmin ihanet edeceğinden kesin olarak korkarsan, sen de açık ve adil bir tutumla onlarla olan anlaşma metnini ve diplomatik ilişkiyi yüzlerine at. Gerçekten Allah ihanet edenleri sevmez. Fakat vahiy şu durumu da belirtiyordu. Eğer onlar barışa eğilim gösterirlerse, sen de ona eğilim göster ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O işitendir, bilendir. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem barışçı yollardan halledilebilecek sorunlar karşısında geri dönülmez faaliyetlere girişmek istemiyordu. Bunun bir göstergesi olarak Bedir'den hemen sonra Yahudilerin Medine'nin güneyindeki pazar yerlerine gitti. Bedir'deki mucize üzerinde düşünmeleri onları imana getirebilirdi. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları Kureyş'in üzerine inen Allah'ın azabını kendi üzerlerine çekmemeleri için uyardı. Onlar ise şu cevabı verdiler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu seferki başarın seni aldatmasın. Karşılaştığın kişiler savaş konusunda bilgisizdi. Bu nedenle sen onların en iyilerini öldürebildin. Fakat Tanrı'ya and olsun, seninle biz savaşsak o zaman asıl korkulacak olanların biz olduğumuzu anlayacaksın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü ve onlardan ayrıldı. Onlar bu seferlik zafer kazandıklarını zannettiler. Birkaç gün sonra aynı pazar yerinde gerginliği doruk noktasına ulaştıran bir olay meydana geldi.
Mal almak veya satmak için çarşıya gelen bir Müslüman kadına bir Yahudi kuyumcu

0: Fena halde hakaret etmişti. O sırada orada bulunan ensardan biri hemen kadını savunmaya başladı ve kavga sırasında hakaret eden adam öldürüldü. Bunun üzerine Yahudiler hemen üzerine saldırıp Müslüman'ı öldürdüler. Müslüman'ın ailesi öçlerinin alınmasını istedi ve tüm ensarı kendi tarafına topladı. İki taraftan da kan dökülmüştü. Eğer Yahudiler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmaya uygun hareket etmesini isteselerdi, mesele kolayca halledilebilirdi. Fakat Yahudiler Müslümanlara bir ders vermenin zamanı geldiğini düşünüyorlardı. Bu amaçla daha önceden müttefikleri olan Hazreçli İbni Ubey ve Ubade İbni Samit'e haber gönderdiler. Güçlerini toplayıp Müslümanlara saldırmayı planlıyorlardı. Müslümanların Bedir'deki ordusunun iki katından fazla 700 kişilik bir ordu kurabilecek güçleri vardı. Yanı sıra İbni Ubey ve Ubade'nin adamlarına da güvenebilirlerdi. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme daha önceki tehditlerinin boş sözler olmadığını göstereceklerdi. Fakat gerçekte bu tehditler onların kendi yenilgilerine sebep oldu. Birkaç saat içinde kendi ordularından daha büyük bir ordu tarafından tüm çevrelerinin sarılmış olduğunu görünce çok şaşırdılar. Onlardan koşulsuz olarak teslim olmaları isteniyordu. İbni Ubey Ubade'ye danışmaya gitti. Fakat Ubade Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan anlaşmadan önceki ittifak anlaşmalarının geçersiz olduğunu ve kaynuka ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmediğini söyledi. İbni Ubey'e gelince, onun tabiatı yıllardan beri bu denli güçlü müttefiklerle olan bağlarını bir anda kesmeye müsait değildi. Fakat onun Yahudiler gibi hemşehrilerinin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne denli bağlı olduğunu göstermemesi imkansızdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bağlanan bu adamların kendisiyle daha önceden var olan anlaşmalarını alt eden başka bir anlaşmayla ona bağlandıklarını çoğu kez sınamıştı. 2 yıl önce olsa askerlerini toplayıp kolayca kuşatmayı kaldırabilirdi. Fakat şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında hiçbir şey yapamayacağını hissediyordu. Bu nedenle Beni Kaynuka kuşatma altında ümitle bekliyor fakat yardım gelmeksizin günler geçtikçe ümitleri hayal kırıklığına dönüşüyordu. 2 haftalık karşı koymanın sonunda kayıtsız şartsız teslim oldular. İbni Ubey kuşatmanın olduğu yere gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müttefiklerime iyi davran" dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu reddetti. İbni Ubey isteğini tekrarlayınca yüzünü ondan çevirdi. Bunun üzerine İbni Ubey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasından zırhını boyun kısmından tutup çekti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü hiddetten karardı ve "Beni bırak" dedi. İbni Ubey "Tanrı'ya and olsun onlara iyi davranmaya söz verinceye kadar yakanı bırakmayacağım. 400 zırhsız ve 300 zırhlı adam, onlar beni bütün siyah ve kırmızı adamlara karşı korudular. Onları bir anda kesip öldürecek misin?" dedi. "Sana onların hayatlarını bağışlıyorum" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Fakat yeni gelen vahiy kendisiyle yapılan anlaşmayı bozanlarla ilgili şöyle diyordu. Savaşta onları yakalarsan öyle darmadağın et ki, onlarla arkalarından gelecek olanları yıldır. Umulur ki ibret alırlar." Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Kaynukalıların bütün değerli mallarını bırakıp sürgün edilmelerine karar verdi. Onları vadiden çıkarmakla da Ubade İbni Samit'i görevlendirdi. Kaynukalılar ilk önce kuzeybatıda Vadi el-Kura'daki Yahudi akrabalarının yanına sığındılar. Daha sonra onların yardımıyla Suriye sınırında bir yerleşim merkezi kurdular. Yahudiler Medine'de metal işçiliği ve ticaretiyle uğraşıyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ganimetlerin 1/5'ini kendisi ve devletin giderleri için aldıktan sonra geriye kalan ganimetler ensar ve muhacirlerin zengin savaş aletlerine sahip olmasını sağladı.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Kur'an-ı Kerim tilaveti.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen,

0: Teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 20. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizler.

0: Erle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
6: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Aziz dostlar, elhamdülillah bir aile dersimizde, cennet bizim evimizde dersimizde yeniden beraberiz. Hamdolsun Rabbimize ki memnun olacağı bir işte yine bizleri buluşturdu. Hamdolsun ona ki yine onu memnun etme gayretiyle bir araya geldik. Allah son nefesimize kadar bunu bizlere nasip etsin inşallah. Bir şeye daha hamdolsun. Yani yola revan olduğumuz zaman bir program çıkarmıştık bu seneki yürüyüşümüze dair. Elhamdülillah 5 ay oldu. Bir iki ufak tefek aksaklık dışında bir şey yok. Şu anda yürüyor teker. Allah sonuna kadar programı tamamlamayı nasip etsin. Bir acımızı burada söylemek lazım. Müslümanlar olarak pek takvimli çalışmaya alışık değiliz biz. Ne yazık ki gündelik çalışıyoruz. Gündelik çalıştığımız için de gündemlerimizi düşmanlarımız belirliyor bazen. Biz kendi gündemimizi belirleyemiyoruz. Ama biz Efendimizin hayatından, sahabenin hayatından öğrendiğimiz bir hakikat var ki onlar gündem belirler. Rüzgarın getirdiği gündeme kapılmazlar. Gündemi belirleyebilmesi için bir insanın, bir Müslümanın kendisinin bir takvimi olması lazım. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, on yıl, kırk yıl, kırk yıl sonra bile bir Müslüman yapacağı işi bilmiyorsa çok şey kaybediyor aslında. Biz kırk yıllık, elli yıllık planlar yapmamız lazım. Peki o kadar yaşar mıyız? Yaşama. Sen planı yap, o ameli yapmasan da alacağını alacaksın. Müminin niyeti amelinden hayırlı değil mi? Dolayısıyla mesele o planı yapmaktır, o ızdırabın içerisinde olmaktır. Ben 40 yıl sonra şöyle bir iş hedefliyorum de, yapma. Ama onu dediğin zaman zaten sen alacağını alacaksın. Böyle olunca gelen rüzgarla şekillenen bir yürüyüş olmaz. O zaten yapacağını biliyordur, adımlarını nereye atacağını biliyordur, varacağı hedefi biliyordur. Biri gelir bugün bir şey söyler, yarın gelir başkası bir şey söyler, her gelene Nasreddin Hoca gibi hak verir, onun arkasından yürür, ötekinin arkasından yürür, bir bakarsın bir ömür çıkmış gitmiş, elde de avuçta da bir şey kalmamış. Yok böyle bir şey. Bir Müslümanın yapacağı iş değil bu. Müslümanın takvimi olur. Yıllara, aylara, günlere, saniyelere bölünmüş bir takvimi olur. O takvim üzere yaşar. O zaman da zaman bereketlenir, ömür bereketlenir, iş bereketlenir. Olması gereken o güzellikler ortaya çıkar. İnşallah biz bunu yapmaya çalışacağız. Ne kadar yapabilirsek Allah bizi her daim takvimli yaşatsın inşallah. Bugün çok iyi bildiği için yaratan yarattığını bilmez mi? İnsanın unutan bir varlık olduğunu da bilir. Zaten insan nisyandan gelir. Nisyan unutan demektir. Bazı şeyleri sürekli hatırında tutmayandır. Hakikati bir an olsun istenilen oranda taşımayandır. Hatırlamadığı için. Böyle olduğu için de Allah peygamberler

gönderir, kitaplar gönderir onlara hatırlatmak için. Gelen her peygamber insanlığa unuttuğu hakikatleri hatırlatmak için gelir. Böyle olduğu için aslında peygamberler sadece bize dünyanın ötesindeki hayat için, yani ukba için, ahiret için olan meseleleri duyurmazlar. Dünyaya ait de konuşurlar. Zaten biz dünya ve ahireti asla birbirinden ayırmayacağız. İkisi beraber yürüyecek. Böyle olduğu için neye ihtiyacımız varsa aslında peygamberler bize bu hakikati duyururlar. Mesela biz ister meseleye şu anki çerçevemiz olan aile düzleminde bakalım. Dertlerimize derman bulacağımız adres yine peygamberlerdir. Bütün peygamberlerin hayatlarında bu manada bize rehberlik edecek işaretleri taşırız. Gelin beraberce şöyle bir deneme yapalım. Kur'an'da adı anılan birkaç peygamberi baba üzerinden, Kur'an'da adları anılmayan ama zamirlerle işareten adları açıkça söylenmese de kendileri olan bazı peygamber hanımlarının üzerinden de anneliği öğrenelim. Yani Kur'an bize babalığı ve anneliği öğretsin. Bakalım bize ne söyleyecek. Biz böyle bir örnekliği aradığımızda birkaç tane istisnası var bunun. Mesela Yahya gibi, İdris gibi, İsa gibi olmayan, yani babalığına dikkat çekilmeyen birkaç peygamber var. Ama onun dışında birçok peygamberin hayatında baba nazarıyla bize verdikleri bir mesaj var. Onların hanımları olan annelerimiz, ki onlar da bizlerin anneleridir, onların üzerinden de anneliğe ait mesajlar var. Şimdi beraberce onları bir gözden geçirmeye çalışalım. En başa kimi yazacağız? Adem'i yazacağız. Adem Ebul Beşer'dir. Beşer'in babasıdır. Hem de Kabil ile Habil'in babasıdır. Kur'an onların babası olduğuna dair de bize anlatmaz mı Maide suresindeki o kıssadan? Adem'in baba olarak mesajı ne? Peygamber olarak mesajını demiyoruz. Özellikle babalığa indirgeyeceğiz. Ne diyor biliyor musunuz Adem Aleyhisselam? O ayetlerin içerisinden süzülen mesajdan biz bunu çıkarıyoruz. İnsanlığın atası da olsam, iman eden çocukların da sahibi olabilirim, inkar eden çocukların da sahibi olabilirim. Aslında Adem'in mesajı budur. Ben Adem olabilirim ama çocuklarımdan biri Kabil, biri Habil olabilir. Peki bunun en temel mesajı nedir? Hidayet Allah'ın elindedir. Bu kadar. Ne yaparsan yap. Allah nasip etmedikten sonra sen ne yapabilirsin ki? Allah nasip etseydi eğer peygamberin çocuklarına nasip ederdi. Gelin Nuh'a, Nuh Aleyhisselam insanlığın ikinci atasıdır. Kur'an'a bir bakıyoruz yine aynı çerçeveden. Hanımını anlatır isim vermeden, Tahrim suresi 10. ayette. Bir de isim vermeden 3-5 yerde Kenan'ı anlatır, oğlu Kenan'ı. Nedir Nuh? İman gemisine onlarcasını alıp kurtarsam dahi Allah nasip etmedikçe ne yastığı paylaştığım eşimi, ne aynı evi paylaştığım oğlumu kurtarabilir. Mesajlar geliyor, baba olarak mesajlar geliyor bize. Anlaşıldı değil mi Nuh'un mesajı? O zaman Nuh'un bu sözünün meyin, ben bile yarın sizin için hiçbir şey yapamam gerçeğini. Peygamber Aleyhisselam bunları okuyor. Nuh'un mesajından almış bunu. Eğer kurtarabilseydi Nuh kurtarırdı hanımını ve oğlunu. Kenan için çırpınmadı mı? Kur'an'a ayet oldu bunlara. Son anda uzat elini, gir gemiye, uzatamadı. O senin ehlinden değil dedi Allah. Onun ameli gayrı sahih dedi. Salih amel işlemedi dedi ve onu o ailenin dışından saydı. Lut büyük bir imtihanın peygamberidir.

Onun ihanet eden bir hanımı, sadakat gösteren kızları var. Bakın, Nuh Aleyhisselam'la arasındaki fark o. İkisinin de ihanet eden hanımları var. Ama Nuh'un ihanet eden oğlu vardı. Lut'un sadakat gösteren kızları var. Ne diyor Lut Aleyhisselam bize? Evin dışından ihanet görmek ne ki? Ya sen ihaneti evinden görürsen ne yapacaksın? İhaneti evden görmek, aynı yastığı paylaştığın, yıllar yılı beraberce yürüdüğün eşinden görmek. Ne demek istedi bize Lut Aleyhisselam? Allah'ın hududullahına riayet et, kurtul. Senin için asıl olan hududullah'a riayet etmektir. Ötesi değil. Peki milleti olmakla iftihar ettiğimiz babamız İbrahim'e gelelim. Nedir İbrahim Aleyhisselam? Peygamber olarak babamı kurtaramadım ama iki tane peygamber babası oldum. Bakın ne güzel örnekler bunlar. Allah ne güzel şeyler söylüyor bize. Hiç biz bunlara dikkat etmemişiz. Farklı mesajları okumuşuz ama aile nazarıyla Kur'an'a baktığımız zaman inanılmaz şeyler görürüz. Peygamber olarak babamı kurtaramadım ama iki tane peygamber babası oldum. Kim onlar? İshak ve İsmail. Temel mesaj nedir burada? Ser nübüvvet sofrasını yere, saç nübüvvet tohumunu yere, Azer olmasa da İsmail olsun, İshak olsun. Mesaj budur. Peki Yakup'a gelelim. Ben İsrail'in atası. Yakup, Yusuf Aleyhisselam'ın babası, Bünyamin'in babası, 10 tane diğer çocuğun babası, bir sabır ve aşk kahramanı o. Ne diyor Yakup Aleyhisselam? Sabır taş gibi sertleşmiş yürekleri bile eritir. İhanetlere bile sabredersen, kaybettiğin Yusuf'unu bulduğun gibi kaybetmediğin diğer oğullarını da kazanırsın. O oğullar kayıp mıydı, değil miydi? Aslında kayıp değildi, aslında kayıptı. Oğullar duruyor ama yürekler işgal altında. Sen eğer sabredersen kaybettiğin Yusuf'unu elde edersin. Bir de kaybetmediğini zannettiğin o çocuklarını da kazanırsın. Onun için Yakup'un bu hayatının temel hakikati şudur. Ağla ki kurtarabilesin. Gözyaşının derman olduğunu söylüyor aslında bize. Nasıl derman olduğuna dair en önemli işaret. Peki Yusuf'la işi bağlayalım mı? Yusuf insanlığın güzelidir, değil mi? İnsanlığın güzelidir o. Sadece o güzellik ona ait bir şey değil. Aslında Allah onda cemali tezahür ettirmiştir. Onun mesajı da şudur. Kuyulara atılmadan, bir köle olarak pazarlarda satılmadan, Züleyha'nın şehvet dolu elleri gömleğini yırtmadan, zindanı kendine medrese etmeden sen Mısır'a sultan olamazsın. Yürüyüşün kaderini bize söylüyor aslında. Yürüyüşün kaderini. Nedir temel mesaj? Sen gömleğini muhafaza et. Gerisini Allah'a bırak. Gömleğini muhafaza et. Yırtma o gömleği, yırttırma. Ne kurdun parçaladığını söyledikleri, o kardeşlerin söyledikleri o gömleği. Ne Züleyha'nın yırttığı o gömleği, ne de baba Yakup'un gözlerini açan o gömleği. Sen o gömleğini muhafaza et, hangisi olursa olsun, gerisini Allah'a bırak. Bakın Kur'an'a, ben bu kadarla yetineceğim. Davud'da, Süleyman'da, Eyüp'te, Musa'da, Harun'da, şu ayıpta, hele şu ayıbın kızlarıyla ilgili bir hadise var ki belki ara ara ilerleyen derslerde onlara da değiniriz. Zekeriya'da hepsine selam olsun. Hepsinin bu mesajları var. Şimdi biz baba nazarıyla bunları okuduk. Gel okursak bize ne söyleyecekler?
Ebul Beşer kimdi? Adem. Ümmül Beşer kim? Havva. Havva Aleyhisselam'ın onun ismini vermez Kur'an ama ismini vermese bile biz onun ismini bazı hadislerden ve bazı İsrailiyat kaynaklarından öğreniyoruz. Şimdi biraz sonra okuduğum bütün babaların hanımlarının ismini de söyleyeceğim. Bunların hepsini aslında biz İsrailiyat kaynaklarından öğreniyoruz. Peki caiz mi İsrailiyatı kullanmak? Caiz. Eğer amele ait bir konu değilse, eğer akaite ait bir konu değilse bilgi maksatıyla kullanılabilir. Bunun ruhsatını ve iznini veren de Efendimiz'dir bize. Hazreti Ömer'e bu sözü söylüyor. Eğer imana ait bir şey yoksa Kur'an'la onları kıyasla, Kur'an'ın tasdik ettiklerini al, Kur'an'ın sessiz bıraktıkları imana ait bir mesele ise al, imana ait bir mesele ise alma, iman dışında eğer bir bilgi ise ister al ister alma. Biz de isimlerini alacağız. Nedir Havva? Ümmül Beşer, insanlığın annesi. Ben Adem'e nefes olmasam Adem nasıl yitik cennetini bulacaktı ki? Havva anne olarak bize bunu söylüyor. Neymiş o Adem'in? Nefesiymiş nefesi. Onun için bunun temel mesajı şudur aslında. Cennet bizim evimizde. Niye bizim dersimizin adı bu? Buradan anlayın. Aslında biz yitik cennetimizi arıyoruz. Havva Adem'in yitirdiği cenneti ona buldurdu. Onun için Havva'nın mesaj olarak, annelik mesajı olarak verdiği en önemli bu şey budur. Hazreti Nuh'un hanımı ismi Variga, İsrailiyat kaynaklarında öyle geçer. O insanlığın ikinci atası olduğu için onun hanımı da ikinci atasıdır ama ne yazık ki o onu devam ettirmemiştir. O işi orada inkar üzere bitirmiştir. Variga'nın anne mesajını şöyle anlamamız lazım. Peygamberin evine hanım olsa ne yazar? Hak etmedikten sonra nasiplenemez, nasiplenemez. Nasiplenemez, nasiplendiremez. Peygamberin hanımı ol ne yazar? İşte cevap mı istiyorsun? Sana Nuh'un hanımı. Lut'un hanımı Variha ismi İsrailiyat kaynaklarında öyledir. Anne olarak mesajı şu. İhanet azığın olursa kocam peygamber bile olsa satarsın. İhanet azığın olursa kocan peygamber olsa bile satarsın. İbrahim'in hanımı bir tane midir? İki tanedir. Hem Sare'dir hem Hacer'dir. İkisini beraber duyalım. Sare İshak'ın annesi. Diyor ki Sare, Allah'a isyan etmezsen yaşlılığına rağmen Yakub'a baba olabilecek bir çocuğun sahibi olabilirsin. Sabret. Sabrın sonu inşallah selamettir. Azığın sabır olsun. Yani burada aslında Sare'nin mesajı çok mühim bir mesajdır. Özellikle bu konuda, yani çocuksuzluk konusunda ızdırap çekenlere Allah'ın verdiği bir modeldir. Duruş nedir burada? Sare'nin duruşudur. Sabret. Belki işin en sonunda Allah sana İshak olacak, Ben İsrail'in atası olacak, Yakub'un babası olacak, Yusuf'un dedesi olacak bir çocuk nasip edebilir. Neyi öğretti aslında Sare bize? Anneliğin en temel azığını öğretti. En temel azığı nedir? Sabırdır. Anneliğin en temel azığını biz Sare'den öğrendik, sabırdır. Hacer, İbrahim'in hanımı, İsmail'in annesi. Ne diyor Hacer anamız bize, hicretin nazlı gelini? Sadakat seni Firavun'un kızı iken İbrahim'e hanım, İsmail'e anne yapabilir. İkinci bir şeyi öğrendik aslında. Bakın Sare'den anneliğin en temel azığının sabır olduğunu öğrendik. Hacer'den
en temel azıklardan

0: bir tanesinin de sadakat olduğunu öğrendik. Hacer validemiz o hayatıyla bize neyi öğretiyor? Arayanlar bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Zemzem'i Hacer arayarak mı buldu? Nerede aradı? Zemzem nerede çıktı? O Safa ile Merve tepeleri arasında arıyordu. Allah Zemzem'i İsmail'in topuklarından çıkarttı. Niye? Safa da bulsaydı olmaz mıydı? Yok. Allah bir şeyi öğretecek onun üstünden. Sen ara, Allah versin. Sen bulma. Bulursan eğer şımarabilirsin. Ben buldum dersin. Ama sen ter dök, Allah İsmail'in topuklarından çıkarsın Zemzem'i. Hacer'in mesajı da bu. Yakup'un hanımı Liya, aslında Yakup Aleyhisselam'ın dört tane hanımı var. Yusuf'un annesinin adıdır Liya. Bünyamin'in annesinin adı Rahil. Diğer iki hanımı da diğer dört oğlunun, on oğlunun annesidir. Riya ile Rahil de kız kardeştirler. Yani birbirlerinin kardeşidirler. Yakup'la Bünyamin arasındaki bağ da oradan. Nedir bize Yakup'un annesi, Yakup'un hanımı Riya? Kadere teslim ol çünkü insan haksızlık eder ama kader adalet eder. Üstadın sözüdür bu. İnsan haksızlık eder ama kader adalet eder. Burada neyi öğretti bize? Teslimiyet kurtuluştur. Bakın, üç kavramı unutmasın analar. Sabır, sadakat, teslimiyet. Bu üçü bizim için çok önemli. Belki anneliği bu üç kodun üzerinden öğreneceğiz. Yeter mi bu kadar? Bu kadar yetsin bugün. Ondan sonra artık bakalım ne kadar yürüyebilirsek inşallah. Evet, bu bize bir zemin hazırlayacak. Bu zeminin üzerinden yürüyeceğiz inşallah. Geçen ders baba evin nesidir diye sormuştuk değil mi? Herkes bir şeyler söylemişti. Şimdi anne evin nesidir diye sorsak yine herkes bir şey söyleyecek ama bir şeyi ben en başta söyleyeyim. Mesela babalığın tarifini yaparlarken bizim içimizden değil de dışımızdan, yoksa İslam'ın terbiyesini alan insanların asla babaya karşı bir hürmetsizliği de söz konusu olmaz. Ama çok garip tarifler okumuştum buradan size, hatırladınız mı? Yani insanlar baba deyince akıllarına gelen ilk şeyler ne, onları söylemiştim. Kimisi para makinesi demişti, kimisi başka bir şey demişti. Anne için araştırdım. Biraz böyle farklı dünyaların insanlarının da anne tariflerini araştırdım. Bir tane olumsuz bir şey görmedim. Hiç kimse annesine söz kondurmuyor. Çok garip bir şey değil mi? Aslında garip bir şey değil, doğru bir şey bu. Çünkü ana bambaşka bir şey. Analık ne konuşulur, ne anlatılır, ne tarif edilir. Neden diye sordum kendi kendime.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. TEV.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya Kuddüs.
15: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim.

0: kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün? Kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemektir emelim. Beni de temizler arasında görür müsün?
1: Önem, biri ise taşıyacağı rolle alakalı. Ailedeki değeri ne ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerindeki değer de ona göre hareket ediyor. Bir yönüyle konumla eş değer gidiyor. Konumu neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize onu söylüyor. Peki babalardan bir anne tarifi duyalım mı? Biz babalar söylesin bakalım anne deyince ne anlıyorlar? Ancak bir şeyi söyleyeyim öyle desinler. Anne dediğimiz zaman sadece kendi öz annemizi anlamamamız lazım. Onların ellerini, ayaklarını biz öperiz. Onlar bizim baş taşlarımız. Allah ölenlere rahmet etsin, kalanlara da uzun ömürler versin. Ama bir şeyi söyleyeceğim, bir hakikate dikkat çekeceğim. Her kadın bir anne adayıdır. O halde bizim hanımlarımıza ne gözle bakacağız beyler? Anne gözüyle bakacağız. Analarımız annelerimiz. Peki hanımlarımız neye?

0: çocuklarımızın anneleri. Peki kızlarımız ne? Onlar da bir anne atayı. Onun için bütün kızlara, bütün hanımlara bizim bakacağımız göz budur. Onlar bizim analarımız. Böyle bakarsak eğer hain bir bakışın sahibi olabilir miyiz? Her hanıma anne nazarıyla baksanız. Sizin anneniz zaten anneniz. Hanımınız çocuklarınızın annesi. Kızlarınız anne adayları. Bütün hanımlar da anne adayları. Bakın, İslam bize bakışlara bir selimiyet kazandıracak bununla beraber. Onun için anne tarifi yaptığınız zaman bunu dikkate alın. Yani sadece kendi öz annenizi değil, neleri dikkate alarak anne tarifi yapacaksınız, onu dikkate alarak yapın inşallah. Faruk abiden başlayalım. Ben de nefesleneyim biraz.
1: Hocam, anne deyince aklıma ilk gelen şey rahmet, peşine de merhamet. Çünkü biz annemizin rahminden geldik.
0: Eyvallah. Emin olun, Allah Resulü'nün aklına gelen de ilk o. İlk odur. Yani anne der demez, hadislerden bunu öğreniyoruz. Efendimizin aklına gelen de merhamettir. Eyvallah, Allah razı olsun. Ey benim bakalım, başkanına bakalım, inşallah Efendimizin diliyle konuşsun. Böyle dedim ki yanlış bir şey demeyesin bak.
2: Eyvallah, başkan yanlış bir şey söylemesin.
0: İnşallah.
2: Bilmiyorum ama vefa geliyor aklıma yani.
0: Vefa, eyvallah. Evet. Biraz anne kendisi vefalıdır da, acaba evlatlarından ve kocalarından da vefa görüyorlar mı? He?
3: Çok
0: zor. Zor mu? Eyvallah.
2: Anne deyince en iyi öğretmen aklıma gelir.
0: Muallim.
2: Muallim.
0: Eyvallah.
2: Üstad Hazretleri'nde 20 yıllık tahsil hayatı var ama benim en iyi talim aldığım annemdir diye.
0: Aynen öyle. Anneler bizlerin medreseleridir.
4: Anne deyince şefkat, sevgi, ilgi, bilgin.
0: Evet, sen hepsini birleştirdin şimdi. Evet.
5: Hocam, anneler evlerimizin Nuh'un gemisidir.
0: Eyvallah, kurtuluş gemileri.
2: Anneler evimizin sadakat timsali insanlar.
0: Sadakatleri anaların bambaşkadır.
2: Anneler bizim sığınağımız.
0: Eyvallah. Bizim limanımız, Hatice annemiz gibi.
2: Baba ailesini cehennem ateşinden korurken anne de onları cennete taşıyan bıraktır.
0: Eyvallah. Biri koruyan, biri ulaştıran ya da biri liman.
1: Toplumun yarısını kadınlar oluştururken diğer yarısı da kadınların kucağında, anaların kucağında yetişir.
0: Evet, aslında toplumu tamamen anneler oluşturur, yani doğrusu o.
2: Anne deyince karşılıksız sevgi aklına geliyor.
0: Eyvallah.
1: Hocam, ben baba yokken evin en büyük bekçisi olarak görüyorum.
0: Baba varken de? Babalar nerede bekçilik yapıyor Hüseyin'im? Şimdi eğri oturup doğru konuşalım yani. Eyvallah.
6: Hüseyin'i tamam mı hocam? Aile reisi diyeyim ben.
0: Aile reisi. Ya iktidarı verme o kadar da yani. Yine kalsın bizde bir şeyler, dur.
6: Lafta kalsın da hocam, doğrusu.
4: Hocam bence evin terbiyecisidir. Yani evi terbiye eden.
0: Mürebbi.
4: Mürebbidir.
0: Mürebbisi. Eyvallah. Ve bu sadece aslında çocuklarla sınırlı bir şey değil. Yani akıllı hanımlar beylerini de terbiye ederler. Çünkü bizim terbiye ihtiyacımız var aslında.
3: Hocam, ne istedik koçta deniyorsun?
0: Onun için de mi? Tamam. Evet.
2: Anne, evi zindan değil, saray yapandır.
0: Eyvallah. Şey cenneti daha eve taşıyandır işte.
2: Bir şey daha ekledim.
0: Buyurun.
2: Baba mevzusunda hanımlar için eşleri baba olarak kabul edin demediniz.
0: Hı-hı.
2: Şimdi hanımlar için hanımları anne olarak kabul edin dediniz.
0: Eyvallah, haklı. Tamam, pek. Onu söyleyeyim gerekçesini.
2: Hocam, ben biraz absürt olacak belki ama ben hacda bize sevgi kazandıran kadın diyorum hocam.
0: Yok.
2: Hacı anamız gibi.
0: Çok güzel. Niye absürt olsun? Buyurun.
7: Ben abiler arkadaşlar hepsine katılıyorum. Herkes gerçekten çok güzel düşüncelerini aktardı. Ben hepsine katılmakla yetiniyorum sadece.
0: Eyvallah. Ben de tasdik ediyorum diyorsunuz. Evet. Şimdi hanımların baba olarak görmeleri de mümkündür. Yani belki onu biz konuşmanın içerisinde özellikle dikkat çekmedik ama bazı maddelendirmelerde o vardı. O öyledir zaten. Hanımların da öyle görmeleri lazım ki bir iş selim bir biçimde yürüyebilsin. Onun için o dikkatiniz güzeldi. Allah razı olsun. En azından bizim eksik bıraktığımız bir şey tamamlamış oldu. Peki, söylenenler güzel. Hanımlar söyleyecek mi şeyler? Söylemek isteyen var mı? Ver Sevgi Hanım'a. Tamam.
8: Doğumuyla çocuğuna koruyucu melek ikinci Allah-u Teala'nın seçmiş olduğu, ölse dahi yüzü unutulmayan.
0: Eyvallah, eyvallah. Evet. O çok güzel, onu şimdi söyleyeceğim. Yüzü unutulmayan tek varlıktır. Efendimizin ifadesidir o. Allah razı olsun. Başka var mı? Hanımları zorlamıyoruz, tercihe bırakıyoruz, onlar kendileri söylesinler. Peki gelin Efendimizin tarifleriyle yürüyelim. Ben sadece onunla sınırlandırdım. Babaları öyle sınırlandırmıştık ya. Aslında çok çok daha öte şeyler. Özel olarak benim dikkat çekmek istediğim ya da okuduğumda beni etkileyen noktalar bunlar. Yoksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın anne tarifleri burada söylenenin çok çok daha ötesindedir. Onun için sadece nübüvvet sofrasından bir numune okuyacağız inşallah beraberce. Ne diyor Efendimiz? Hadisler üzerinden maddeleme yapacağız. Bir, anne yeryüzünde Rahman'ın rahmetini temsil eden bir varlıktır. Bir, anne yeryüzünde Rahman'ın rahmetini temsil eden bir varlıktır. Anneler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işini kolaylaştırmıştır bazen, biliyor musunuz? Nasıl? Şimdi Efendimiz Rabbimizin rahmetini anlatacak. Karşısında bedevi bir toplum var. Neyle anlatsın? Bir örnek lazım değil mi? Efendimiz hutbedeyken bir kadın mescidin kapısından görünüyor. Elinde 6-7 yaşlarında bir çocuk var. Kucağında yeni, işte belki bir yaşını doldurmamış bir bebek var. Bir tane daha büyük olduğu söyleniyor bazı hadislerde. Yani üçtür bazen, bazen ikidir. Biz iki olanı söyleyelim. Anne ağzında bir hurmayı ikiye bölüyor. Yarısını yanındaki çocuğa veriyor. Diğer yarısını da ağzında yumuşatarak bebeğinin ağzına koyuyor. Şimdi Efendimiz bu tabloyu görünce ne diyor biliyor musunuz? Şu kadının halini gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. Allah bu anadan daha merhametlidir. Bakın kıyası nereden yaptı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetini anlatacak ya, böyle bir örnek üzerinden anlatıyor. Başka bir zaman ne diyor? Allah diyor rahmetini 100 parçaya ayırdı. Onun bir tanesini yeryüzüne indirdi. Ondan da en fazla anneleri nasiplendirdi. Yine örneği oradan verecek. Merhametin, şefkatin, artık buna ne derseniz deyin, annede nasıl temsil olunduğunu bize gösterdi. Anaların çocuğu sakladıkları, vücutlarından bir parça olan o parçanın adı nedir? Rahimdir. Peki Allah Er-Rahim olan Esma-ül Hüsna'sından birini, kadınların çocuklarını doğurmak için ihtiyaç duydukları o parçanın ismini mi yaptı? Aynen öyle. Rahmetin kadında, özellikle anada nerede durduğunun en önemli işaretidir bu. Bundan başka tarife gerek var mı? En güzel tarif budur. İki, anne üç baba kıymetinde olan bir değerdir. Zorunuza gitmiyor değil mi babalar? Allah Resulü söylüyor. Üç baba ancak bir anne eder. Peki nereden çıkarıyoruz bunu? Geldi birisi, ya Resulallah dedi, kendisine en iyi davranan

olsaydı Efendimiz üç kez üst üste anne anne anne deyip sonra baba der miydi? Dolayısıyla annenin değer ve kıymetini nazara veren bir söz de budur. Anne üç baba kıymetinde olan bir değerdir. Üç. Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Dedim ya, bazen nazarlarımızdan kaçan bir şeylere dikkat çekeceğiz. Anne her daim şehadete hazır bir adaydır. Nereden çıkardık bunu? Efendimiz söyledi. Doğum üzerinde ölen şehittir dedi. Allah Resulü'nün ifadesi bu. Şimdi biz bazı hadislerde şehitliği okurken şöyle bir tasnif yapmak zorundayız meseleyi anlamak için. Bir maddi şehadet var, bir manevi şehadet var. Bir maddi şehitlik var, bir manevi şehitlik var. Nedir bu? Birisi eğer Allah yolunda cihad ederken, fi sebilillah adına harekete geçmişken, Allah ona ölümlerin en güzelini nasip etmişse o şehittir. Ve o maddi şehittir. Ama bir de Efendimiz bazı ölümlerin değer ve kıymetini bize göstermek için selde boğulan, depremde ölen, doğum üzerinde vefat eden, kendi malını savunurken öldürülen, bunun gibi insanları, mazlumen katledilen insanları şehit olarak saymıştır. Bu manevi şehadettir. Şehitlerle aynı hükümde değillerdir ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Değer ve kıymetlerini öğretme adına böyle bir şey söylemiştir. Doğum üzerinde vefat eden bir kadına da Efendimizin verdiği müjde bu. O Allah'ın izniyle şehittir. Onun için her anne adayı bir kere böyle bir potansiyeli bünyesinde barındırır. Ötesinde bir şey daha var. Onlar insan neslinin devam edebilmesi için her ay aslında şehit olurlar. Onun için Efendimiz Ayşe validemize üzülme Ayşe, bu Allah'ın Adem kızlarına yazdığı bir yazgıdır demişti. O olmasa nesil devam eder mi? Neslin devamiyetinin bir işaretidir. Şehitler doğurmak için o lazım. Kendileri şehit olacak, bir de şehitler doğuracak. Aradaki o münasebeti kurma açısından anne her daim şehadete hazır bir adaydır diyoruz. 4. Anne cenneti ayağının altında taşıyandır. Bunu dedi değil mi Efendimiz? Bunu iyi biliyoruz. Hepimiz defaatle duymuşuzdur. Cennet anaların ayaklarının altındadır. Peki nasıl kazanılırmış cennet? Onlar razı edilerek. Onlar razı edilirse eğer, ayaklarının altında ya cennet. Allah onların ayaklarının altına koydu ya, onların ayaklarına yapılan hizmet ne yapar? İnsana cenneti kazandırır. Efendimizin de söylediği bu zaten. Onlara hizmet cennetin vesilesidir. Her anne bu manada çocuğuna cenneti kazandırtacak en önemli imtihan aracıdır. Onu geçerse Allah'ın izniyle 1-0 önde. Ondan sonra Allah'ın hakkı, peygamberin hakkı, Kur'an'ın hakkı, toplumun hakkı, insanlığın hakkı onun arkasından gelecek. Ama ilk önce bir evlat bu imtihanı geçecek. Bunu geçtiği zaman İnşallah diğerlerinden geçmesine de vesile olacak. 5. Anne dünyadaki cennettir. Bakın cennet annenin ayağının altındadır. Dolayısıyla cenneti ayağın altında taşır anne. Ama burada 5. maddede direkt öyle bir ifade kullandık. Anne dünyadaki cennettir. Niye öyle bir şey söyledik? Hatırlayın bundan birkaç hafta önceki dersimizi, orada bir hadis kullanmıştım cumartesi derslerinde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demişti ki, dünya geçici bir hayattır. Bu hayatın en hayırlı nimeti saliha bir hanımdır.

Saliha bir hanım aslında kendi cennettir, yanındakilere de cenneti yaşatandır. O salihalığın kodlarını belki bir sonraki ders biraz daha müşahhaslaştıracağız. Ama özellikle burada bilmemiz gereken bir şey var ki, kadın bu yönüyle, anne bu yönüyle cennettir. Cenneti ayağında taşıması ayrı bir şey, kendisinin cennet olması ayrı bir şey. Eğer Hatice validemiz cennet olmasaydı, o zor günde Allah Resulü o limana sığınır mıydı? Ne yaptı? Anne olarak Hatice validemiz bunu yansıttı. Bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hissettirdi. O da onun gereğini yaptı. 6. Anne ihsan ve ikramda bulunulmazsa peygamberin bedduasını kazandırtacak biridir. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Anne ihsan ve ikramda bulunulmazsa peygamberin bedduasını kazandırtacak biridir. Bakın peygamber aleyhissalatü vesselamın bedduaları sınırlıdır. Onu geçmez. Bir tanesi de bunun içindir. Taberani'nin Mu'ceminde geçer bu. Ebu Said el-Hudri bize nakleder bu hadisi. Der ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam hutbeye çıkıyordu. O gün için onun minberi 3 basamaklıydı. Bir basamağa çıktı. Hepimizin duyacağı şekilde amin dedi. İkinci basamağa çıktı. Hepimizin duyacağı şekilde amin dedi. Üçüncü basamağa çıktı. Hepimizin duyacağı şekilde amin dedi. Sonra bize söylediğini söyledi, indi aşağıya. Biz merak ettik ya Resulallah, ilk kez böyle bir şey yaptınız. Neydi o aminlerin hikmeti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Cebrail geldi bana dedi ki, bir Müslümanı Allah Ramazan ayına yetiştirir. O Ramazan'ın değer ve kıymetini bilmez. O ayı boş geçirirse Allah o adamın burnunu yere sürtsün. Ben de amin dedim. İkinci basamakta Cebrail geldi bana dedi ki, bir insanın yanında anne ve babası ikisi beraber ya da bunlardan birisi yaşlanır da onun bakımına muhtaç kalırsa, o adam onların bakımını üstlenmez de onlara ihsan ve ikramda bulunmazsa, Allah o adamın burnunu yere sürsün, ben de amin dedim. Üçüncü basamakta Cebrail geldi dedi ki, benim adım bir mecliste anılırsa, benim adıma layıkıyla salat ve selam getirmeden, eğer o meclisten kalkılırsa Allah onların da burnunu yere sürsün. Ben de amin dedim. Biz devam ediyoruz. İşte Efendimiz üç tane önemli olayı nazarımıza verdi. Bu olaylardan bir tanesinin de anne ve babaya özellikle yaşlılıklarında ikramdan bahsetti. Eğer onu yapmazsa peygamberin bedduası, bu bedduayı peygamber yapacak. Daha doğrusu bu duayı Cebrail yapacak. Allah Resulü amin diyecek. Sahabe de daha sonra amin diyecek. Bu hadisi okuyan binler Müslüman da kıyamete kadar buna amin diyecek. Daha o Müslümanın yakası kurtulur mu? Bakın ne kadar dehşet bir şey. Peygamberin duasını almak ne kadar güzelse, bedduasını almak da bir o kadar dehşet bir şey. Evet, yedincisi, yedi değil mi? Yedi. Sevgi Hanım'ın söylediğini söyleyeceğim. Anne hiçbir zaman unutulmayan bir hazinedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ta 6 yaşında söylediği o söz. Ümmü Eymen validemiz bize rivayet ediyor. Ey Ümmü Eymen, anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Anasının yüzünü unutan var mı? Sorun babalarınıza, mesela annesini 40 sene, 50 sene, 60 sene önce kaybetmiş birine sorun, onu unutmaz. Annesini doğumda yitiren, mesela benim annem annesini doğumda yitirmişti. Onun zihninde de aslında bir anne portresi vardı. Annesini hiç görmeyenin bile bir annesi vardır aslında zihninde. Allah orayı boş bırakmıyor.
Çünkü anne yüzü unutulmayacak bir yüzdür. Zaman ne kadar uzarsa uzasın, ne kadar meşguliyetler çoğalırsa çoğalsın, vefat eder babanız 3-5 sene sonra unutursunuz ama annenizi hiç unutamazsınız. Bu da bir fark. Annenin evlatla olan münasebetinin bir güzelliğidir bu. Allah onlara böyle bir şey vermiş, sebebini de en başta söyledim. 8. Annelere direkt bir şey söyleyeceğim. Anne cenneti evinden kazanan biridir. Baba cenneti evinden kazanmaz. Ama anne cenneti evinden kazanır. Şimdi Esma binti Yezid'in rivayetini söyledim. Bir daha tekrar etmeme gerek var mı? Hepiniz biliyorsunuz onu. Değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geldi, dedi ki ya Resulallah, biz kadınlara haksızlık olmuyor mu? Bizler işte evimizde oturuyoruz, bir iş yapamıyoruz ama kocalarımız hasta ziyareti yapıyor, cenazelere katılıyor, para kazanıyor, onları infak ediyor, cihada çıkıyor, kılıç sallıyor, senin yolunda öldürülüyor, ölüyor. Onlar sevap alıyor, biz mahrum kalıyoruz. Ne demişti Efendimiz Esma validemize? Eğer bir kadın iffetini muhafaza eder, kocasının kendisine emanet ettiklerine ihanet etmezse, evde otursa bile kocasının dışarıda kazandığı bütün sevaplar kocasının hanesinden hiçbir şey eksilmeden annenin hanesine de yazılır. Oturup sevap kazanacaksınız, daha ne istiyorsunuz? Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın, İki tane hadisinde buna daha da özel bir dikkat çekiyor. Aslında hanımın en önemli yerini bize söylüyor. Tirmizi'de geçen bir hadis bu. Diyor ki kadın avrettir. Yani mahremdir. Dışarı çıktığında şeytanıyla, imtihanla baş başa kalır. Onun Allah'a en yakın olduğu yer evinin ortasıdır. Şimdi modernistler duysa bunu topun ağzına getirirler bizi. Getirirlerse getirsinler, zaten umurumuzda da değil. Ama Allah Resulü bir şeyi söyledi burada. Kadının asıl yerini söyledi. Asıl yerinin neresi olduğunu Efendimiz çizdi. Bu demek, bu şu demek midir yani kadın dört duvarın içerisine mahkum olsun? Hayır. Ama en önemli nimetinin aslında evi olduğunun bilincinde olsun. En önemli yeri orasıdır. Oradan kazanır cenneti. Oradan cennete uzanan bir köprü kurur. Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadis söyleyeceğim. Bir kadın 5 vakit namazını kılar. 1 ay Ramazan orucunu tutar. İffetini muhafaza eder. Kocasına itaat ederse kendisine denir ki seç, hangi kapıdan girmek istiyorsan cennete o kapıdan gir. Bu. Bir daha söyleyeyim mi? Bir kadın 5 vakit namazını kılar, 1 ay Ramazan orucunu tutar, iffetini muhafaza eder, kocasına itaat ederse cennetin istediği kapısından girer. Kendi seçer. Şu kapı der, Allah o kapıdan sokar inşallah. Efendimizin müjdeleri bunlar. Nereden, nasıl kazanacak? Peki aynı şeyleri bir koca yapsa ona aynı ödül var mı? Yok. Kocanın sorumluluğu çok çok daha fazla. O bunları yapacak. Bunun üstünde onlarca şey daha yapacak. Yine de hangi kapıyı seçersen seç denilmeyecek. Allah istediği kapıdan onu sokacak. Ona başka ödüller var. Ancak kadına böyle bir ödül verilecek. Bunu da bizzat Efendimizin bize verdiği bir müjdedir. Peki şimdi biraz da kadınları dehşete düşürecek şeyler söyleyeyim. Hep böyle onları hoşlarına gidecek şeyler söylemeyeyim, dengelensin. Anne cehennemi evinden kazanan biridir. Peki ne dedim biraz önce? Anne cenneti evinden kazanan biridir. Niye bir de böyle bir şey söyledim? Anne

cehennemi evinden kazanan biridir. Ben demedim aslında. Zaten benim deme hakkım var mı bunu? Bunu peygamberden başka hiç kimse söyleyemez. Hatta peygamber bile söyleyemez. Allah ona bu bilgiyi vermedikçe. Söylememiştir zaten. Bakın Osman bin Mazun'un cenazesini hatırlayın. Bir de bu hadisleri hatırlayın. Bir çelişki varmış gibi gözükür. Osman bin Mazun, Efendimizin çok sevdiği, çok değer verdiği, Baki kabristanlığına ilk metfun olan sahabidir. Vefat ettiğinde Efendimiz geldi, cenazesinin başına oturdu. Hanımının ifadesiyle öyle bir ağladı ki adeta gözyaşlarıyla Osman'ı yıkadı. Bu kadar seviyor. O kadar ağlayınca hanım oradan bir şey söylüyor. Ne güzel Osman'a diyor. Kuş olup cennete uçtu. O anda Efendimiz gözyaşlarını siliyor. Ey kadın diyor, ben Allah'ın peygamberiyken bunu bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Peki Efendimiz başka zaman cennetle müjdelemedi mi ashabı? Başka zaman cennete, cehenneme ait timsaller, misaller anlatmadı mı? Anlattı. Nedir bu? Allah müsaade edince anlattı, müsaade etmeyince sustu. Budur. Yoksa Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen keyfine göre haşa konuşmuş, keyfine göre susmuş biri değil. Allah müsaade edince konuşmuş, müsaade etmeyince de konuşmamıştır. Şimdi bu hadisten de öğreneceğiz. Cennet nasıl annelerin kazanacağı bir şey, yani evden kazanacakları bir şeymiş, onu söyledi bize. Bir de cehennemin nasıl evden kazanılacağını söyleyecek bize. Bukhari ve Müslim'de geçen bir rivayet bu. Bizzat İbn-i Abbas bize naklediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, bana cehennem gösterildi. Baktım, oradakilerin çoğu nankör kadınlardan oluşuyor. Şimdi ayette geçen hadiste geçen ifade en-nisa'u yekfurne, inkarcı kadın. İlk akla o gelir, aslında o değil. Kefere, örtme manasındadır. Zaten hadisin devamında mana ortaya çıkacak. Oradan biz bunu çıkarıyoruz. Burada kastedilen zümre inkarcı kadınlar değil. Yani nankör kadınlar. Nereden çıkarıyoruz? Devam ediyor Efendimiz. Diyor ki sahabe, ya Resulallah, onlar Allah'ı mı inkar ettiler, küfre düştüler? Çünkü Efendimiz ne dedi? En-nisa'u yekfurne dedi. Onlar inkarcı kadınlar. Sahabe de merak ediyor, ya Resulallah, onlar Allah'ı mı inkar edip küfre düştüler? Efendimiz dedi ki hayır. Onlar kocalarının kendilerine yaptıkları iyilikleri küçük görüp inkar ederler. Bitti mi hadis? Yok yok, bitmedi. Bakın ne diyor. Onlardan birine bir ömür iyilik etsen, sonra da bir sıkıntıyla karşılaşsan, bir ömür iyiliği görmezler. Nedir? Burada bir parantez açıp biz konuşalım. Beni ne savcılar, ne hakimler... Ne bilmem neler istedi, ben sana kaldım, şu oldu, bu oldu, onlarca cümle dökülür. O bir ömür yapılan iyilik gözükmez. Senden hiçbir hayır görmedim, keşke seninle evlenmeseydim gibi. Bunlar Efendimiz söylüyor gibi sözler ederler. Bunu ettikleri için de nankör olurlar. Nankör oldukları için de cehennemi hak ederler. Niçin? Neden böyle bir şey söylemiş olsun? Eğer bir koca helal kazanma adına gayret gösteriyorsa, hele şimdi helal kazancın ne kadar zor olduğunu beyler bilir. Çalışan hanımlar da bilir. Adamın anasından emdiği sütü burnundan getiriyorlar. Buna rağmen harama bulaşmadan evine bir lokma helal götürme adına gayret göstermişse bir bey ve bunu eve vardırdığı zaman halen nankörlük etmişse, işte karşılığı budur. Ya da bir ömür ihsanda bulunmuş, ikramda bulunmuş, Allah bir gün düzenini,

tersine çevirmiş. Mülk Allah'ın elindedir. Bugün verir, yarın alır. Bugün iyiliktesin, bugün bin bir nimetin içerisindesin, yarın en alttasın. Yarın ekmeğe muhtaçsın. Yani imtihanın, sürecinin o noktaya gelmeyeceği ne malum? Allah kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemesin. Ama böyledir. Yarın ne olacağı konusunda kimin garantisi var? Öyle olsa o kadın bir ömür kocanın yaptığı iyilikleri ve ihsanları unutsa ve bunun faturasını yapsa ne olur? Karşılığı budur. Allah Resulü bunu söylüyor aslında. Sadece bu hadisin üzerinden bile onlarca meseleyi konuşabiliriz. Onlarca mesaj alabiliriz kendi hanemize. Bugün eğer annelerimiz, hanımlarımız bu kadar toplumda haksız kazançlar oluşmuşsa aslında evlerinden ona katkı sağlıyorlar da onların haberi yok. Eğer rıza gösterseler, kanaat etseler, az ile geçinme noktasında kanaatkar olsalar ve kocalarına bu konuda telkinde bulunsalar, kocaları da helalle yetinecekler. Bunca sıkıntıyla da belki biz karşılaşmayacağız. İnanın faize, haksızlığa, harama, rüşvete çoğu zaman insanı ailesi zorlar. İstisnaları vardır bunun. Ama çocukları ister bir şeyler. İnsan kendi nefsine yok diyebilir ama çocuğuna yok diyemez. Çocuğuna yok dememek için o harama bulaşır. Kendi nefsine yok diyebilir, hanımına yok demez. Ona yok dememek için kredi kartının faizine bulaşır. İşte burada ne yapıyor bize? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aslında bir ölçü çiziyor. Bu işin nerede durması gerektiği noktasında en dehşetli bir ifadeyle nazarlarımıza bir şey veriyor. 10. Buna da hanımlar kızacak ama kızsınlar. Anne eşini memnun edip ona itaat etmek zorundadır. Anneliği Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bize tarif ediyor. Bakın Tirmizi ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis. Kocasını memnun ederek vefat eden kadın kendini cennete girdi bilsin. Kendini cennete girdi bilsin. Peki itaat nedir? İtaatin ölçüsü nedir? Neleri itaat olarak sayacağız? Onları bir dahaki derse bırakacağız. Belki biraz daha müşahhaslaştıracağız bazı şeyleri. Ama bilmemiz gereken bir hakikat var. Bugün modernizmin bizim dünyamızdan yıktığı en önemli şey itaat kültürüdür. Ama bizim geleneğimiz, İslam geleneği, toplumsal geleneğimizden bahsetmiyorum, İslam geleneği bize bir hakikati öğretti. Biz aslında itaat eden bir toplumuz. Bir cemaatiz. Zaten İslam cemaati diyoruz değil mi? Allah'a itaat etmek zorundayız. Resul'e itaat etmek zorundayız. Bizden olan emir sahiplerine itaat etmek zorundayız. Doğru mu? Nisa suresinin ayeti bu. Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Peki bu şu demek değil mi? Her daim emir sahibiniz olsun. Bu demek. Aslında bazen İslam tarihinin sayfalarını okurken anlamakta zorlandığımız ve bazılarının siyasi malzeme olarak kullanıp da bizim anlamamamız için vesile olarak edindikleri birçok tarihi hadisenin altında da bu hakikat yatar. Eğer emir sahiplerinin öneminin ne olduğunu bilmezsek, peygamberin daha bedeni kalkmadan Müslümanların Beni Saide sakifesinde toplanıp da halife seçme hadiselerini anlayamayız. Bu bir iktidar kavgası değildir. Şia'nın dediği gibi farklı bir şey de değildir. Bunun altında yatan en önemli sebep Müslümanları imamsız bırakmama meselesidir. Çünkü o yıkıldığı zaman İslam toplumu yıkılır. Hazreti Ebubekir'in, Ensar'ın, Hazreti Ömer'in, Ebubeyd'in

Allah'ın ızdırabı buydu. Onlar kaybetmeme adına bir şeyleri bu mücadeleyi verdiler. Hazreti Ebu Bekir'e gelin, vefat döşeğinde düşüp düşüp bayılıyor. Başucunda devletin sekreteri Hazreti Osman, bana şunu atadım dedi, bayıldı dedi diyor Hazreti Osman. Oraya ben Hazreti Osman yazabilirdim. Dedi, bayıldı, ben bekledim. Uyandı, dedi ki Ömer, ben de Ömer yazdım. Vefatında belki imanlı gitme, hani la ilahe illallah sözünü söyleyerek gitme meselesi var ya, onunla uğraşacağına neyle uğraşıyor? İmamla uğraşıyor, imamla. İmam gidince toplumun neyi kaybedeceğini biliyor. Bakın, imamsız kaldığımız için bugün 1,5 milyarlık İslam ailesi burada. Görüyorsunuz halimizi. Bir liderimiz olsaydı, bir başımız olsaydı, formaliteden bir halifemiz olsaydı, inanın forsumuz bambaşka olurdu. Değerimiz ayrı ama forsumuz olurdu. İnanılmaz derecede bir ağırlığımız olurdu dünyada. Bizim de bir temsilcimiz olurdu, bir önderimiz olurdu, hakkımızı karşıya savunacak, aramızdaki sorunları çözecek, son sözü söyleyecek bir imamımız olurdu. Devletler muvacehanesinde böyle. Peki bizim küçük devletimiz olan aileye gelin, aynı değil mi? Aynı. Orada da bir emir sahibi var. Onun kim olduğunu da Efendimiz söyledi. Kimdi o? Babaydı. Hepiniz çobansınız, raiyetiniz altındakilerden mesulsünüz derken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhatabı kim? Babaydı. Çünkü ondan sonra müşahhaslaştırıyor. Devlet başkanı tebasından, baba ehlinden böyle böyle sorumludur deyip işi daha da somutlaştırıyor. Böyle olduğu için hiç kimse ben kendi başıma buyruk davranacağım deme hakkına sahip değil. 18 yaşındayım, ben reşitim, kimse bana karışamaz. Bırakın 18 yaşına, keşke 18 yaşında olsa. Bir parça çocuk bunu söylüyor şimdi. Benim yasal hakkım var diyor, bana karışamazsın. Var mı böyle bir şey? İslam toplumunda böyle bir yaş yok. Baba her daim babadır. 18 yaş bugünün dünyasında söylenen bir şey. İslam'da babanın hakkı çocuğun reşitliğiyle, akil bali olmasıyla biten bir şey değil. O her zaman babadır, anadır, çocuk da her zaman çocuktur. Böyle olduğu için evlerin bir itaat merciği olur. Kimdir o? Babadır. Anneye ve çocuklara düşen şey nedir? Babaya itaattir. Peki itaatin sınırı nedir? Temel bir kaidemiz var, onu bir kere bir kenara yazacağız. Günahta itaat yoktur. Eğer baba bizi günaha çağırıyorsa, eğer baba bizi harama çağırıyorsa, eğer baba bizi bir farziyetten engelliyorsa ona itaat yok. Ama onun dışındaki meselelerde itaat etme zorunluluğu var. Soru faslına geçeceğiz. İtaat etme zorunluluğu var. İtaat etme bizim aslında aile düzenimizin en önemli bir gereğidir. Bu manada hanımların kocalarına itaati, çocukların babaya itaatini gerektirecek bir şeydir. Eğer çocuklar babaya karşı, hatta anneye karşı, çünkü anneyi çocuklar çok fazla dikkate almazlar. Baba otoriter olduğu için annenin yanında biraz daha rahatlar. Akıllı anneler kendilerinin selameti açısından da kocalarına itaat ettiklerini çocuklarına hissettirirler. Aman baban duymasın. Peki baba duyunca ne yapacak? Belki baba anneden daha yumuşak. Olabilir. Ama o olsun. Orada böyle bir otorite ailenin selameti açısından olsun. Bir mesele söylenecek. Ailede olması gereken şey nedir? İstişaredir. Herkes fikrini söyler. Son söz babanındır, baba söyler. Birinin işin altına imza atması lazım. Birinin işi tasdiklemesi lazım. Tamam demesi lazım.
O tamam diyecek merci babadır.

0: Eğer bu düzeni biz evlerimizde sağlamazsak, gerçek manada bir aile düzenini oluşturamayız. Onun için hanımların, annelerimizin özellikle yapmaları gereken bir şeydir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok daha ötesi şeyler söylüyor. Siz Ramazan orucunuzu kendi başınıza tutabilirsiniz. Çünkü o Allah'ın farzıdır. Ama nafile bir orucunuzu dahi eşinizin rızasıyla tutabilirsiniz. Eşiniz istemez. Evin işini aksatırsanız eğer, evdeki bazı sorumluluklarınızı aksatırsanız eğer, o manada bu konuda eşinizden müsaade almanız lazım. Eşiniz istemiyor mesela bir yerlere, bazı insanlara gitmenizi istemiyor. Gidemezsiniz. Eşiniz sizi anne ve babanıza göndermek istemiyor. Eşinizin o hakkı yok. O hakkı vermez eşiniz Allah. Eşiniz anne ve babasına göndermek ister, göndermek zorundadır. Kendisi gelmek istemez, yok arası kayınbabasıyla, kayınvalidesiyle, kayınlarla kavgalı, olmaz mı? İnsanız biz, uzayda yaşamıyoruz ya, bir türlü adamın şeyi, ahlakı kayınlarıyla örtüşmemiştir. Kayınlar başka bir sevdada, o başka bir sevdada. Yarım saat onlarla bir araya gelmeyi ölüm sayıyor. Sen de İlle babamın evine beraber gideceğiz diyorsun. Yok öyle bir şey. Sen git. O gelmesin. Zorlama. O gelmesin. Ama seni engellediği anda senin hakkına orada tecavüz etmiştir. Böyle bir hakkı yok. Ama senin de sevmeme hakkın var, onun da sevmeme hakkı var. Yalnız ikinizin de o sevgileri birbirinizin aleyhine kullanma hakları yok. Sevgi yürek işidir. Olur olmaz o ayrı mesele. Ama evin en büyük sorunu sen benim anama şunu yapmadın, geldi şöyle davrandın, gitti şöyle yaptın meselesi olmamalıdır. İşte itaat meselesi tam anlamıyla anlaşılırsa eğer, bu konuda bize söylenen sözler hayatımıza tam anlamıyla girerse eğer, Allah'ın izniyle biz alacağımızı alırız bu konuda. İnşallah Rabbim hepimizi duyanlardan etsin.
1: Amin.
0: Şimdi söyleyin.
2: Hocam zaten itaat, takva ve hayırlı olursa eşler Hazreti Muhammed'i, babalar Hazreti Muhammed'i örnek almaya çalışır. Eşler de Hazreti Ali'yi örnek almaya çalışırlarsa zaten kadınlar da takva bir itaat olacak.
0: Evet.
2: Eğer eşler kendini kralın gibi görüyorlarsa burada örnek kaldırdıkları Asya'nın örnek alalım.
0: Aynen öyle. Yani siz yine Asiye olacaksınız. Peki Asiye ne yaptı Firavun'a? Evet. Asiye isyan etti. Neye? Firavun'un küfrüne isyan etti. Ama Firavun'un kocalığına isyan etmedi. Kocalığa isyan etmedi. Kocalık meselesinde bir hanım olarak yapacağını yaptı. Zaten Kur'an örnek olarak bize verdiği zaman bundan dolayı veriyor. Böyle veriyor zaten. Bütün mesele aslında oradaki o örnekliği doğru anlamaktır. İtaat edeceğiz ama itaatin bir ölçüsü var. O ölçüyü de belki bir dahaki ders biraz daha müşahhaslaştıracağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
3: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle.

0: Derle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
6: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun.
2: Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak.
1: Bunu ne zaman yapacağız?
2: Kureyş'ten haber gelir gelmez.
1: Bu defa direnemeyecekler.
3: Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönder. Onlar size şehir tarafından saldırırken Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazır. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler.
4: Dediklerin doğruysa, Kureyş'e kendi sonunu hazırlıyor demektir.
3: Ebu Süfyan inanmadı. Ezeki bir adam.

0: Belki aklına bir şüphe düşürdüm. E o da bir başarı.
1: Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak bize rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler.
2: Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız.
3: 96. Bölüm.
4: Kurayza oğullarıyla Kureyşlilerin arası iyice açılmıştı. Nuaym bin Mesud bu sefer Yahudilerin yanındaydı.
5: Gördün mü Nuaym? Kureyş bize sırt çevirdi.
6: Aynen dediğim gibi oldu. Sizin elçiniz geldiğinde Ebu Süfyan'ın yanındaydım. Sizin rehin istediğinizi duyunca çok öfkelendi. Onlar benden değil kavmimin ileri gelenlerini, keçi oğlağı bile istemiş olsalar onu onlara vermezdim. Ben onlara en değerli arkadaşlarımı vereceğim, onlar da onları Muhammed'e esir olarak satacaklar, öyle mi? Bizi aptal mı sanıyorlar dedi. Allah'tan onlara güvenip de saldırıda bulunmamışsınız.
5: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
6: Kimden bahsediyorsun?
5: Huyey bin Ahtap'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
6: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
5: Hepsi onun akılsızlığı yüzünden. Sinsi herif. Aynısını bize de yaşatacaktı az kalsın.
6: Sakin ol. Hala Muhammed'le uzlaşma şansın var.
5: Benimle yeni bir anlaşma yapar mı dersin?
6: Muhammed akıllı bir adamdır. Sizin onun tarafında olmanız işine gelecektir. Aman şu dakikadan sonra Müslümanlara saldırma ha. Çünkü Kureyş dönüp gittiğinde onlarla baş başa kalacaksınız.
5: Doğru söylüyorsun. Kureyş'e son bir elçi göndereceğim.
1: Ebu Süfyan, Kurayza oğulları sana bir elçi göndermiş.
2: Gelsin içeri. Gel otur şöyle. Niçin geldin?
7: Buraya geleli bir ay oldu. Hiçbir şey yapmadınız. Gatafan kabilesiyle Muhammed'in üstüne hangi taraftan yürüyeceğinizi belli etseydiniz, biz de istediğiniz taraftan onların üstüne yürürdük. Fakat bu suskunluğunuz sinir bozucu olmaya başladı. Herhangi bir çarpışmada bize destek olacağınıza güvenemiyoruz. Bu yüzden sizden rehineler istedik.
2: Ben size yarın çarpışalım diye haber gönderdim, reddettiniz. Sonra da benden rehin istediğinizi söylüyorsunuz. Sence adamlarımı size yedirir miyim?
7: Yarın sept günü. Bizim cumartesi günleri savaşmamız yasaktır.
2: Bu da ne demek? Savaşın içindeyiz zaten.
7: Anlamıyorsun. Cumartesi günleri hiçbir Yahudi savaşmaz. Kutsal kitabımızda kesinleşmiş bir hükümdür bu. Bizden bir grup cumartesi yasağını çiğnediği için maymunlara çevrilmişti.
2: Maymunlarla akrabaları olan bir gruptan bize hayır gelmez. Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
7: Ama...
2: Çıkarın şunu dışarı. Cumartesi günüymüş. Pazar için bahaneleri ne acaba? Hainler! Bu işi kendimiz bitireceğiz. İkrim'e! Orduya haber ver. Yarın sabah düşmana saldıracağız. Ve bu son olacak. Bu iş yarın bitecek.
1: Emredersin.
2: Bir de katip çağır.
1: Peki.
2: Muhammed'e iki çift sözüm var.
1: Şimdi gönderiyorum.
8: Beni çağırmışsınız.
2: Evet. Gel otur şöyle. Yazmaya başla. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki senin kökünü kazmak için tüm gücümle buraya geldim. Daha önceki savaşlarımızdan iyi bilirsin. Biz iyi savaşçılarız. Uhud günü aldığınız yarayı unutmamışsınızdır. O gün yeni bir savaş için sözleşmiştik. Yazmaya devam et. Fakat buraya geldiğimizde hendeklere sığın.

0: olmadığını gördük. Araplar ancak mızraklarının ve kılıçlarının gölgesine sığınır. Sen bizden korktuğun için karşımıza çıkamıyorsun. Bir dahaki saldırıda Uhud'dan daha büyük bir acı yaşayacaksınız. Şimdi bunu bir an evvel Muhammed'e ulaştır.
1: Ya Resulallah, Ebu Süfyan'dan size bir mektup var.
2: Peygamberimiz mektubu okuttuktan sonra bir cevap yazdırdı. Ebu Süfyan'ın sorularına cevaptan sonra şöyle diyordu: öyle bir gün gelecek ki o gün bana karşı savunma ve korunma imkanı bulamayacaksın. Ve o gün ben sana tüm bunları hatırlatacağım. Resulullah her namazın ardından, Allah'ım, ey Kur'an'ın sahibi, ey hesapları çabuk gören, müttefik güçleri darmadağın et, onları kaçır ve titret diye dua eder olmuştu. Kureyş ile Kurayza oğulları arasındaki gerginliği hisseden Yahudi lideri Huyey bin Ahtab, Ebu Süfyan'ı görmeye geldi.
0: Bak sen, kimler gelmiş? Huyey bin Ahtab, Yahudi lideri.
3: Ebu Süfyan, neyin var senin?
0: Neyim mi var? Olanlardan haberin yok mu? Halkın bizi yüzüstü bıraktı. Yahudilere güvenmekle hata ettiğimi bilmeliydim.
3: Tevrat adına hayır.
0: Neredeler? Hani?
3: Bugün Sept günü. Ona hürmetsizlik edemeyiz. Pazarı bekle. O zaman Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı alevlenen bir ateş gibi saldıracaklardır.
0: Bu zırvalıkları bir de senden dinleyemeyeceğim.
3: Ebu Süfyan, inan bana, Kurayza sana ihanet etmez. Hem seni karşılarına almaya cesaretleri yok. Kaç bin kişilik orduyla geldin buraya?
0: Benim karşımda durmaya cesaretleri olmadığı için mi benden rehinler istiyorlar?
3: Rehineler mi?
0: Evet. Onlara en sevdiğim adamlarımı gönderirsem bana güveneceklermiş. Aksi halde sadakatimden emin olamazlarmış.
3: Aklım almıyor. Bu nasıl olur?
0: Nasıl olacak? Muhammed'e karşı koyduklarına pişman oldular. Şimdi benden istedikleri adamları ona teslim ederek aralarını düzelteceklerini umuyorlar. Lat adına yemin ederim ki bu sizin ihanetinizden başka bir şey değil.
3: Hayır. Sina Dağı'nda Allah'ın Musa'ya Tevrat'ı indirdiği günü andolsun ki ben hain değilim. Ebu Süfyan, bana bak. Ben hain değilim. Neden cevap vermiyorsun? Anlaşılan ben ne desem de senin fikrin değişmeyecek. Senin gibi bir müttefiki kaybetmeyi asla istemezdim.
2: Sabah olduğunda Kureyş saldırıya geçti. Hava iyice soğumuş, savunma zorlaşmıştı.
4: Şu rüzgar da nereden çıktı?
5: Ağzımıza burnumuza kum doldu.
6: Gözlerimizi açamıyoruz.
4: Ne yapacağız?
6: Yüzünüzü sarın.
4: Kar etmiyor ki.
6: Kum fırtınası var.
5: Siperlerin arkasına saklanın.
7: Hayvanlar ürktü, dikkatli olun.
5: Çadırlara sığınalım. Hadi çabuk olun. İnanamıyorum. Hava nasıl da karardı birden.
0: Geri çekilmek yok. Saldırın.
6: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
0: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
5: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
0: Şu anda onların da savunmaya mecali yok. Şimdi saldırırsak başarılı oluruz. Peki, söyle rüzgar geçene kadar dinlensinler.
2: Savaş şiddetlenmişti. Kuvvetle esen rüzgar soğuğu dondurucu bir hale getiriyordu. İnsanlar sığınacak yer arıyorlar, hayvanlar ürkerek sağa sola kaçışıyorlar. Hava şartlarının zorluğunun yanında uzun süredir yaşanan açlık, müminlerin elini ayağını kalkmaz hale getirmişti. Esen rüzgar Müslümanları müşrikler kadar etkilemese de onları çok yormuştu. O günü sürekli Allah'a dua ederek geçirdiler. Akşam olduğunda Peygamberimiz, kim kalkıp da düşmanın ne durumda olduğunu görüp geri gelerek cennette benim arkadaşım olacak

0: ve Allah'ın onu koruması için dua etti.
1: Baş üstüne, nasıl emrederseniz.
0: Huzeyfe, peygamberimizin emrettiği gibi gizlice düşman ordusunun içine girdi. Gece karanlığı çökmüş, göz gözü görmüyordu.
2: Şurada durursam olan biteni görebilirim. Beni görmediklerinden emin olayım. Tamam. Artık güvendeyim. Şu iri yarı adam Ebu Sufyan olsa gerek. Isınmak için ellerini ateşe tutuyor. Karşısındaki de Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Geçen günkü saldırılarında görmüştüm. Dinleyin bakayım ne diyorlar.
3: Kuşatmayı kaldırıp buradan ayrılmamız en mantıklı seçenek gibi görünüyor.
4: Lanet olası Yahudiler, bize ihanet etmemiş olsaydı şimdi Muhammed'i ve arkadaşlarını esir etmiş olacaktık.
2: Allah düşmanı, Allah sana fırsat vermeyecektir.
3: Zafer kazanmayı ne kadar istediğimizi biliyor. Ama hayvanlar telef oluyor. Bugün rüzgar yüzünden çadırlardan bile çıkamadık.
4: Haklısın. Daha fazla kayıp vermenin bir anlamı yok. Muhammed'in icabına bakacağız nasıl olsa.
2: Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haber...

0: Haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Kamet getirildikten sonra imamın halkın ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi. Hazreti Peygamber'in böyle yapışı. Birçok kere kamet getirildikten sonra herhangi bir kişi gelip Hazreti Peygamber'le kıble arasına girer ve bir ihtiyacı için Hazreti Peygamber'le konuşurdu. Hazreti Peygamber de uzun zaman ayakta onu dinlerdi. Öyle ki bazen cemaat ayakta uyuklardı. Müezzin kamet getirip halk sustuktan sonra peygamber bazen birisiyle bir ihtiyaç konusunda konuşur, adamın ihtiyacını yerine getirirdi. Hazreti Peygamber'in bir asası vardı. Adamla konuşurken asasına dayanırdı. Allah'ın Resulü şefkatliydi. Herhangi birisi ona gelirse o kimseye vaatte bulunur, eğer yanında mal varsa vaadini hemen yerine getirirdi. Bir gün kamet getirilmişti. Bir göçebe geldi. Neredeyse Resulullah'ın elbisesine yapıştı ve ''Seninle küçük bir işim var. Namazdan sonraya bırakırsam unutabilirim.'' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber kalktı, adamla dışarıya çıktı. Adamın ihtiyacını giderdikten sonra gelip namazı kıldırdı. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın kamet getirildikten sonra halkın ihtiyaçları ile meşgul olmaları. Namaz için kamet getirilirdi. Bir kişi Ömer'e bir ihtiyacını söylerdi. Hatta kamet getirildikten sonra Ömer uzun konuştuğundan dolayı bazılarımız oturuyordu. Müezzin kamet getirdiği halde Hazreti Osman minberin üzerinde halkın ihtiyaçlarını ve piyasanın durumunu soruyordu. Hazreti Peygamber'in ashabını namaz kılarken gören Ebu Süfyan'ın ashabın Hazreti Peygamber'e uyması hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber, ''Ey Ebu Süfyan, Müslüman ol, kurtul.'' dedi. Ebu Süfyan Müslüman oldu. Abbas onu çadırına götürdü. Sabahladıklarında halk sağa sola eğilmiş, namaz ve abdest için su arıyorlardı. Ebu Süfyan, ''Ey Ebel Fadl, halka ne oluyor, yoksa onlara bir emir mi verilmiştir?'' diye sordu. Abbas, ''Hayır, fakat onlar namaza kalktılar.'' dedi. Ebu Süfyan'a da, ''Kalk, sen de abdest al, namaza giderim.'' dedi. Ebu Süfyan, abdest aldıktan sonra beraber Hazreti Peygamber'e gittiler. Hazreti Peygamber başlangıç tekbirini aldı. Ashab da onunla beraber tekbir aldılar. Hazreti Peygamber sonra rüküye vardı. Onlar da vardılar. Hazreti Peygamber doğruldu. Onlar da doğruldular. Ebu Süfyan bunları gördükten sonra Abbas'a, ''Şimdiye kadar bu şekilde bir kimseye itaat edildiğini görmedim. Ne soylu İran kisralarına ne de nesiller boyu hüküm süren Rum imparatorlarına halk bu kadar itaat etmez. Ey Ebel Fadl, yeğeninin hükümdarlığı ne kadar büyüktür?'' dedi. Abbas, ''Bu hükümdarlık değil, peygamberliktir. İşte bunun için ashabı ona bu saygıyı gösteriyorlar.'' dedi. Hazreti Peygamber'in emretmesi üzerine ashabın Ebu Bekir'in arkasında namaz kılmaları. Abdullah bin Zem'a şöyle anlatıyor. Allah Resulü'nün hastalığı şiddetlendiğinde ben birkaç kişiyle beraber onun yanında bulunuyordum. Bilal namaz için ezan okudu. Hazreti Peygamber, ''Ebu Bekir'e söyleyin de namazı kıldırsın.'' dedi. Ben kalkıp mescide gittim. Fakat Ebu Bekir yoktu. Ömer'e, kalk halka namazı kıldır dedim. Ömer kalktı ve başlangıç tekbirini alınca gür sesinden Hazreti Peygamber onu tanıdı ve Ebu Bekir nerede? Allah da, Müslümanlar da bunu istemezler buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir'e haber gönderildi. O zamandan sonra diğer namazları Ebu Bekir kıldırdı. Hazreti Ömer bana, azab onlasıca, ey Zem'anın oğlu, sen ne yaptın? Andolsun zannettim ki peygamber sana, Ömer halkın önünde namaz kıldırsın emrini vermiştir de, sen bana haber verdin. Eğer böyle bir zanna kapılmasaydım, namazı kıldırmazdım, dedi. Ben de Ömer'e, Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Peygamber bunu söylememişti. Fakat Ebu Bekir'i göremeyince, imamlığa senden daha uygun bir kimse görmedim, dedim. Hazreti Ali ile Zübeyir şöyle demişlerdir. Biz Ebu Bekir'i peygamberden sonra bu işin en müstahakı olarak görüyorduk. O, Hazreti Peygamber'in mağara arkadaşı, ikinin ikincisidir. Biz onun şeref ve yüceliğini biliyoruz. Hazreti Peygamber henüz hayattayken halka namaz kıldırmasını ona emretti. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekir'in halifeliği hakkındaki sözleri. Peygamber vefat ettikten sonra Ensar, bir emir bizden, bir emir de sizden olsun dediler. Siz bilmez misiniz, peygamber hayattayken Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını emretti. Acaba hanginiz Ebu Bekir'in önüne geçmeye razı olur dedi. Ensar da, Ebu Bekir'in önüne geçmek hususunda Allah'a sığınırız dediler. Hazreti Ali şöyle diyor. Hazreti Peygamber, Ebu Bekir'e namaz kıldırmasını emretti. Ben de orada hazır bulunuyordum. Hastada değildim. O halde Peygamber'in bizim dinimiz için seçtiği bir insanı, biz dünyamız için seçmeye razıyız. Selman Farisi'nin, Arapların imamlığa daha layık olduğuna dair sözü. Hazreti Selman, Peygamber'in sahabilerinden 12 veya 13 kişiyle beraber geldi. Namaz vakti olunca sahabiler, ''Ey Eba Abdillah, bize namaz kıldır.'' dediler. Selman da, ''Biz size ne imam oluruz, ne de kadınlarınızla evlenebiliriz. Kesinlikle Allah bizi sizinle hidayete getirmiştir.'' dedi. Bunun üzerine onlardan birisi imam oldu ve 4 rekat namaz kıldırdı. Selam verdi. Selman, bu 4 rekat nedir? Bize yarısı yeterdi. Seferde olduğumuz için azimetten çok ruhsata muhtacız, dedi. Ashabın, köle ve mevlaların arkasında namaz kılmaları. Beni Esid kabilesinin mevlası Ebu Said şöyle anlatıyor. Bir yemek hazırlayarak Ebu Zerri, Huzeyfe ve İbni Mesud'u yemeğe davet ettim. Namaz vakti geldi. Ebu Zer, İmam olmak için öne geçti. Huzeyfe ona, senden önce ev sahibi gelir. Onun imam olması daha müstahaktır, dedi. Ebu Zer, öyle mi ey İbni Mesud, diye sordu. İbni Mesud, evet, dedi. Bunun üzerine Ebu Zer geri çekildi. Ben azatlı bir köle olduğum halde, beni kendilerine imam yaptılar. Medine'nin bir mescidinde kâhmet getirildi. Abdullah bin Ömer'in de orada arazisi vardı. O mescidin imamı, kölelikten azat edilmiş bir Mevla'ydı. İbni Ömer namaza geldi. Mevla ona, sen öne geç, namazı kıldır, dedi. İbni Ömer, bu mescitte namaz kıldırmaya sen daha müstehaksın, dedi. Bunun üzerine kölelikten azat edilen imam namazı kıldırdı. Biz, Kays bin Sa'd bin Ubade'nin evindeydik. Bizimle beraber peygamberin sahabilerinden bazıları da vardı. Kays'a, öne geç bize namaz kıldır dedik. O da, ben bunu yapmam dedi. Kays'a, Hazreti Peygamber bir kişi yatağının baş tarafına, bineğinin ön tarafına ve evinde imamlık yapmaya başkalarından daha layıktır buyurmuştur dedim. O zaman Kays, kölelerinden birine emretti, o da bize imamlık yaptı. İbni Mesud'un Ebu Musa'nın evinde ve onun arkasında namaz kılması. Abdullah bin Mesud, Ebu Musa'nın evine geldi. Namaz vakti gelince Ebu Musa, "Ey Eba Abdirrahman, öne geç namazı kıldır. Çünkü sen yaşça bizden büyüksün. Sen bizden daha alimsin," dedi. İbni Mesud, "Hayır, sen öne geç namazı kıldır. Çünkü senin misafiriniz ve bu mescid de senindir. Sen imam olmaya daha müstahaksın," dedi. Böylece Ebu Musa öne geçti, ayakkabılarını çıkardı ve imamlık yaptı. Selam verdikten sonra İbni Mesud Ebu Musa'ya, "Niçin ayakkabılarını çıkardın? Acaba sen mukaddes olan vadide mi bulunuyorsun?" dedi. Hazreti Peygamber'in hakkında söylediği sözden dolayı Fırat bin Hayyan'ın kendi mescidinde Hanzale bin Rebi'nin arkasında namaz kılması. Hanzale bin Rebi ile beraber Fırat bin Hayyan'ın mescidine gittim. Namaz vakti geldi. Fırat Hanzale'ye, "Öne geç namazı kıldır," dedi. Hanzale, "Senin önüne geçmem. Senin yaşın benden daha büyüktür. Benden önce hicret ettin. Mescid de sizin mescidinizdir," dedi. Fırat, "Ben Hazreti Peygamber'in senin hakkında bir şey söylediğini işittim. Onun için senin önünde hiçbir zaman imamlık yapmam," dedi.

Bunun üzerine Hanzale, Fırat'a, Taif gününde Hazreti Peygamber'in yanına gittiğim ve beni casus olarak gönderdiği zaman orada mıydın dedi. Fırat, ey İcle oğulları, ben şundan dolayı onu imam yaptım. Hazreti Peygamber onu Taif'e casus olarak gönderdi. O, Peygamber'e gelip bilgi verdikten sonra Hazreti Peygamber, sen doğru söyledin, evine git, sen bu gece uykusuz kalmışsın, istirahat et dedi. O, Peygamber'in huzurundan ayrıldıktan sonra Peygamber bize, bunun ve bunun benzerlerini kendinize örnek alınız dedi. Mekke valisi Nafi'nin azatlı köle olan Abdurrahman bin Ebzi'yi yerine bırakması ve Hazreti Ömer'in onun bu hareketini övmesi. Hazreti Ömer'le beraber Mekke'ye gidiyordum. Mekke valisi Nafi bin Alkame bizi karşılamaya geldi. Hazreti Ömer ona, sen Mekke'de yerine kimi bıraktın diye sorunca, ben Abdurrahman bin Ebzi'yi bıraktım dedi. Hazreti Ömer, sen azatlılardan bir kişiyi orada bulunan Kureyş ve Resulullah'ın ashabına baş mı yaptın deyince, o, evet, çünkü o Allah'ın kitabını herkesten daha iyi okuyan bir kimsedir. Mekke her an herkesin gelebileceği bir yerdir. İstedim ki Allah'ın kelamını herkesten daha güzel okuyan birisinden dinlesinler dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, senin reyin çok güzel bir reydir. Kesinlikle Abdurrahman bin Ebzi, Allah'ın Kur'an'la düzelttiği kişilerden birisidir dedi. Misver'in Kur'an'ı yanlış okuyan bir kişiyi imamlıktan geri çekmesi ve Hazreti Ömer'in bunu uygun bulması. Bir hac esnasında Mekke'nin dışında bir grup toplanmıştı. Namaz vakti gelince Ebu Saib el-Mahsumi kabilesinden bir adam namaz kıldırmak için öne geçti. Fakat Kur'an'ı iyi okuyamadığı için Misver bin Mahrem'e onu arkadan çekti ve bir başkasını öne itti. Bu olayı duyan Hazreti Ömer Medine'ye varıncaya kadar Misver'e bir şey söylemedi. Medine'ye gelince Misver'i çağırtarak ''Adama neden böyle yaptın?'' dedi. Misver, ''Ey müminlerin emiri, adam Kur'an okumasını iyi bilmiyordu. Mevsim de haç mevsimi olduğu için her taraftan gelen insanlar vardı. Onların o adamı dinleyip onun gibi okumalarından korktum.'' dedi. Hazreti Ömer, ''Sen bundan dolayı mı onu imamlıktan aldın?'' deyince Misver, ''Evet.'' dedi. Hazreti Ömer, ''İsabet ettin.'' dedi. Talha bin Ubeydullah'ın namaz kıldırdığı bir cemaate namaz kıldırmamı beğendiniz mi demesi. Talha bin Ubeydullah bir topluluğa namaz kıldırdı ve sizden izin almayı unuttum. Namaz kıldırmamı beğendiniz mi dedi. Onlar da evet ey Allah'ın Resulü'nün havarisi senin namaz kıldırmanı kim beğenmez dediler. Talha Hazreti Peygamber'in kim bir topluluğa topluluk istemediği halde imamlık yaparsa o kimsenin namazı kulaklarını aşamaz dediğini işittim dedi. Enes'in Ömer bin Abdülaziz'in arkasında Ebu Eyyub el-Ensari'nin de Mervan bin Hakem'in arkasında namaz kılmamaları. Enes Ömer bin Abdülaziz'in arkasında namaz kılmıyordu. Ömer bin Abdülaziz Enes'e "Niçin bana muhalefet ediyorsun?" diye sorunca Enes ''Ben Resulullah'ın arkasında namaz kıldım. Senin namazın onun namazına uyarsa arkanda kılarım. Yoksa namazımı tek başıma kılar, evime dönerim.'' dedi. Ebu Eyyub el-Ensari, Mervan bin Hakem'in arkasında namaz kılmıyordu. Mervan, ''Niçin muhalefet ediyorsun?'' dedi. Ebu Eyyub, ''Ben Resulullah'ın nasıl namaz kıldığını gördüm. Ona uyarsan sana uyarım. Ona muhalefet edersen, namazımı tek başıma kılar ve evime dönerim dedi. Ebu Hureyre, Enes ve Adi bin Hatim'in ashabın Hazreti Peygamber'in arkasında kıldıkları namaz hakkındaki sözleri. Ebu Hureyre'ye Hazreti Peygamber böyle mi namaz kıldırıyordu diye sordum. Ebu Hureyre, benim namazımda hoşunuza gitmeyen kısımlar var mı dedi.

0: senden sadece peygamberin namazını sordum, dedim. Ebu Hureyre, evet, peygamber böyle kılardı ve biraz daha kısa yapardı. Onun ayakta durması, müezzinin minareden inerek safa gelmesi kadar sürerdi, dedi. Adi bin Hatim'le bir mecliste bulunuyorduk. Namaz vakti geldi. Namazı kıldıran adam oturuşları uzattı. Namaz bittikten sonra Adi, sizden herhangi biriniz bize imamlık yaparsa rükû ve secdesini tamamlasın. Fakat namazı uzatmasın. Çünkü onun arkasında küçükler, yaşlılar, hastalar, yolcular ve ihtiyaç sahipleri vardır. İkinci bir namazın vakti geldiğinde Adi bin Hatim öne geçti. Namazı kıldırdı fakat uzatmadı. Namazı bitirdikten sonra, işte biz Resulullah'ın arkasında bu şekilde namaz kılıyorduk, dedi.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersi.

0: Gençleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Kaf suresi diriliş merkezliydi. Sure daha çok farklı zaviyelerden dirilişi, bahsi anlatıyordu, olacak diyordu. Bunu insanlara hangi zaviyeden anlayacaklarsa ya da kaç zaviyede anlamaları gerekiyorsa oralardan deliller getirerek ifade ediyordu. Son sahifede ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşan fenakkabu fil bilad. Ve kem ehlekna kablehum, kem burada haberiye, yani ehlekna kablehum, o Mekke müşriklerinden önce min karnin, nice kuşakları, milletleri helak ettik, onlar da diriliş yok diyorlardı, yok dediklerinden dolayı zulmettiler. Eğer ahirete inanmış olsalardı asi olamaz, firavun olamaz, zalim olamaz, Nemrut olamazlardı, Roma gibi bir devlet kuramazlardı. Ve kem ehlekna kablehum min karnin hum eşeddu minhum batşan. Yani onlar eşeddu minhum Mekkelilerden batşan, kuvvet, kudret, yakalayıp derdest etme, malı mülkü alma noktasında onlar daha kuvvetliydiler. Fenekkabu fil biladi, yeryüzünde araştırma yaptılar, dolaştılar, rızık talebinde bulundular. Fenekkabu fil biladi, yeryüzünü aşındırdılar, sefer yaptılar. Peki sonunda hel min mahis, yani hel min mahis minel mevti, yani ölümden kaçış var mı? Hel min mahis minel mevti, kaçış yeri bulabildiler mi? Ölümden çıkış yolu bulabildiler mi? Dolaştılar, dolaştılar, bir hayat yaşadılar ve sonra öldüler bu adamlar. Hel min mahis, bir alan, bir koridor bulup da oradan ölmeden ebediyete geçebildiler mi? Değil. İşte onların eserlerini geride bıraktıklarını görüyorsunuz. Dünya deniz kenarında kumdan kaleler yapan ve onlara ebediyet gözüyle bakan çocuklar, çocukların oyuncakları gibidir. O çocukların oyuncakları gibi. Hel min mahis. Onlar nasıl ölümden kaçamadılarsa siz de kaçacak bir yer bulamayacaksınız. Ama o çocuklar gibi aldanıyorsunuz, kendinizi aldatıyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki bunun dirilişle alakası ne? Onlar yaşadılar, daha güçlüydüler ama öldüler. Siz de öleceksiniz. Peki bu kainatı var eden, yaratan, suyla o tohuma hayat veren Allah Teala seni bir gayesiz yaratmış olabilir mi? Bir amasız, bir amaca bağlı olmadan seni dünyaya göndermiş olabilir mi? Akıl bunu kabul edebilir mi? Allah Teala güneşe, aya, bütün kainata bu nizamı versin ve sonra sen bir gaye, amaç, hedef olmadan dünyayı göndersin. Yaşa burada, zulmet burada, zalim ol burada ve öteki mazlum senden hakkını alamasın. Alamasın, bunun alınacağı bir ahiret olmasın, olabilir mi? Ahiret bunu kabul eder mi? Bir devlet eğer adliyesi yoksa mazlumlar onun adliyesinde zalimlerden haklarını alamıyorsa o devlet ayakta zulümle kalamaz, yok olur, yok olmaya mahkumdur. Peki bir devlet zalimin yanında yaptığını bırakmıyorsa, kainata bu düzeni, adaleti koyan Allah Azze ve Celle zalimlere, bugün ümmete kan kusturanlara, Bağdat'ı, Şam'ı, Kahire'yi, Doğu Türkistan'ı bu hale getirenlere, eşkıyaya bunun hesabını sormayacak mı? Bu Allah Teala'nın adaletiyle yan yana düşünebilir mi? Elbette hayır. O halde helak olanlar zulümleriyle beraber hissediyorlar ki Allah'ın adaleti var. O adalet kıyamet günü tecelli edecek ve orada biz zalim olarak hesap vereceğiz. O halde siz ahireti inkar etmeyin, dirilişi reddetmeyin. Eğer diriliş sizin yüreğinize bir muhafız olarak, bir mürşid olarak, hakikati anlatan bir kürsü olarak kalbinizde, yüreğinizde yoksa, o zaman siz de bir an kendinizi zulmün içinde bulursunuz. İnne fî zâlike lezikrâ. Mutlaka bu anlatılanlarda zikra, öğüt var. Peki kimler öğüt alır? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olanlar öğüt alır. Peki herkesin kalbi yok mu? Allah Teala kalbi imanın vatanı olarak yarattı. Eğer bir kalp onun içerisinde fıtrata uygun olarak iman yoksa, sanki o kalbi olmayan adam. Onun için inne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun. Kalbi olan için bunlarda bir ibret var. Ancak onlar anlayabilirler Allah Teala'nın adaleti mutlaka Mahkeme-i Kübra'nın olmasını gerektirir. Oradan hareketle Mahkeme-i Kübra'nın olduğuna gidebilirler. Ya da kim için bunlarda ibret var? Ev el-kassem'a o şehid. El-kassem'a kulağa bütün dikkatiyle anlatılan davaya odaklanmış. Ev el-kassem'a istem'a vahiy, Allah'ın talimatlarını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyruklarını dinleyen, o şehidun aklını bütün mevcudiyetiyle o hakikat üzerinde topladığı halde vahyi dinleyen, kalbi olan kişiler için bu anlatılanlarda öğüt var. Ancak buradan hareketle onlar iman ederler, bahsi anlarlar, haşrı anlarlar. وَلَكَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Şimdi yeniden bir yemin cümlesi geliyor. Allah Teala semavatı, yerleri, وَمَا بَيْنَهُمَا, ve bu ikisi arasında ne kadar mahlukat varsa onları yarattık. Yemin olsun ki yarattık bunları. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. 6 gün, buradaki 6 günden maksat merhale. 6 aşamada yarattık. Yani Allah Teala'nın yaratışında bir tedricilik var. İnnemâ emruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. Ol der, olur. Fakat bu oluşta bir tecdit de var, tedricilik de var. Bir tohum milyonlarca yıldır oluyor ve değişmiyor. Buğday hep buğday olarak çoğalıyor. İnsan ihtiyacını karşılıyor. Tedricilik var. Buğdayı toprağa attığınız zaman bir anda başaklarını vermiyor. Çocuk annesinin karnında 9 ayda yaratılıyor. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ. Allah Teala semaları, yeri ve arasında olanları 6 gün, yani 6 merhalede. Onunla insanoğluna tedriciliği de anlatıyor. Yani aceleci olma, bir anda alim olamazsın, ilim adamı olamazsın, yıllarını vereceksin. Ölene kadar bu yürüyüş devam edecek. Edecek ki mesafe kat edebilesin. Ya da bir ustadır, iş adamıdır, öğrencidir, talebedir. O tedriciliğin ilahi bir kanun olduğunu, eşyada, insan hayatında bir gerçek olduğunu düşünecek. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Yahudiler diyorlardı ki Allah Teala dünyayı yarattı 6 günde. Cumartesi günü en son artık yoruldu, yattı, uzandı. Bu tür ifadeler sarf etmişlerdi. Halbuki Cenab-ı Hakk'a en zor, en kolay diye bir şey yok. Yani iade etmek, insan tekrar yaratmak diriltmeye göre daha kolaydır. Ama biz böyle anlıyoruz. Yoksa Cenab-ı Hakk'a göre kolayı zoru yok. O nasıl yarattıysa aynı şekilde insan tekrar bağısla beraber diriltip huzuruna alacak. وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Allah Teala bir yorgunluk, yorulma hali gelmemiştir. Yani Cenab-ı Hak zatı üzerinden anlatıyor.

yaşaması ve sonra ölmesi, öldükten sonra dirilmesi de böyle bir hakikattir. Değişmeyen bir hakikattir. Allah Teala o hakikati yer ve göklerin yaratılmasına, oradaki değişmez kanunlara bağlıyor. Kur'an-ı Hakim'den, Allah Teala'nın buyruklarından ibret alma da böyledir. Eğer kalbiniz imana vatan olduysa, ayetleri dinleyebiliyorsanız, aklınızı toparlayabiliyorsanız, işte o zaman ancak hakikatin izini sürebilir, o zaman hakikati anlayabilirsiniz. Bu da değişmez. Tıpkı yer ve göklerin yaratılması, oradaki kuralın değişmediği gibi. Yani şuna işaret ediyor: yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle, yöneten Allah Azze ve Celle insanı yaratmaktan niçin aciz olsun ki? Görmüyor musunuz o kudreti, semavatı? Onu yapan sizi tekrar var etmekten elbette aciz değildir. Onlar konuşacaklar hakikate, siz ne kadar anlatırsanız anlatın düşmanlıkları, adavetleri, husumetleri devam edecek. Belki savaşacaklar, her şeyiyle savaşacaklar. Fasbir ala ma yekulun, onların dediklerine sabret. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adına bütün ümmetine hitap ediyor. Yani bütün Müslümanlar mevzilerinde kalacaklar. Onlar imanı, İslam'ı, Kur'an müdafaa ederken karşı taraf bazen Kur'an'a saldıracak, bazen dirilişe saldıracak, bazen kendilerine taan edecek. Ama onlar mevzilerinden ayrılmayacak. Sabırda mustakim bir direniş hali vardır. Direniş halinizden ödün vermeden kararlılıkla devam edeceksiniz. Zaten burada müşrikleri anlatırken ilk sayfada Cenab-ı Hak bize onları ifade buyururken şu noktaya işaret etmişti: fehum fi emrim meric, onlar bir sarsıntı içerisindeler, hayatlarında istikrar yok. Sonra efelem yanzuru ile semai fevkuhum keyfe beneynaha, kainattaki sarsılmayan, değişmeyen, karar ve istikrar üzerine olan esasları serdetmişti. Onlar üzerinden dirilişin olacağını anlatmıştı bize. Fasbir ala ma yekulun, yani sizin hayatınızda bir sarsıntı olmasın. Her şehirde aynı şeyi söyleyecek bir imana sahip ol. Her yerde, her toplumda aynı hakikati anlatabileceksin. Her yerde aynı kimlikle durabileceksin. Fasbir ala ma yekulun ve sebbih bihamdi rabbik, hamd ile Rabbin tesbih et. Tesbih kelimesi vakitte kullanıldığı zaman daha çok bize namazı anlatır. Ama burada hakiki manada tesbih olarak da anlayabiliriz. Ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'şşemsi ve kable'l gurubi, güneşin doğmasından önce bir de batmasından önce Rabbin tesbih et ya da namaz kıl. Bu sure Mekke'de ikinci dönemde nazil oldu. Yani 3 ile 5. yıllar arasında ya da 5 ile 7 arasında nazil oldu. Onu aldığımız zaman o zaman 5 vakit namazdan önce 2 vakit namaz vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah fecirde kılardı. Bir de akşamdan önce, yani ikindiyi kılardı. Hani abdest ayeti Medine'de nazil oldu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim önceden de vardı. O zaman abdest yoktu. Hani buradan hareketle Kur'an-ı Kerim'e abdesti tutulabileceğini söylüyorlar. Peki 5 vakit namaz Miraç'ta nazil oldu. Ondan önce de Allah Resulü aleyhisselam namaz kılıyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest ayeti Medine'de nazil oldu. Yani Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe abdestsiz mi namaz kılıyorlardı? Bazen hüküm önceden uygulanır, ayet sonra gelir. Abdest ayetinde olduğu gibi ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilassalâti fâgsilû vucûhekum ve eydiyekum, ya da bazen ayet-i kerime önce gelir ama taalluk ettiği hadise sonradan olur. Seyuhzemul cem'u ve yuvellûne dubur hadisesinde olduğu gibi. Hazreti Ömer, anladım ki bu ayet Mekkelilerin Bedir'de, Bedir Savaşı'nda hezimete uğrayıp kaçmalarını anlatıyordu bu ayet-i kerime. Yani burada da Cenab-ı Hak iki vakit namazdan bahsediyor.
öyle alırız. Eğer Miraç'tan önce indi kabul eder.

dersek sabah var, bir de ikindi namazları var. Peki Efendimiz Aleyhisselam abdest alıyorlardı ama abdest ayeti daha sonra nazil oldu. Nitekim Hanefiler, Ebu Hanife, nebiz caizdir diyor. Delil nedir? İbn-i Mesud hadisidir. İbn-i Mesud radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cinlerle görüşüyor. Ona diyor ki sen burada bekle, buradan öteye geçme, bir çizgi çiziyor, buradan ayrılma diyor. Sesler duydum, sabaha doğru Efendimiz aleyhisselam döndü, geldiler, yanında ne var buyurdu, nebiz var dedim. Efendimiz aleyhisselam da onunla abdest aldılar. Ondan hareketle Ebu Hanife rahmetullahi aleyh nebizle abdest alınacağını söylüyor. Yani abdestsiz Kur'an-ı Kerim'e tutma noktasında böyle kendilerini paralayanlar hadislere baksalar, işte o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ta Sadr-ı İslam'dan beri abdest aldığını, Kur'an-ı Kerim'e de, Kur'an-ı Kerim sayfelerine de abdesti tuttuğunu, namazı da tabii ki Allah Resulü aleyhisselam abdesti kılmıştır. Abdestsiz Peygamber aleyhissalatu vesselam'a haşa namaz kıldığını bir Müslüman nasıl söyleyebilir? Ama abdest ayeti Medine'de nazil oldu. Dolayısıyla öncesinde abdest yoktu. Müslümanlar Kur'an-ı Kerim sayfelerine abdestsiz tutuyorlardı. Buradan hareketle yine aynı halin devam ettiğini söyleyenler dolaylı olarak Resulullah'a büyük bir iftirada bulunuyorlar. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e iftira ediyorlar. Ve minel leyli ya da gecenin bir kısmında fesebbihu, yine Allah Azze ve Celle tesbih et ya da salli ya da namaz kıl. Ve minel leyli fesebbihu, bir de ve edbare sucudi, sucud secdelerin sonunda, secdelerin burada cüz zikrediliyor, kül kastediliyor. Namazın bir cüzü secdedir. Cenab-ı Hak secdeyi zikrediyor, namazı kastediyor. Namazların sonunda da Allah Azze ve Celle'yi tesbih et. Gecenin bir kısmında, namazların sonunda, farz namazların sonunda kılınan nafile namazları da anlayabiliriz. Veya buradan tesbihatı da anlayabiliriz. Yine külli bir nazarla bakarsak, eğer Miraç'tan önce sonra ayrımı yapmazsak, buradan beş vakit namaz da çıkar. Vesebbih bihamdi rabbike kable tulu'uşşemsi, güneşin doğmasından önce hangi namaz olur? Sabah namazı olur. Ve kablel gurubi, güneşin batmasından önce öğle ve ikindi namazları olur. Ve minel leyli fesebbihu, gecenin bir kısmı da da namaz kıl, oradan neyi anlarız? Oradan da akşam ve yatsı namazları çıkar. Ve edbâre sucud, buradan da diğer nafile namazları anlarız. Peki onların bu inkar dalgalarına karşı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim direnişe davet ediyor. Ayakta kalacaksınız. Azınız ne olacak bu mücadelede? Sabır olacak. Fasbir ala ma yekulune, bir de ve sebbih bihamdi rabbike kable tulu'uşşemsi ve kable'l gurubi, namazla ayakta kalacaksınız. Sabır sadece yalnız başına İslami bir hayatı yaşamanız için yeterli değil. Namaz ruhunuzun azığı olacak. Varlığınızı, mevcudiyetinizi namazla koruyacaksınız. Vestemi' yevme yunadil munadi min mekanin karib. Vestemi' mef'ulün biz takdir edersek dinle, bütün varlığınla dinle. Bu aptan olunca mübalağa da ifade eder. Burada mef'ul takdir ettiğimiz zaman o zaman mübalağa ifade eder. Vestemi, yani vestemi nida el munadi, o münadinin çağrısını bütün varlığınla duy, hisset, yaşa, idrak et, anla. Yevme yunadil munadi, munadinin nida ettiği gün, min mekanin karibin, yakın o mekandan. Yani tefsir kitaplarımızda bu Kudüs olduğu, oradan çağrıda bulunacak ya da işte semanın dünyaya yakın noktasından münadinin nida ettiği gün, işte o zaman sen münadinin nidasını bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle dinle. Yevme yunadil munadi min mekanin karib, ne diyecek? Ya eyyetuhel izamul baliye, ey çürüyen kemikler. Vel evsalul mutakatti'a,

Çalanan mafsallar ve luhumul mutemezzika, dağılan, paramparça olan etler, saçlar vesaire. Hadi toparlanın, diriliş vakti geldi diye o çağrıda bulunacak. İşte o zaman bütün varlıklar, bütün insanlar bu çağrıya, davete icabet edecekler. Tav'an ya da kerhen, isteyerek ya da istemeyerek uyacaklar ve diriliş başlayacak. Parçalanan her şey bir araya gelecek. Yevme yesma'une sayhate bil hakki. Yesma'une bütün varlıklar, yesma'unun faili, bütün varlıklar işitecekler o diriliş çağrısını hakikat olarak, gerçek olarak. Zalike yevmul huruc. İşte bu yevmul hurucu minel kuburi, kabirlerden çıkış günüdür. Etler, parçalanan etler, kemikler, mafsallar bir araya gelecek. İnsanlar için diriliş anı başlayacak. İnna nahnu nuhyi ve numitu ve ileynel mesir. İşte biz, sadece biz. İnna nahnu nuhyi. Olağanüstü bir hadise var. Paramparça olan beden. Belki bir parçacık kalmış sadece onun bedeninden, toprağın içinde. Onlar bir araya girecek. Belki üzerinden o mezarın, o insanın yüz binlerce yıl geçti. Ama Allah Azze ve Celle emir buyurdu. İnna nahnu nuhyi. Biz, sadece biz diriltiriz. Ve numitu, öldürürüz. Ve ileynel masir. Dönüş de bize. Yani burada da hasır var. Ve ileynel masiru, car, mecurun takaddumu hası ifade ediyor. Başka bir yere değil, hesaba dönüş bize buyuruyor Cenab-ı Hak. Yevme teşakkakul ardu anhum sira. O gün teşakkakul ardu, yer yarılır onların üzerinden. Sira'a, sira'a haldir o anhum'deki hum zamirinden. Yani hum musri'ine. Yani hızlı bir şekilde kabirlerinden çıkarlar, huzura giderler. Zalike haşrun. Haşır dediğiniz işte budur. Yer yarılır, beden, dağılan bütün parçalar insan şekil ve suretinden bir araya gelir ve oradan insanlar huzur ilahiye, mahşere sevk edilirler. Aleyna yesir. Yine burada hasır var. Yani yesirun aleyna. Allah Teala'ya bu son derece kolaydır. Bir emirle, bir talimatla insanın dirilişi kabirden mahşere sevki tahakkuk eder. Nahnu a'lemu bima yekulun. Enstitülerinde, ekranlarında, okullarında, kürsülerinde kafirler Darwinizmin ya da başka masalların arkalarına sığınarak hakikati, Allah Teala'nın var ve bir olduğunu, yarattığını, tekrar diriliş emrini vereceğini nasıl inkar ettiklerini, bütün bunları biz biliyoruz. Nahnu a'lemu bima yekulun. Onların dediklerini ayrıntısına varıncaya kadar biliyoruz. Ve ma ente aleyhim bi cebbar. Sen onların üzerine cebbar değilsin. Zorla bunları yapacak değilsin. Sadece anlatırsın. Yani senin elinde bir kamçı, kamçıyla ya da baskıyla, devletin gücüyle böyle inanacaksınız, böyle yapacaksınız, böyle yaşayacaksınız. Hayır, senin vazifen o değil. Ve ma ente aleyhim bi cebbarin. Yani sen onların üzerinde cebbar değil, zorla imana sevk eden bir, Allah tarafından vazifelendirilen, bunları yapan bir nebi değilsin. Yolu göstereceksin, hakikat diyeceksin. Onlar kendi iradeleriyle gelecek. Yoksa sen zorla imana onları sevk etmeyeceksin. Fezekkir bil Kur'ani men yehafu va'id. Fezekkir bil Kur'ani. Kur'an'la öğüt ver. Kur'an'ı anlat onlara. Fezekkir bil Kur'ani. Kur'an'ı hatırlat. Kur'an'la öğüt ver. Men yehafu va'id. Allah Teala'nın va'idinden, tehdidinden, cehenneminden, azabından korkan kişilere, onlara Kur'an'la öğüt ver. Peki fezekkir bil Kur'an, Kur'an-ı Kerim'le bunlara öğüt ver. Neden? Çünkü Kur'an'ın talimatlarını ancak onlar anlar.

0: O halde fezekkir bil Kur'an-ı men yakafu va'id. Sadece Allah Azze ve Celle iman eden, ahirete, haşra, neşre inanan, cehennemin olduğunu, Allah'ın tehdidinin, vaadin değişmeden kafirler için tecelli edeceğini bilen inananlar, onlara öğüt ver. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim'den, onun esaslarından ibret alırlar. Fezekkir bil Kur'an-ı men yakafu va'id. Allah Teala Kur'an-ı Hakim, onun talimatlarına ibret almayı, hayatımıza tatbik etmeyi, Kur'an-ı Kerim'e ve sünnet-i seniye uygun bir hayat yaşamayı Rabbimize ihsan buyursun. Estağfurullah ve tuğb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Kocatepe Camii İmam Hatibi. En'am suresi 51 ila 59. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse, bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama,

0: sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
10: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
9: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası başlıyor.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu alen nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimize sonsuz hamd, Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama da salat, selam olsun. Efendimizin aydınlık izinde bir hayat yürüyenlere, onu kendisine örnek ve önder kabul edenlere selam olsun diyor. Her birinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Kıymetli kardeşlerim, Salihler Sofrası programımızda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın edep ile alakalı hadislerinin yer aldığı İmam-ı Bukhari Rahimahullah'ın Edebul Müfret eserinden hadisler arz ediyoruz. Tabii bütün programlarda olduğu gibi bugünkü programımızın da inşallah başlangıcında sözlerin en güzelini, yani Rabbimizin kelamını hep beraber dinliyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden Efendimizin baldan tatlı sözlerini sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Şimdi her şey sussun. Sadece ama sadece Kur'an konuşsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ

والله غفور رحيم.

Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ımızı dinledik. Şimdi Edebul Mufret eserimizin 484 numaralı hadisini arz ediyorum. Peygamberimiz şöyle buyurur aleyhissalatü vesselam. Haddethenel Munkedir İbn Muhammed İbn El Munkedir an Ebi an Cabir'in. Bizi ilgilendiren noktası burası. Cabir radıyallahu anh efendimizden, ashab-ı kiramdan. Kale, o şöyle anlattı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurdu, dedi. Efendimiz yekunu fi ahiri ümmeti, benim ümmetimin sonunda, yani ahirete yakın bir zamanda meshun, mesh olacak. Ne demek bu mesh? İnsanların yüzleri şekil değiştirecek. Yüzleri çirkinleşecek anlamında buna mana verilmiş. Yani ahir zamanda insanların yüz hatları değişecek. Belki görüntüde çok boyalı, cilalı, çok güzel gözükecek zahiren ama İç alemleri çok çirkin olacak. Bu kelime genelde surat değiştirecekler, yani insan görünümünden çıkacaklar anlamında kullanılır. Herhangi bir yaratığa mı benzeyecekler? Yani bu zahiren mi olacak? Yoksa görüntüleri insan gibi olsa da iç alemleri mi çok farklı olacak? Onu Allah biliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yekunu fi ahiri ümmeti, benim ümmetimin sonunda, yani ahirete yakın bir zamanda meshun, meshun, affedersiniz hı ile meshun, insanların suretleri, suratları değişecek, başka yaratıklara dönecek. Ve gazfun, efendim, gazif, atma olacak. Fesubhanallah. Yani insanların şekilleri değişecek. Bir de gazifun, atma olacak. Ne demek bu acaba? Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Buna alimlerimiz demişler ki, atma ve atılmalar, çeşitli silahlarla vuku bulacak şeklinde bunu tercüme etmişler. Veya efendim her türlü atma, yani aklınıza ne geliyorsa atmalar çok olacak. Ümmetimin sonuna doğru, yani ahiretin sonuna doğru. Ve kazfun, bir

Bir de vahasfun, yere batırılmalar olacak. Hasif. Malumunuz geçmiş toplumlarda bir azap çeşidi olarak insanlar yerin dibine batırılmışlar. Allahu Ekber. Pekala. Sebep ne? Niye böyle bir şey olacak? Peygamberi Zişan Efendimiz ve yubde'u bi ehlil mazalimi. Bu işe ise ilk önce zulüm edenlerle başlanacak. Yani kıyamete yakın bir zamanda haksızlık, sahtekarlık, yalancılık, dolancılık, insanları kandırma, insanlara haksızlık etme, zulmetme o kadar çoğalacak ki daha dünyadan gitmeden insanların yüzleri çirkinleşecek. İnsanlarda atmalar çoğalacak. Artık bunu nasıl yorumlarsanız ve bu çirkin hallerinden ötürü de benim ümmetim yani Müslüman görünümlü olduğu halde yerin dibine geçirilecekler buyurdu. Bu hadisi şerif sizce niye buraya alınmış olabilir? İmam-ı Buhari Hazretleri bununla yani ahlak o derece bozulacak ki, o derece tarumar olacak ki geçmiş ümmetlere uygulanan bu cezalar dünyada benim ümmetimin de başına gelecek. Oysa ki Peygamberi Zişan Efendimiz geçmiş toplumlara verilen cezaların ümmeti Muhammed'e verilmemesi için dua buyurmuştu ve bu duası da kabul edilmişti. Ancak kıyamet alametlerinden olmak üzere böyle bir takım sıra dışı olaylar yaşanacak. Yani ahlak tamamen yok olacak anlamında efendim bu hadisimizi aktarıyoruz. Gelelim 584 numaralı hadisimiz. Kim rivayet ediyor? Ali bin Ömer, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu. İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlundan. O da an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizden naklediyor. Kale, Efendimiz şöyle buyurdular. El-zulmu, haksızlık, zulümatun, karanlıktır. Ne zaman? Yevmel kıyame. Evet. Zulmetmek, haksızlık etmek, haksızlığa tevessül etmek, haksızlığı kabul etmek kıyamet gününde karanlıklara sebep olacak. Zulümat, karanlıklar, karanlıkların sebebi olacak. Yani insan dünyadayken Allah'ın kullarına veya yaratıklara, mahlukata zulmetmesinden ötürü ne yapacak? Bu kıyamet gününe yani ölümden sonraki hayatına yansıyacak. Burada yapmış olduğu bütün bu haksızlıkları, bu davranış şekilleri onun karşısına ahirette zifiri karanlık olarak çıkacak. Allah cümlemizi bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Evet kardeşlerim, bir hadisimizi daha naklediyorum ve arz ediyorum. Bu da an Ebi Sa'idin, Ebu Sa'id Efendimiz'den, Ashab-ı Kiram'dan an Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. O da Peygamberimizden, Efendimiz'den aleyhissalatu vesselam'dan bize naklediyor. Diyor ki kale, Peygamberim şöyle demişti. İza halasal mu'minun minen nar, müminler cehennemden kurtuldukları zaman. Evet. Hubisu bi kantaratin beynel cenneti ve nar. Cehennemden kurtulacak Müslümanlar azaplarını, cezalarını çektikten sonra bitecek mi bununla? Hayır. Cennetle cehennem arasında bir köprüde tutuklanırlar. Cehennemden kurtulmuş,

Çıktıktan sonra tekrar bir daha bir yerde ne yapılıyorlar? Bir kantaratin beynel cenneti ve nar. Cennetle cehennem arasında bir köprüde tekrar hapsediliyorlar, tutuklanılıyorlar. Sebep? Feyyetekâsûne mazâlime beynehum fiddunyâ. Onlar, sebebi neymiş? Evet, dünyada aralarında geçen haksızlıklardan dolayı birbirlerinden hak alırlar. Subhanallah. Subhanallah. Evet. Feyetekassune mezalime beynehum fiddunya. Hatta izâ nukku ve huzzibu. Pekala, ne zaman ki, evet, günahlarından ödeştiler. Çünkü onlar birbirleriyle ne yapacaklar? Kısaslaşacaklar. Yani yetekasun, kısas, değil mi? Yani herkes kime ne yapmışsa aynısı ona o şekilde bir şekilde ahirette karşılığını görecek. Herkes birbirinden hakkını alacak. Ne zaman ki günahlarından ödeşerek, hatta izâ nukku ve huzzibu, ne zaman ki günahlarından temizlenir ve paklaşırlarsa, uzine lehum biduhulil cenneti, işte o zaman kendilerine cennete girmeye izin verilecek. Yani cehenneme bir anlamda kir, pas, günahkar, zalim, hak yiyen, buna dikkat etmeyen kimseler giremeyecekler. Onlar önce bunun ceremesini, bugünkü tabirle, çekecekler. Efendim, fevellezi, yani temizlendikten sonra günahlarından, birbirlerinin haklarını ödedikten sonra, uzine lehum biduhulil cenneh, cennete girmelerine ancak o zaman izin verilecek. Efendimiz, fevellezi nefsu Muhammedun biyedihi, canı kudret elinde bulunan kimseye yemin ederim ki, yani Peygamberimiz Rabbimize yemin ediyor, evet, le ahaduhum bi menzilihi edellu, evet, onlardan her biri yemin ederim ki yerinde, yani girmiş olduğu cennette, evet, oradaki yerinde dünyadaki yerinden daha selamettedir. Bi menzilihi edellu minhu fiddunya. Tekrar edelim. Le ahadun bi menzilihi edellu minhu fiddunya. Orada, yani günahlarından temizlendikten sonra kendilerine cennete girmeye izin verildikten sonra her bir kimse orada, yani cennetteki yerlerinde dünyadaki yerlerinden daha selamettedirler. Elhamdülillah. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdi işin burasında size böyle güzel bir eser takdim edeyim inşallah. Eser dönüşümüzden sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Kıymetli kardeşlerim, Salihler Sofrası programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın baldan tatlı hadislerini arz etmeye devam ediyoruz. Bakın, 486 numaralı hadisimizde Efendimiz Peygamberimiz neler buyuruyor? An Ebi Sa'idin an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id'den o da Peygamberimizden şöyle bize aktardı. Kale. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. İza halasal mu'minun minen nar. Müminler ahirette cehennemden kurtulduklarında. Bu ne demek? Mümin olduğu halde yapmış olduğu bir takım günahlarından, haksızlıklarından dolayı müminler o günahlarının azabını çekmek üzere cehenneme girecekler. Gün gelecek.

Ama oradan çıkacaklar. Evet. Hubisu bi kantaratin beynel cenneti vennar. Cehennemden çıktıktan sonra bu sefer cennet ile cehennem arasında bir köprüde tutuklanacaklar, hapsedilecekler. Sebep? Feyetekassune. Zalime beynehum. Ya fid dünya, dünyadaki zulümlerinden, haksızlıklarından dolayı birbirleriyle kıyaslaşacaklar. İslam'da kıyas esastır. Kıyas diyorum, bağışlayın. Kısas esastır. Ne demek kısas? Yani kim kime ne yapmışsa dünyada, İslam'daki ceza hukuku öyle değil mi? Aynı sona da yapılır. Ama ahirette de öyle bu. Yani burada diyelim ki kimisi hakkını alamamış. Ahirette müminler bütün insanlarla ne yapacaklar? Önce kısaslaşacaklar. Mezalime beynehum fid dünya. Dünyada birbirlerine yapmış oldukları zulümlerinden ötürü haklaşacaklar. Hatta şöyle denilir. Hayvanlar dahi insanlardan haklarını alacaklar. Rabbimizin adaleti gereği böyle olacak bu. Subhanallah. Onun için Müslümanlar, kardeşler, canlarım, Allah'ımız hiçbirimizin hakkını, hukukunu ahirete bırakmasın. Orası çok çetin. Hatta ta ki اِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا. Ne zaman ki müminler birbirleriyle haklaştıktan sonra, bu haksızlıklarından temizlendikten ve paklaştıktan sonra, evet, اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. İşte tertemiz olduktan, birbirleriyle haklaştıktan, kısaslaştıktan sonra cennete girmelerine müsaade edilecek, izin verilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, فَوَلَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَد۪ه۪ Muhammed'in بِيَد۪ه۪ Canı kudretinde, kudret elinde bulundurana yemin ederim ki, yani Allah'a yemin ediyor Efendimiz, لَاَحَدُهُمْ بِمَنْزِلِهِ O gün içinizden herhangi birinizin yeri edellu minhu fid dunya. Yani o gün haklaştıktan sonra cennete girmiş olan kimselerin cennetteki yerleri, evet, dünyadaki yerlerinden daha selamettedir. Yani haklaştıktan sonra haksızlıklarını birbirlerine ödedikten sonra herkes öyle mutlu olacak, memnun olacak ki efendim o kimsenin yeri dünyadaki en mutlu insandan daha mutlu olacak. Allah'ımız cümlemize bu güzellikleri nasip ve mukadder eylesin. Amin. Canlarım, kıymetli kardeşlerim, gelelim 487 numaralı hadisimize, değil mi? Evet, bu hadisimizde bize en Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre Efendimiz aktarıyorlar. Kale, Ebu Hureyre Efendimiz anlat dedi ki, Peygamberimizin şöyle dediğini dedi. İyyâkum ve'z-zulme. Efendimiz, ey ümmetim ifadesini ben ilave ediyorum. Aman ha aman, zulümden sakının, uzak durun, haksızlık etmeyin. Pekala kardeşlerim, haksızlık dediğimiz şey nedir? Hakkın ölçüsü nedir? Şüphesiz hakkın ölçüsü Allah'ın koyduğu ölçülerdir. Yani Allah'ın Kur'an ve sünnet yoluyla insanlığa deklare ettiği ölçülerin dışına çıkmak haksızlıktır. O ölçüler içerisinde bize sunulan şeyler hakkımızdır.

Bu şu demek aynı zamanda. Ey ümmeti Muhammed, Kur'an'a gönül verenler, Hazreti Muhammed Mustafa'yı önder ve örnek bilenler, Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkarak kimseye haksızlık etmeyiniz. Sebep? فَاِنَّ الظُّلْمَ Çünkü haksızlık, ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde kişinin karşısına karanlıklar olarak çıkacak. Yani o insanı orada bir çıkmaza sokacak. Ya buradaki bütün haksızlıklar, Arapça haksızlık kelimesi zulüm demek. Zulüm karanlık demek. Yani bir anlamda buradaki yaptıklarıyla, yanlış yaptıklarıyla ahirette kendisini karanlıklar içerisine atacak. Kendisini bir çıkmaza sokmuş olacak kardeşlerim. Allah muhafaza. Evet. Devam ediyoruz. Ve iyyakum vel fuhşe. Ey ümmetim, aman ha aman kötülükten, kötü davranışlardan, yani insanın yüzünü kızartacak bir takım konuşmalardan, tutumlardan, davranışlardan da uzak durunuz. Sebep? Fe innallâhe. Çünkü Allah Celle Celaluhu la yuhibbul fâhişel mutefahhişe. Çünkü Allah kötü söyleyeni. Ne demek kötü söyleyen? Ben öyle insanlar tanıyorum ki her fırsatta küfrediyor, ağzını alıştırmış, artık onun için o doğallaşmış, onun farkında bile değil. Mümin adam asla ve kat'a küfür sözünü ağzına almamalı. Yani yüzümüzü kızartacak bir takım hallerden, sözlerden, eylemlerden uzak durmalı. Allah-u Teala kötü söz söyleyeni el mutefahhişe de kötülüğe sebep olanı, teşvik edeni sevmez buyurdu Peygamberimiz. İlginçtir. Tekrar ediyorum. Allah-u Teala kötülüğe, yani Rabbimizin yasakladığı şeylere teşvik eden kimseyi sevmez. Mümin adam şerrin, günahın, kötülüğün öncüsü, önderi olamaz ki. Destekçisi, seveni olamaz ki. Bu müminin olması gereken güzel ahlakıyla zıt şeyler. Bir örnek vereyim kardeşlerim. Malumunuz bir zamanlar Türkiye'de bir dövme furyası vardı. Evet, yanlış duymadınız, dövme furyası. Oysa ki dövmeyi yapana ve yaptırana Peygamberimiz lanet etmiştir. Zaman zaman bunu dile getiriyorum da, hocam Kur'an'da var mı? Ya Kur'an'da yazması gerekmiyor ki. Sadece Kur'an'da yazan şeyler helal veya haram değil ki. Peygamberimizin de bu konuda biz buna teşri diyoruz. Kural koyma, kanun koyma yetkisi vardır kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yasaklamış. Meselenin iyi anlaşılması için iki tane örnek vermek istiyorum. Bugün Peygamberimiz çıksa gelse, sizce Peygamberimiz dövme yapar mı? Dövme yaptırır mı? Ne dersiniz? Hani doğruluğunu, yanlışlığını buyurun buradan siz kendiniz ortaya çıkartın. Pekala, ikinci örneğimiz, Picasso'yu tanımayan yoktur, meşhur bir ressam, İtalyan ressam. Bu adamın resimleri milyon dolarlara alıcı buluyor değil mi? Çok kıymetli. Ne varsa bunda. Bu adamın bu orijinal tabloların üzerine çocuğun birisi, aklı evvelin birisi gelse şöyle güzelce bir resim boyasa bir köşesine. Hala Picasso'nun resimleri o fiyatı eder mi? Kime sorduysam etmez diyorlar. Niye dedim? Hocam diyor, orijinali bozulmuş olur. Ya kardeşler, Allah'ımızın yarattığı insandan daha güzel bir varlık olabilir mi? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle, yani güzel gözüküyor mantığıyla Allah'ın bu sanatın üzerine çizik atarsınız. Dövme yaptırabilirsiniz. Neyse, dövmeyi geçtik artık. Son zamanlar gençler üzerinde, erkekler üzerinde o kadar çok küpe takan erkek görmeye başladım ki.
Hocam bu haram mı? Vallahi haram kardeşim. Billahi haram. Niye? Yine peygamberimiz. Kadınların erkeği, erkeklerin de kadınların alameti olan bir şeyi yapmalarını yasaklamıştır. Ya biz küpe deyince aklımıza yani erkekler gelmez. Kimse kimseye de bir şey diyemiyor bugün. Yani bir şey diyemiyor olması bunun doğru olduğunu göstermez ki. Bak bu kötülüktür. Peygamberin yasak ettiği bir şey yapmak ve siz belki sözlü olarak insana gelin siz de bunu yapın demiyorsunuz gençlere ama sizin kulağınızda küpeyi gören, kolunuzda bilmem nerenizde dövmeyi gören çocuklarımız, yavrularımız, gençlerimiz de ilk fırsatta ben de biraz diyor kendime geleyim, ben de diyor bunları yaptıracağım. Bir şey zannediyor onu. İnanın bu halimizle, yanlış olan bu şeyleri sergilemekle biz başka insanları da yanlışa teşvik etmiş oluyoruz. Kardeşlerim, canlarım, bunları söylerken hiçbir gencimizi, hiçbir kardeşimizi amacım kırmak, onları aşağılamak, onlara kötü bir söz söylemek amacım olamaz ki, öyle bir şey değil. Ama bunun ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Canlarım benim. Efendimiz devam ediyor. وَاِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ Aman ha aman ümmetim, cimrilikten uzak durunuz. Sebep? فَاِنَّهُ Çünkü cimrilik دَعَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden öncekileri sürükledi. Nereye sürükledi? فَقَطَّعُوا اَرْحَامَهُمْ Onlar cimriliklerinden dolayı akrabalık bağlarını kestiler. Aman vermeyelim, yedirmeyelim, gelmesin, masraf olmasın. Ne kadar imkanlarımız az dahi olsa mümin adam cömert olmalı. Hele hele alâ kaderil imkân yakınlarına, akrabalarına, arkadaşlarına imkanlar dahilinde ikramda bulunmalı. Gözetmeli birbirini. Mümin ahlakıdır bu. Ya yani cimrilik ne yaptı? İnsanların akrabalık bağlarını diyor kesip attı, kopardı. Ve da'ahum yine onları sevk etti. Neye sevk etti? Cimri olmak. Festahallu maharimahum. Onlar cimriler yüzünden Allah'ın yasak etmiş olduğu bir takım şeyleri helal görmeye başladı. Allah'ım mahfazna. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün de bugünkü dersimizi bu kadarla iktifa edelim. Size son güzel bir eserle veda ediyorum inşallah. Allah'a emanet olunuz. Her birinizi sözlerin en güzeliyle, selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun.

0: Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız Umre'ye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu Umre. 0312 285 60 25.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
8: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
9: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
7: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
9: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
6: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar.
11: Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdar Han Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.
13: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda da birlikteyiz. Bugün programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Bugün sosyal hizmet uzmanı Sayın Derya Nur Abay'ı programımızda ağırlıyoruz. Ve bugün bağımlılık konusunu ele alacağız Derya Nur Abay'la. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Merhabalar, hoş bulduk hocam.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, bugün Sayın Sosyal Hizmet Uzmanı Derya Nur Abay'la bağımlılığı konuşacağız dedik. Özellikle bağımlılık sürecinde bağımlılığın ne olduğu, herkes bağımlı olabilir mi ya da aileler süreçte nelere dikkat etmeli, nasıl fark ederiz, bizi zorlayan şeyler neler ve aileler neler yapmalı bu süreçte, konuyu uzmanından dinleyeceğiz. Siz de bu konudaki sorularınızı bize iletebilir ya da kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim numaramızı paylaşıyorum. 0531 843 56 33, 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz, bizimle paylaşabilirsiniz. Evet, öncelikle hocam sizi tanıyalım. Derya Nur Abay kimdir?
1: Tabii, ben Derya Nur Abay, Ankara Üniversitesi mezunuyum. Serdar On Hocam'ın bir zamanlar öğrencisiyim. Şu an birlikte bu radyo yayınını yapıyor olmak bu temelde benim için çok kıymetli. Şu an Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün burada bağımlılık ne ya da bağımlılık ne değil, bağımlı aileler neler yaşarlar ve nerelere başvururlar gibi başlıkları konuşabilmek için buradayım.
0: Evet, teşekkür ederiz Derya Nur, davetimizi kabul ettiğin, programımıza katıldığın için. Evet, o zaman bağımlılık konuşmaya başlayalım. Tabii siz sahada ailelerle çalışıyorsunuz, birebir vakaları görme imkanınız oluyor bağımlı bireylerle ve bağımlı aileleriyle yakından ilgileniyorsunuz. Bir uzman olarak bağımlılığı nasıl görüyorsunuz? Bu gerçekten bir hastalık mı, yoksa insanların iradesine yenilip işte başvurdukları bir yol mu? Niçin böyle bir şeyi tercih ediyorlar? Evet, bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bağımlılık, beynin ödül sistemini etkileyen, kişinin kontrolünü zamanla elinden alan, tedavi edilebilir bir hastalık olarak ele alıyoruz aslında. Yani bağımlılık ne değil? Bağımlılık ahlaki bir zayıflık değildir. Ya da kişinin ailesinin başarısızlığı da değildir. Ve sadece kötü insanların yaşadığı bir durum hiç değildir. Böyle somut olarak örnek vermem gerekirse, ben ailemle vakit geçirmekten, tiyatroya gitmekten, şarkı dinlemekten, spor yapmaktan keyif alıyorum. Ve bilimsel araştırmalar bize şunu söyler: ben bu davranışları sergilerken keyif almamın sebebi belirli bir miktarda dopamin salgılıyor olmam. Ancak alkol üzerinden gidecek olursam, alkol kullandığımda salgılanan dopamin seviyesi, keyif aldığım aktiviteleri gerçekleştirdiğim seviyenin kat kat üzerinde. Aynı zamanda keyif aldığım aktiviteleri gerçekleştirirken salgılanan dopamin daha yavaş yavaş salgılanırken, alkol aldığımda daha yüksek ve daha hızlı salgılanır. Ve ben zamanla bu hazın, keyfin peşinden giderim. Ancak ben bu davranışı düzenli gerçekleştirmeye başladığımda zamanla beynin yapısı bozulmaya başlar ve tolerans dediğimiz bir kavram gelişir. Yani ben başta aldığım keyfi alabilmek için daha yüksek miktarlarda alkol almam gerekir. Bu da yeterli gelmez ve daha sık alkol almam gerekir. Zamanla bağımlılık geliştiğinde ise ben başta keyif almak için kullandığım bu alkolü, maddeyi kullanmadığımda vücudumda bazı ruhsal ve fiziksel belirtiler gözlemlemeye başlarım. Neler olabilir bunlar? Öfkeli ruh hali olabilir, el titremesi olabilir, vücutta kasılmalar gibi belirtiler gözlemleyebilirim. Bu defasında kısır bir döngünün içerisine girmiş olurum. Yani ben başta keyif almak için peşinden gittiğim maddeyi zamanla yoksunluk belirtilerini gidermek için kullanmaya başlarım. Ve bu bir kısır döngüdür. Bu yüzden biz bu noktada artık bağımlılık gelişmiş deriz. Ve bağımlılık kronik bir beyin hastalığıdır. Bu yüzden tedavisi de mümkündür diyebilirim.
0: Aslında bağımlılığın biyolojik bir yönü var. Bir maddeye yönelmek ya da bir davranışa yönelmekle birlikte, şöyle anlıyorum, daha kısa sürede daha fazla dopamin

0: için insanlar böyle bir maddeye yöneliyor. Ama bu artık insanları tatmin edici, doyurucu bir yön olmadığı için de zamanla daha çok kısa sürede işlevsiz hale geliyor. Ve o yoksunluğu daha sert bir şekilde hissediyorlar, yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Peki burada gerçekten her hani şey duyarız ya toplumda, ya işte dene, bir kereden bir şey olmaz. Yani bir kere deneyerek ya da işte merak ederek, peşine düşerek gidilen bir yolculuk kötü bir yol. Ama burada herkes bağımlı olabilir mi? Yani herkese açık mı bu kapı?
1: Aslında şöyle, bir kereden biz çok şey olur diyoruz. Çünkü bir kere kullanmamış insanın önünde bir duvar vardır. Bir korku duvarıdır. Yani evet, kişi merak eder denediğinde ne olacak. Ama o duvarı aştığında artık o sistemin içerisine girmiş olur. Belki bir kerelik kullanım bağımlılığı geliştirmese de o sistemin içerisine giriyor olmak bizim için risklidir. Çünkü ne olduğunu görür ya da satıcıyla tanışmaya başlar. Arkadaş çevresi bunun çevresinde gelişmeye başlar. Bu yüzden bir kereden çok şey olur çünkü o sistemin içerisine girmiş olur diyebiliriz. Peki herkes bağımlı olabilir mi? Dediğiniz gibi, evet, herkes bağımlı olabilir. Yani bağımlılık belirli bir karaktere, eğitime ya da aileye özgü değildir. Uygun riskler bir araya geldiğinde herkes için mümkün hale gelir. Ama tabii ki bu şu demek değildir: herkes mutlaka bağımlı olur diyemeyiz. Burada diğer taraftan da koruyucu faktörler vardır. Güçlü aile ilişkileri bizim için koruyucudur. Kişinin sağlıklı baş etme yollarını keşfediyor olması bizim için koruyucudur ve bu riski ciddi biçimde azaltır diyebiliriz. Aslında o yüzden mesele suçlamak değil, erken fark etmek ve destek almaktır diyebilirim.
0: Peki burada erken fark etmekten bahsettiniz. İşte aileleri belki, yani evin yankısında konuşmamız gereken belki odaklardan birisi olarak bu erken fark etmek için ailelere rol düşüyor. Peki biz bir aile olarak ailemizin üyelerinden birisi, arkadaşlarımızdan, akrabalarımızdan birisi böyle bir madde bağımlılığına yöneldiğinde biz bunu nasıl fark edebiliriz? Bizim için bununla ilgili ipuçları neler olabilir?
1: Bağımlılık çoğu zaman aileye birdenbire gelmez. Sessiz, yavaş ve çoğu zaman normal görünen değişikliklerle başlar. Aileler genelde ilk sinyalleri fark eder ama adını koymakta da zorlanır. İlk dikkat çeken değişimler belki işte davranışlarda belirgin değişiklikleri gözlemlemek kıymetlidir. Yani çocuğun kişiliğinin dışında bir içe kapanma varsa ya da normalde olmayan şekilde aşırı öfkelenmeler ortaya çıkıyorsa, normalde ortak yaşam alanlarında bulunan çocuk evin içerisindeki iletişimden kopmaya başladıysa, odasına fazla kapanıyorsa, işte sorumluluklarından kaçınmaya başladıysa, örneğin okul, iş hayatı normal rutinde giderken bir anda bu sorumluluklardan kaçınmaya başladıysa, belki okula gitmiyorsa, işe dair sorumluluklarını yerine getirmiyorsa ya da ev içi görevleri edinmiyorsa ya da uyku ya da yemek düzeninin bozuluyor olması da bizim için belki İlk dikkat çeken değişimlerden birisi olabilir. Normalin dışında günlerce uyuyor olabilir ya da birkaç gün uyanık kalıyor olabilir. Normalde yemek düzeni normaldir ama kişi yemek yememeye başlayabilir ya da tıkanırcasına yemeye başlayabilir. Bunlar bizim için ilk dikkat çeken değişimlerdir ve aileler burada ilk şunu söyler: eskiden bu çocuk böyle değildi. Bir davranış sürekli hale gelmişse artık sadece bir dönem değil ve bir risk işaretidir diyebiliriz.
0: Peki burada aile üyeleri özellikle bağımlı bireyden etkileniyorlar. Hani bunu fark etmek önemli ama şimdi siz de ailelerle birçok çalışma yapıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Burada ailede bağımlı bir birey varsa diğer aile üyeleri bundan nasıl etkileniyor, nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Şöyle, aslında iki yönlü ele alabiliriz bunu. Ailenin içerisinde bir bağımlılığın olması aile içi ilişkileri elbette olumsuz etkiliyor. Yani aile içi iletişim kopmaya başlıyor, herkes kendi odasına çekilmeye başlıyor, tartışmalar, gürültüler artmaya başlıyor. Ya da aile olarak bu bağımlılığı gizledikleri için kendi çevrelerinden uzaklaşmaya başlayabiliyorlar, kendi içlerine kapanabiliyorlar. Diğer taraftan aile üyesinin tutum ve davranışları da bağımlı olan kişiyi olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin ebeveynlik becerilerinin yeterince gelişmemiş olması, çocuğa hayır diyemiyor olması, kural koyamıyor olması bağımlılığı besleyebiliyor. O yüzden iki yönlü etkilediğini söyleyebilirim.
0: Aslında o kural koyabilmek, sorumlulukları paylaşmak bu süreçte önemli anladığım kadarıyla. Çünkü sınırlar koyulmadıkça ya da sorumluluk paylaşılmadıkça bireyler maddeye daha yönelebiliyorlar.

0: var. Öyle anlıyorum. Peki burada şimdi aile içinde ergenler var, gençler var, ebeveynler var. Her biri birer bağımlı olabilir. Yani farklı senaryolarla karşılaşabiliyoruz. Sahada çalışırken de böyle farklı aile örüntüleriyle gelenler, farklı bağımlılık örüntüleriyle gelenler oluyor. Peki buna karşı ne yapmak gerekiyor? Yani bu bağımlılık riskini azaltacak öneriler neler? Ya da ne yapmamamız lazım ya hani bağımlılıkla mücadele ederken?
1: Aslında önce o ailenin içerisinde ne yaşanmış bu süreçte onu anlıyor olmak çok kıymetli. Çünkü bazı aileler fazla korumacı yaklaşıp onun üzerindeki bütün sorumluluğu alıp onun edindiği olumsuz deneyimlerin hepsini ortadan kaldırıp tedavinin sorumluluğunu kendisi almaya çalışırken diğer bir taraftan da aile diğer bir uçta kalıp hiç destek vermeyen ya da bağımlılığı reddeden bir yerde olabiliyorlar. O yüzden aileler neler yaşıyor? Önce burayı anlamak gerekiyor. Genelde aileler bu davranışları geçici sanarlar ve bir dönem olarak görürler. Ve sonra yavaş yavaş duygular ağırlaşmaya başlar. Bazı ailelerde en yoğun duygu suçluluk olabilir. Ya ben nerede yanlış yaptım? Bizim yüzümüzden oldu. Çocukken şöyle olmuştu gibi. Ya da bunun yanında öfke ortaya çıkabilir. Bunu nasıl yapabilir? Bizim ailemizi parçaladı gibi. Kırgınlık olabilir, hayal kırıklığı olabilir. Çünkü bağımlılıkta verilen sözler bazen tutulmayabilir. Bu da güvenin zedelenmesi sonucuna varabilir. Birçok aile bu süreci gizler, utanır ve çevreden saklar. Bu da dediğim gibi aileyi yalnızlaştırır ve yükü daha da ağırlaştırır. Ve zamanla aile içinde roller değişir. Bir kişi sürekli ortamı toparlamaya çalışır. Bir kişi daha sessiz kalır, susar. Diğer bir kişi her şeyi taşır. Bu durum aileyi yorar ve tükenmişlik yaratır. O yüzden bu noktada şunu özellikle vurgulamak isterim ki bağımlı bireyin ailesi sadece destek veren değil, desteğe ihtiyacı olan taraftadır. Yani aile güçlenmeden iyileşmeyi kalıcı hale getirmek biraz zordur ve aile aslında bu süreci tek başına taşımak zorunda değildir.
0: Peki burada ne yapmamız lazım ya da ne yapmamamız lazım, buna biraz kafa yormuş olduk ama bağımlı üyenin bulunduğu ailede aile ne yaşıyor açıkçası? Hangi süreçlerden geçiyor?
1: Yani başta bazı aileler reddeden bir yerde olabiliyorlar. Bazı danışanlarımızdan bunu sıklıkla duyuyoruz. Hocam aslında ben bağımlı olduğumu aktardım ama hiç tepki vermediler. Ben aslında bir şey yaparlar sanmıştım gibi. Burada işte çevreden gelecek tepkilerden kaçınmayı çok sık gözlemleyebiliyoruz. Burada gizliliği aileler vurguluyor ama biz şunu söylüyoruz. Gizlilik maalesef ki bağımlılığı besliyor. O yüzden hem aile içinde danışanın ailesine bağımlılık sürecini paylaşıyor olması ya da dışarıda işte komşular duymasın, çevre duymasın diyerek gizlenen süreçler maalesef bağımlılığı beslediği için tedaviyi engellediğini söyleyebilirim.
0: Şimdi burada aileler tabii ki birçok süreci yaşıyor ama burada biraz da belirsizliklerle de karşılaşabiliyorlar. Yani evet, gizli tutmayalım bu işi ya da paylaşalım çevremizde. Ama çevremizde bize destek olabilecek kaynaklar da yok. O zaman bir profesyonel yardım almak daha mantıklı geliyor. Ama burada da soru işaretleriyle karşılaşabiliyoruz. Yani aileler şey diyor, hani ya ben ne tür hizmetlere başvurabilirim? Yani evet, tedavi edici hizmetlerle ilgili belki çalışmalar var, buna değiniriz. Ama en başta önleyici olarak, yani ailemde birisi bağımlı olmasın, bununla ilgili olarak önleyici danışmanlık hizmeti alabilir miyim mesela? Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
1: Yeşilay'ın şube kısmında daha önleyici faaliyetler yürütülüyor. Okullarda ilkokul, ortaokul, lise çağına özel her biri ayrı özenle hazırlanmış eğitimler mevcut. Bu noktada işte eğitimlerin veriliyor olması ya da önden gözlemlenen belirtiler varsa bununla ilgili profesyonel destek alınabilecek yerlere önden gidip konuşuyor olmak. Birazdan değineceğim. Örneğin Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde sadece bağımlı olan kişilere değil, bağımlılık riski taşıyan kişilere de destek sağlanıyor gibi. Onun dışında ailenin içerisinde kullanımın gerçekleşmiyor olması bizim için kıymetli önleme noktasında. Çünkü çocuk aslında neyi görürse onu merak eder. Bu yüzden anne babaların, daha yetişkin konumda olan kişilerin ev içerisinde sigara, alkol, madde kullanmıyor olması bir sonraki, ondan sonra gelecek nesli de koruduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, aslında önlemek için yine ailemizden başlamak önemli bir faktör.

0: ailesi dağılmasa, desteklesek, ilk böyle bir deneyimler oluyor. Sonrasında ne yapacağız? Yani tedavide genellikle birçok soruyla karşılaşıyor aileler. Biz bir yere nereye başvurabiliriz en başta? Başvursak işte kimliğimiz açığa çıkar mı? İleride bir sorun olur mu gibi bir kaygıyla da yaklaşabiliyorlar. Bunları çok işitiyoruz. Burada sizce hani ne zaman, nereye başvurabilir aileler? Bu konuda ne önerirsiniz?
1: Aslında şöyle, eğer kullanımı bir kere gerçekleştirmiş birinden de ya da bağımlılık süreci gelişmiş birinden de bahsedecek olursak, aile öncelikle yargılamadan gözlemlemeli, açık ve sakin bir iletişim kurmalı. Yani ilişkiler kapalıysa ve kişi hata yaptığında daha dışsallaştırılan bir aile iletişimin içerisindeyse, kişi hata yaptığını ya da bir kere madde kullandığını aileye paylaşmazsa eğer, diğer sistemin içerisinde kalabilir. Bu yüzden kişi kullanım gerçekleştirdiyse bunu aileyle paylaşabileceği açık ve sakin iletişim ağının önceden ailede oluşuyor olması bizim için kıymetli. Ya da işte profesyonel destek için bir kapıyı aralıyor olmak kıymetli. Ama ne yapmamalı? Suçlayıcı konuşmalarda bulunmamalı aile. Yani kişiye ne kadar kapıyı kapatırsa, kişi diğer kapıyı o kadar açıyor. Biz tedavi sürecinde hep bunu gözlemliyoruz. Ya da tehdit veya baskı yapmamalı. İşte tekrar kullanırsan şunu yaparım sana, tekrar kullanırsan böyle olur gibi yüksek tehdit ve baskılar bizim çok istediğimiz bir şey olmaz. Diğer taraftan görmezden gelen bir aile yapısı da yine bizim söylediğimiz gibi çok istediğimiz bir yerde olmaz. Aslında bunlar bahsettiğimiz şeyler iki uç noktalar. Bizim için daha ortada, daha dengede kalmak kıymetli. Çocuğun bir paylaşımında ona nasıl destek olabiliriz ve profesyonel destek için neler yapabiliriz? Buraları, bu kapıları aralıyor olmak kıymetli. Aslında erken fark eden aile bağımlılığı değil, iyileşmeyi büyütür diyebiliriz.
0: Evet, erken fark etmek önemli. Erken fark ettik ve erken bir dönemde başvurduk. Ama hangi kurumlara başvurabiliriz? Yani Türkiye özelinde düşünecek olursak.
1: Şöyle bahsedebilirim. Burada Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizden bahsediyor olacağım. Örnek üzerinde daha çok alkol madde üzerinde ilerledim ama bizler 5 bağımlılık türünde hizmet sağlıyoruz. Sigara, alkol, madde, kumar ve ekran bağımlılığı alanında ücretsiz ve gizlilik esaslı destek sağlıyoruz. Ücretsiz olması ve gizlilik esaslı olmasını biraz vurgulamak istiyorum açıkçası. Ulaşılabilir olması danışanlarımız için oldukça kıymetli. Diğer taraftan gizlilik esaslını ele alacak olursak, daha çok çocuk ergen ya da yetişkin danışanlarımızda da bir tedavi sisteminin içerisine giriyor olmak ileriye dönük sicil kaygısını yaratabiliyor. Bu yüzden aslında bizim Yedamsoft dediğimiz kendi yazılım sistemimiz var ve bilgilerimiz kendi yazılım sistemimize aktarılır. Danışanlarımız merkeze geldiklerinde KVKK'ya ilişkin bir metin imzalarlar. Bu bizden alınan hizmetin herhangi bir dış kurumla paylaşılmayacağına dair bir dayanaktır diyebilirim. Bizler hem bağımlı bireye, hem bağımlılık riski taşıyanlara, hem de ailelere yönelik destek sağlarız.
0: Aslında o zaman mesela Ankara şartlarında düşünecek olursak ailesinde bağımlı bir birey olan birisi erişebileceği noktalarda yedamlar var ve aldığı hizmetler için bir ücret ödemiyor ve başvurduğunda da bilgileri gizli kalıyor. Siz onun bilgilerini üçüncü bir kurumla paylaşmamış oluyorsunuz.
1: Evet,
0: Dolayısıyla o kaygılar da gitmiş oluyor.
1: En çok kaygı buradan geliyor sizin de söylediğiniz gibi hocam, gizlilik esası. Buradaki güven bağını oluşturduktan sonra kişiler seanslarda ne kadar açık olursa bizler onlara o kadar destek sağladığımızı söyleyebilirim. Kişiler bize ilk 115 numaralı danışma hattı üzerinden geliyorlar. Aradıklarında telefonun karşısında klinik psikologlarımız yanıtlıyor. Kişilerin anamnezi alındıktan sonra kişilere en yakın ya da tercih ettikleri merkezlerde en yakın tarihe randevu planlanıyor. Ankara için Keçiören, Sincan, Yenimahalle ve Çankaya şeklinde 4 tane merkezimiz bulunuyor.
0: Anladım. Aslında büyük ilçelerde ve erişilebilir konumlarda 115 numaralı hattı arayarak aileler bilgi alabilirler, yönlendirilebilir oradan. Aslında bu yıl bağımlılıkla mücadele yılı, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız ilan ettiği ve bütün toplumda bütün kurumlarda bu konuda seferberlik halinde. Maalesef bunu çok gözlemliyoruz. Size de bununla ilgili vakalar geliyor. Aslında

0: Büyük bir hizmet, hem ücretsiz hem erişilebilir hem de gizlilik esası olan güzel bir hizmet.
1: Evet, bizler oldukça yoğun çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi maalesef bağımlılık süreci ülkemizde biraz artmış durumda. Bu yüzden bağımsızlık yılı 2026 yılı. Diğer taraftan da ihtiyaç duyan her bir bireye ulaşmak bizim için oldukça kıymetli. Bu noktada çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri geliştirmeyi önemsiyoruz. O yüzden şu an burada bu radyo kanalında bulunuyor olmak, bizi dinleyen kişilerden her birine ulaşmak bizim için de çok kıymetli diyebilirim.
0: Evet, böyle bir şeye vesile olduğumuz için de ayrıca mutluyuz biz de. Evet, gerçekten aileler hani damdan düşen nane damdan düşen bilir derler. Ailelerle görüştüğümüzde, anlattıklarında ya da böyle vakalarla karşılaştığımızda insanlar çok derin duygularla paylaşımlar yapıyorlar. Bağımlılık sadece bireyi değil, bireyin sadece biyolojik yapısını değil, hem fizyolojisini hem psikolojisini hem ruh sağlığını birçok açıyla duygularını etkiliyor. Bununla birlikte aileyi etkiliyor. Böyle önemli bir sorun. Toplumda birçok hem iş yaşamını hem akademik yaşamını etkilediği için birçok şeye yayılmış durumda maalesef. Ve bununla mücadele de adam gerçekten kıymetli işler yapmış oluyor.
1: Evet, bizler bağımlılığı bir birey hastalığı değil, bir aile hastalığı olarak ele alıyoruz. Bu noktada hem bireylerle hem ailelerle haftalık olarak görüşmeler yapmayı önemsiyoruz.
0: Peki hocam, mesela bağımlı birey, bazen aileler şey diyebiliyor ya, işte bağımlı birey var ama o gelmek istemiyor. Ben gelsem görüşsem, yani aile üyelerinden birisi de gelip bu hizmeti alabilir mi? Ya da ona bilgi verebilir misiniz bu konuda?
1: Tabii bizde iki türlü aile görüşmelerimiz var. Önce danışan kendisi gelir, ilk görüşmeyi gerçekleştiririz. Daha sonra bir aile üyesini onun onayı dahilinde sisteme dahil ederiz. Ya da hiç bağımlı olan kişi merkezimize gelmez. Bir aile üyesi, bir arkadaş, bir komşu bize gelip etrafımda yakınımdaki kişinin bağımlı olduğunu düşünüyorum. Onu tedaviye nasıl çekebilirim ya da ona nasıl davranmam gerekir şeklinde sorularla bizim merkezimizden yine haftalık olarak görüşme alabilirler. Burada edindikleri becerilerle birlikte belirli bir yere ulaştıktan sonra kişiye şunu söyleriz. Artık bağımlı yakınınızı merkezimize davet edebilirsiniz şeklinde. Zaten bağımlı olan kişi de o aile üyesiyle çalıştığımızda onun tutum ve davranışlarında bazı değişiklikleri fark ettikten sonra ya bu merkezde ne oluyor benim annem babam değişti deyip merakından merkezimize gelip bu tedavi sisteminin içerisine girdiğini söyleyebilirim.
0: Bir de hocam, burada aileler genellikle, yani gözlemlediğimiz kadarıyla, bu relaps durumlarında bir kriz yaşayabiliyorlar. İşte bağımlı birey kullandığı maddeyi tekrar kullanmak istiyor bir ara verdikten sonra. Bu dönemlerde aileler nasıl bir tutum sergilemeli? Yani relaps var, evet, bir nüksetme olayı var, tekrar kullanmak istiyor. Bu bir kriz mi bizim için? Ne yapabilirler öyle durumlarda?
1: Öncesinde o zaman direkt sorunuzun cevabını vereyim. Sonra YEDAM'da bununla ilişkili neler yapıyoruz buradan bahsetmek isterim hocam. Relaps dediğimiz şey kayma. Bizler bağımlılık tedavisinde kaymaları normal kabul ederiz. Eğer bir kayma olacaksa bu tedavi sisteminin içerisinde olmalı ki orada kaymaya sebep olan tetikleyicileri bizler birlikte fark edelim. Ve sonrasında bununla nasıl baş edebileceğini kişinin kendisinin öğrenmesiyle ilgili seanslarımızda çalışalım ve bu tekrar yaşanmasın şeklinde. Çünkü bağımlılık dediğimiz şey bir anda evet tedavi aldım bitti iyileştim gibi değil. Daha çok kronik bir şeker hastalığına benzetebiliriz. Nasıl ki bir şeker hastası önce şekeri yükselir, hastaneye gider, doktor ona bir diyet verir. Diyetini ne kadar uzun süre uygularsa o kadar iyileşmiş gibi görünür. Ancak bir kere o baklavacının önünden geçti diyelim. O şerbet döküldü, o coz sesi geldi o kişiye. Kişi gidip bir baklava yediğinde nasıl şekeri tekrardan yükseliyorsa bizde de bağımlılık tedavisinde de kişi ne kadar uzun süre kullanmazsa kullanmasın bir kere tekrardan aynı davranışı, kumar oynama davranışını göstermesi ya da bağımlılıkla ilişkili olarak alkol madde kullanmasında hastalık yeniden nüksedebilir. O yüzden kaymaları normal kabul ediyoruz ki daha geniş çerçeveden çalışabilelim.

0: Bu kaymalar da aslında tedavi sürecinin bir parçası. Yedam'da bu durumun da farkındasınız ve aileleri de işte bağımlı yakınlarını da bu konuda bilgilendiriyorsunuz. Aslında burada evet aile üyesi için başvuru yaptığı birey bilgi aldı. Şunu da merak ediyorum açıkçası. Hani orada sadece alkol ve madde bağımlılığı için mi bir danışmanlık var? Yoksa şimdi mesela güncelde işte kumar bağımlılığı da teknoloji bağımlılığı da çok konuşulan, tartışılan ailelerin muzdarip olduğu konulardan birisi. Bu konuda çalışmalar ne boyutta hocam?
1: Şöyle, bizler sigara, alkol, madde, kumar ve ekran bağımlılığı alanında yani 5 bağımlılık türünde hizmet sağlıyoruz hocam. Burada sadece tütün bağımlılığında bir görüşme sınırımız var. Ortalama 6-8 şeklinde. Burada bir danışmanlık sağlıyoruz. Ama diğer bağımlılık türlerinde hem klinik psikologlar hem sosyal hizmet uzmanları orada bir görüşme sınırı koymaksızın kişiyi iyileştirme yolculuğunda haftalık olarak görüşmeler gerçekleştiriyoruz diyebilirim. Burada hem bireylerle hem ailelerle çalışmayı önemsiyoruz. Orada aileyle çalışırken sınır koymayı öğretiyoruz aileye. Yanlış destek davranışlarını fark etmelerini sağlıyoruz. Bu sizin az önce örnek verdiğiniz gibi kumar danışmanlığında ailelerin bütün borcu ödüyor olması gibi. Şu an aynı zamanda bir kumar grup terapi yürüttüğümde de aslında ya da seanslarda da danışanlarımız bunu söylüyor. Hocam ne zaman borcumu ödedilerse çıktığımda tekrardan oynayabildim gibi. Çünkü aslında orada psikiyatristler de şunu ister. Tedavinin sorumluluğunu aile değil bireyin kendisi almalı. Aileler ne kadar öderse kişiler şunu biliyor. Ben bir hata yaparsam ailem zaten arkamı toplayacak.
0: Evet, bunu bildiği için de davranış maalesef devam ediyor, sönmüyor. Bununla karşılaşıyoruz. Evet sevgili dinleyenler, sosyal hizmet uzmanı Derya Nur Aba ile aileler bağımlılık sürecinde ailelerin rolünü ve yadamın bu konudaki hizmetlerini konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kısa bir aramız var. Aramızın ardından programımız kaldığı yerden devam edecek.

0: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı devam ediyor.

0: Evet sevgili dinleyenler, 91.8 Hedef Radyo'da Evin Yankısı programında programımız devam ediyor. Bugün sosyalizm uzmanı Derya Nur Abay'la bağımlılığın, aile bağımlılığı ve ailelerle bağlantısını konuşuyoruz ve bu bağlamda YEDAM'ın sunduğu hizmetlerden bahsediyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edebiliriz hocam. Şimdi en son YEDAM'ın hizmetlerinden bahsettik. YEDAM'da klinik psikologların ve sosyal hizmet uzmanlarının çalıştığından bahsettiniz ve birçok hizmetler sunuluyor. Burada ne gibi bir görev ayrımı var? Yani bir bağımlı size başvurduğunda klinik psikoloğun ne tür hizmetler sunuyor bu konuda?
1: Şöyle söyleyebilirim hocam. İlk danışan bize geldiğinde önce 1,5 saatlik klinik ilk değerlendirme dediğimiz klinik psikologlar tarafından gerçekleştirilen bir görüşmeyi gerçekleştirirler. Daha sonra sosyal hizmet uzmanıyla görüşmeye başlarlar. Bizler burada psikososyal bir müdahaleyi önemsiyoruz. Biyopsikososyal müdahale gerçekleştirmemizin hedefi aslında insanın biyolojik, ruhsal ve sosyal alanlarının bulunuyor olması. Kişinin eğer ihtiyacı varsa tıbbi tedaviye dair motivasyonunun sağlanması kısmı klinik psikologlarımızda. Bu yönlendirmenin sağlanması ve takibi de sosyal hizmet uzmanlarımızda. Klinik psikologlarımız daha çok ruhsal süreçlerin çalıştığını söyleyebilirim. Ne yaparlar burada? Kişinin bağımlılık örüntüsünü alırlar. Buradaki riskleri birlikte değerlendirirler. Eşlik eden duygusal sorunları ve riskleri birlikte tespit ederler. Motivasyonel görüşmeyle değişim isteğini güçlendirirler. Tetikleyicileri, dürtü kontrolünü, duygu düzenleme üzerine çalışırlar. Nüks önleme ile ilgili çalışırlar ve gerektiğinde dediğim gibi psikiyatrik yönlendirmeler sağlarlar. Yani kişinin iç dünyasını ve davranış örüntüleriyle klinik psikologlarımızın çalıştığını söyleyebilirim. Sosyal hizmet uzmanlarımız ise daha çok sosyal alanlara ele alırlar. Nedir bunlar? Aile ilişkileri, arkadaş ilişkileri, varsa yasal süreçler, varsa boş zamanlar, iş hayatı, eğitim hayatı gibi kısımları da sosyal hizmet uzmanlarımızın çalıştığını söyleyebilirim. Yapılan ilk görüşmenin sonrasında kişinin bu alanlardaki riskleri birlikte tespit edilir. Nelere ihtiyaç var birlikte konuşulur. Oradaki ihtiyaçları kaynaklarla buluşma noktasında sosyal hizmet uzmanı kurumumuzda üstlenir diyebilirim.
0: Peki mesela bağımlılık evet hem aileyi hem toplumu etkileyen bir sorun. Burada hani sosyal hizmet uzmanları, klinik psikologlar çalışıyor ama YEDAM olarak ya da Yeşiller olarak bu konuda bir kuruluş olarak hizmet üretmek ve bunun sürekliliğini sağlamak zor bir süreç. Yani bunu başarmak gerçekten önemli, kıymetli. Bu süreçte işbirliği yaptığınız, paydaş olduğunuz kurumlar var mı hocam? Ya da ne gibi destekler alıyorsunuz diğer kurumlardan?
1: Şöyle, az önce saydığım sosyal hizmet uzmanının çalıştığı başlıkları ele alırsak, örneğin sağlık, istihdam, eğitim, sosyal destek alanları, buralarda işbirliği yapma sorumluluğu sosyal hizmet uzmanlarımızda, paydaşlarımızın dışından bahsediyorum şu anda. Eğer danışanımızın bir barınma ihtiyacı varsa kaymakamlıkla, ekonomik bir ihtiyacı varsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'yla, eğitim ihtiyacı varsa, sağlık ihtiyacı varsa bunlara bağlı kurum kuruluşlarla önden zaten işbirliklerimiz var hali hazırda. İletişimler bizim için burada oldukça kıymetli. Diğer taraftan paydaşlarımız 2 tane, AMATEM ve İşkur olduğunu söyleyebilirim. Buradaki paydaşlığımızın kıymetli olmasının önemi aslında bağımlılık tedavisinde motivasyonun çok ince bir çizgide olması. Bu yüzden eğer bir yönlendirme sağlıyorsak hızlı bir şekilde oradan bir aksiyon alabiliyor olmak bizim için kıymetli. Çünkü bugün tıbbi tedaviyi kabul eden danışan ertesi gün bunu çok da kabul etmeyen bir yerde olabilir. Bu yüzden AMATEM'ler bizim için oldukça kıymetli. Yönlendirme yaparken de çok kolaylaştırıcılık sağlarlar. Orada doktorlarımız da vakayı birlikte takip ederiz. Keza başhekimimiz de bu süreçte bizle oldukça destekçidir diyebilirim. Diğer bir yandan ikinci bir paydaşımız olarak da İşkur olduğunu söylemiştim. Bu da danışanlarımızın yine gizlilik sebebiyle gerçekleştirdiğimiz bir paydaştır bu. Yani danışanlarımıza İşkur'a gidip oradaki bir meslek danışmanıyla görüşebilirsiniz demek yerine oradan bir meslek danışmanımızı merkezimize davet ediyoruz. Ve Odanın içerisinde bir iş kur meslek danışmanımız, bir sosyal hizmet uzmanımız ve danışanımız birlikte danışanın geçmişteki ilgi duyduğu alanlar neler, geçmiş çalışma deneyimleri neler, bundan sonra hangi işlerde çalışmak ister, buna dair bir saatlik bir görüşme gerçekleştiriyoruz ve ona uygun olan işlere başvurular gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim.
0: Aslında bu süreçte size bir bağımlı birey ve ailesi başvurduğunda hem eğitimle ilgili, hem sağlıkla ilgili, hem ekonomik durumuyla ilgili, hem istihdam durumuyla ilgili birçok konuda aslında danışmanlık ve yönlendirme alıyor. Aslında bunların hepsi bağımlılıkla da iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen süreçler. Dolayısıyla şöyle bir portre çıkıyor karşıma. Siz bağımlılığı bir bütün olarak, hani bütün yönleriyle, sosyal, ekonomik, duygusal, bilişsel yönleriyle ele alıp bununla ilgili çalışmalar yürütüyorsunuz. Peki bunu biraz daha somutlaştırabilir miyiz? Yani orada ne tür çalışmalar yapılıyor? İşte az önce bahsederken grup terapisi kavramı geçti ya da diğer atölye gibi ifadeler kullandınız. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Yani aileler ya da bireyler geldiğinde ne gibi hizmetler de alabilirler?
1: Tabii ki açabiliriz hocam. Şöyle, danışanlarımız bize geldiğinde eğer boş zaman bizim için riskli ise burada hem danışanın ilgi duyduğu alanları birlikte çalışırız ve kurumun fiziki yapısına uygun atölyelerimiz vardır. Bunlar yine ücretsizdir. Örneğin kendi merkezimden örnek vermem gerekirse Çankaya'da şu an el sanatları, müzik ve spor atölyemiz var. Burada eğitmen desteği aldığımız sürece atölyelerimiz aktif olarak devam etmektedir. Ne yapıyoruz? Örneğin el sanatları atölyemizde mozaik çalışıyoruz, seramik çalışıyoruz, çini çalışıyoruz, mum yapıyoruz, taş tozundan heykeller yapıyoruz. Aslında baktığımızda bu kurslar dışarıda oldukça pahalı. Yani buralar çok ulaşılabilir olmayabiliyor. Ancak biz kurumumuzda bunları gerçekleştirirken herhangi bir ücret talep etmiyoruz.

0: Amacımız bu atölyeleri gerçekleştirirken kusursuz ürünler çıkartmak asla değil. Daha çok danışanın kaybolan motor becerilerini yeniden kazanmasını sağlıyor olmak, boş zamanlarını işlevsel geçiriyor olmak, dolaylı yoldan iletişim becerisini geliştiriyor olmak bizim için kıymetli. Çünkü atölye aynı zamanda bir etkileşim var. Orada danışanlar kendi aralarında muhabbet ettiklerinde eğer danışan özel hayata dair bir soru sorulursa hayır diyebilmeyi aynı zamanda hem grup terapide hem atölyede öğrenebiliyor. Ya da kendi fikrine uygun olmayan bir fikir ortaya atıldığında bunu kabul edebilmeyi ya da farklı fikirlere rağmen kendi fikirlerini ortaya koyabilmeyi atölye ve grup terapilerinde edindiğini söyleyebilirim. Grup terapilerinde ise farklı farklı yürütüyoruz. Örneğin kumar grup terapi, alkol madde grup terapi, çocuk ergen grup terapi, aile alkol madde grup terapi, aile kumar grup terapi gibi farklılaştırarak daha spesifik grup terapiler yürütüyoruz. Bunlar yapılandırılmıştır ve amaçları, hedefleri şunlardır aslında: kaymayı önlüyor olmak, motivasyonu sağlıyor olmak. Az önce söylediğim gibi işte oradaki iletişim becerilerini farklı fikirlere rağmen kendi fikirlerini ortaya koyabilmek ya da farklı fikirleri kabul edebilmek gibi iletişime dair de hedefleri vardır. Amaç orada remisyonu koruyor olmak ve yapılan araştırma, YEDAM'ın etkililiğini gösteren araştırmalarda bir kişi YEDAM çatısı altında ne kadar uzun süre kalıyorsa remisyonu koruduğu oran o derece o şiddette yüksek olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden danışanlarımız ne kadar çok grup terapilere, atölyelere ve seanslarına aktif olarak katılım gösteriyorsa remisyonlarını o kadar uzun süre koruduğunu paylaşabilirim.
1: Evet, aslında birçok çalışma atölyeden grup terapisine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunumu var. Hem ailelerle hem bireylerle ayrı ayrı çalışıyorsunuz ve her biri de bir amaca yönelik. Danışanı, bağımlı birey, ailesini güçlendirmeye yönelik aslında bir yolculuk. Evet, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Az bir süremiz var.
0: Oraya şöyle küçük bir ekleme
1: Evet,
0: yapayım
1: son
0: isterim o
1: olarak
0: zaman.
1: şöyle bağımlı bireylere, ailelerine nasıl bir çağrıda bulunursunuz?
0: Şundan bahsetmek isterim. Aileler bağımlılık tedavisinde hızlı bir gelişim beklerler. Hocam geldik ama kullanıma devam ediyordu, oynamaya devam ediyor gibi. Orada aslında keşke elimizde sihirli bir değnek olsa, dokunsak ve yaşamını değiştirebilsek. Ancak bunun uzun soluklu bir tedavi olduğunu kabul ediyor olmak bizim için kıymetli. Ancak bu mümkün değil mi? Tedavi, iyileşme elbette ki mümkün. Bizler bir yıl remisyonunu tamamlamış danışanlarımız için sembolik bir pasta kesiyoruz. Aslında şunu söyleyebilirim. Biz böyle biraz diyet yapan bir ekibiz ama sıklıkla da pasta yiyoruz. O yüzden diyetimiz bizim uzun süreli devam ediyor. Bunlar bizim için oldukça kıymetli. Diğer bir taraftan değişimin, iyileşimin mümkün olduğunu gösteren bir çalışma arkadaşımız da iyileşme danışmanlarımız, iyileşme koçlarımız. Bunu da böyle hızlıca değinmek isterim. Nedir bunlar? Geçmişte bir kullanım gerçekleştirmiş ancak uzun bir süredir remisyonu tamamlamış kişiler bizim meslek arkadaşlarımız olarak bizlerle birlikte çalışıyorlar. Sıklıkla kayma yaşayan ya da değişimin mümkün olmadığını söyleyen danışanlarımızı bu iyileşme koçlarımıza yönlendiriyoruz. Çünkü onlar iyileşmeyi seçmiş ve yaşam yolculuğunu o yönde değiştirmişler. Danışanlarımız şunu söyleyebilir: hocam siz bizi anlamıyorsunuz, siz hiç kullanmadınız ki, bilmiyorsunuz, hiç oynamadınız ki, bu kadar büyük kayıplar yaşamadınız ki beni anlamıyorsunuz gibi. Tam o noktada aslında o yolculuktan geçmiş ancak yolunu iyileşmeye doğru çevirmiş, değiştirmiş kişinin var olduğunu da gösteriyor olmak tedaviye katkı sağlıyor. Ailelere şunu söyleyebiliriz: İyileşmek, değişmek mümkün. Ne kadar gizlersek o kadar bağımlılığı besliyor oluruz. O yüzden bir yadamın kapısını çalıyor olmak, gizlilik esasıyla tedavinin kapısını açıyor olmak bizim için kıymetli diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Evet, sevgili dinleyenler, bir evin yankısı programının da sonuna geldik. Bu hafta evin yankısında Sayın Derya Nur Abay'la bağımlılığı konuştuk. Program boyunca bize eşlik eden, kalbini, zihnini bu sohbete açan tüm dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza değerli vaktini ayırdığı ve bu konudaki görüşlerini paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet, yayın sürecindeki emekleri için yayın yönetmenimiz, genel yayın yönetmenimiz Sayın Halil Beggi'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka bir konu ve konukla yine yeniden evinize ve yüreğinize misafir olacağız inşallah. Evinizde yankılanan sesler

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Her gece seni düşünürken yar, bir hüzün çöker, ağlar bulutlar. Sana hasret dünya, kan revan oldu. Ne olur, ne olur bizi de şefkatinle sar. Neredesin yar? Gelir misin yar? 14 asır oldu, 14 asır oldu. Gel, gel bizi kurtar.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de

0: Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, insanoğlunun en köklü ve en eski sorunlarından biri aile dağılma sorunudur. Başka bir ifadeyle boşanma sorunudur. İnsanoğlu aile sorununu ilk aileden itibaren içinde taşır. Adem Aleyhisselam'ın en müstesna evi, cennetten başlamış, o kalitede kurulmuş evi bile aile sorunu yaşamıştır. O aile sorunu cinayetle bile sonuçlanacak kadar büyük bir iz bırakarak bu dünyadan bize ders olup gitti. Allah'ın en sevgili kulları bile bu aile sıkıntısından arınmış bir hayat yaşayamadılar. Nuh Aleyhisselam, Kur'an-ı Kerim'in ilk 5 insandan biri olarak bizi gösterdiği bir büyük şahsiyet, peygamber olmasına rağmen nihayetinde aile sorunu olarak adlandırabileceğimiz bir sorun yaşadı. Lut Aleyhisselam, büyük peygamberlerden biri, Kur'an'da adı geçen bir peygamber, aile sorunu yaşadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dedesi, peygamberlerin dedesi İbrahim Aleyhisselam aile dağıtmak zorunda kaldı. Kendisiyle beraber binbir meşakkate katlanan ailesi huzursuzluğunun nedeni oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmeten lil alemin, insanlığın bir numarası, Allahu Teala'nın en çok sevdiği kulu, ashabı tarafından etrafında pervaneler gibi dolaşılmış bir aile reisi olduğu halde aile sıkıntısını boşanma kelimesine varıncaya kadar yaşadı. Kur'an'dan da bunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim, ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike in kuntunne turidnel hayatet dünya ve zîneteha feteâleyne umetti'kunne ve userrihkunne sarahen cemîlâ. Allah Teala buyuruyor. Ahzab suresinin 30. ayeti. Ey peygamber, hanımlarına de ki, eğer sizin derdiniz şu dünyanın güzellikleri vesaire ise gelin sizi tatlı tatlı boşayayım, gidin evinizde rahat edin. De bunlara böyle diyor. Bu nereden durup dururken kaynaklanmış bir şey değil. En zor günlerinde, en sıkıntılı günlerinde bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i bunalttılar. O kadar bunaldı ki rahmeten lil alemin olan o peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bunaldı ki bu bunalması Allah-u Teala'nın kıyamete kadar okunacak bir ayeti onu teselli için indirmesine sebep oldu. Onu budaltanlar da filan filan düşmanların kabilelerinden evlendiği hanımları değildi. En yakınları, en yakınları Ebu Bekir'in ve Ömer'in kızları onu bunalttı. Babaları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme canlar verdiler. Mallar feda ettiler, her şeylerini feda ettiler. Kızları da bu ayetin inmesine sebep oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları seviyordu. Onlara en nazik koca olarak, en merhametli insan olarak muamele ettiğine dair de ayetler var, hadis-i şerifler var. Yani ortada bir zulüm yok. Ama kendisi Hendek Muharebesi'nde açlıktan midesine taş bağlayacak haldeyken ondan mobilya istediler. İşin Türkçesi bu. Bu kadar basit arkadaşlar. Belki adı o zaman mobilya değildi ama nafaka istediler, elbiselik istediler. Karnına taş bağlayan bir peygamberi 3 kuruş etmez şeyden dolayı sıkıştırdılar. Kadınlık haklarını kullanmaya kalktılar. Fetealeyne ummetti'kunne ve userrihkunne indi bu sefer. Gelin tatlı tatlı boşanın gidin. Beni de rahat bırakın, siz de rahat kalın madem öyle istiyorsunuz diye ayet inince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tek tek hanımlarını çağırdı. Allah bana böyle emrediyor. Benimle beraber cenneti mi istiyorsunuz yoksa dünyalık mı istiyorsunuz, kararınızı verin dediler. Evet, akılları başlarına geldi. Nedamet içerisinde Allah'ı ve peygamberini tercih ettiklerini söylediler. Ama bu operasyon ya gerçekleşmeden önce de herhangi bir erkeğin kadınından çektiği sıkıntıyı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7-8 kadından aynı anda çekti. Çete olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmaya yeltendiler. Bu tabi dağına göre kar gelme operasyonu diye adlandırabiliriz bunu. Yani bir kadınla evli olanın sıkıntısı bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konumu gereği, Allah'a yakınlığı gereği ve o içi başka hiçbir insan tarafından doldurulamaz o büyük muhteşem vasfından dolayı Allah Teala onun imtihanını da herhangi bir insanın katlanacağı imtihandan kat kat daha ağır standartlarda gerçekleştirdi. Ama neticede sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadın boşamıştır arkadaşlar. Ebu Davud'un, Nesai'nin ve diğer hadis kitaplarının rivayet ettiği sahih bir hadisten öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadın boşadı. Boşamak zorunda kaldı. Boşadığı kadın da Ömer'in kızı Hafsa'ydı. Boşsun benden dedi. Sonra Ömer bin Hattab radıyallahu anh başına gökler düşmüş gibi kahrolduğunu gördü. Ömer'e acıdığı için tekrar talağını geri aldı. Yani biz boşanma olayı insanoğlu kadar köklüdür diyoruz. En mübarek, en büyük insanın bile başına gelmiştir diyoruz. Bu ailedir. Ailenin herhangi bir şekilde kanunla veya dualarla filan sıfır bir şekilde sorunsuz devam ettirilmesi neredeyse mümkün değildir. Kardeşler, biz boşanmanın fıkhi boyutu veya Müslüman sosyalitesi açısından niteliği üzerinde konuşacağız. Lakin bir önemli hususu tekrar vurgulamak istiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başta olmak üzere ashab-ı kiram ve Allah'ın sevgili dostları, bizim türbelerini ziyaret edip kendilerinden ibret almaya çalıştığımız Allah dostları evlendikleri günden ölünceye kadar şekerli, güllü, gülistanlık, balayı, tuzağı filan böyle şeyler yaşayamadılar. Sıkıntı içerisinde sıkıntıya düştüler. Ashab-ı kiram da kadın boşamak zorunda kaldı. Sahabe kadını da olsa, peygamber akrabası da olsa kadın kadındır, erkek erkektir. Ailede bu ikisinin ürünüdür. Yani bir insanın sahabi olması her şeyini bırakıp yeryüzünde dolaşan bir melek olması anlamına gelmiyor. Sahabe kadını olmak, Ebu Bekir'in kızı olmak, Ömer'in kızı olmak, Allah hepsinden razı olsun, sorunsuz olmak, hiçbir derdi olmamak veya işte melekler gibi karşında duruyor, cennetteydi de yanlışlıkla dünyaya düşmüş bir huri. Böyle değil hiçbiri. Bin bir meşakkat yaşadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kıyılmış nikahın kıymetini bile anlayamadılar. Bir yatsı namazından sonra sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihtiyacı için dışarı çıktı. O gün

Meymune validemizin, yani hanımlarından olan Meymune validemizin evindeydi. Döndüğünde kapıyı kilitli buldu. Aç kapıyı dedi, açmam dedi. Niye açmıyorsun? Bu saatte niye dışarı çıktın dedi. Arkadaşlar, roman okumuyoruz. Roman okumuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miraca girmiş. Gökler, yedi gök kapısı açılmış. Levh-i Mahfuz'a kadar bütün yollar kendisine açılmış bir peygambere hanımı kapıyı açmadı. Ben de kovulduğum eve girmem, seni boşadım demedi. Yahu ben çok zorunlu bir ihtiyaç için çıktım dedi. Ha o zaman alırım dedi. Ben başka kadınlarına gittin zannettim dedi. Bu kadar arkadaşlar. Yani peygamber de olsan aile hayatı budur. Ev budur. Mutfak budur. Tuvalet budur. Yatak odası budur. Hayat bu. Allahu Teala sevdiği kullarını daha fazla imtihan eder. Allah'a yaklaştıkça imtihanın ağırlığı yükselir. Bunu bu şekilde bilmemiz gerekiyor. Kardeşler, şu gerçeği hiçbir şekilde evlenmiş, evlenecek Müslüman ve erkek unutmamalıdır. Boşanmak ufuklarda böyle gece hayaletlerin filan gösterdiği bir korku masalı değildir. Evlenmek kadar doğal bir gerçektir boşanmak. Yer gök yıkılmaz bir insan boşanınca, kadın olsun, erkek olsun. Ama esas olan, esas olan boşanmadan yaşamaktır. Fakat boşanmak da mubahtır. Mubahtır ne demek? Yani boşanmak insana bir suç oluşturmaz. Ortada bir zulüm veya büyük bir işkence söz konusu değilse. Bazen boşanmak farz bile olur. Boşanmak sünnet bile olabilir. Ona da inşallah temas edeceğiz. Her halükarda gerçekçi olmak zorundayız. Peygamberler de dahil, peygamberler de dahil, boşanma hayat gerçeklerinden bir gerçektir. Acıdır. Evet, hoş değildir. Ama Allah boşanmayı helal kabul etmiştir. Kullarına helal etmiştir. Sevmez bu helali, ayrı bir konu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en sevimsiz helal, en sevimsiz helal boşanmadır buyuruyor. Allah'ın en sevmediği, en hoşlanmadığı şey bir erkeğin bir kadını boşamasıdır. Ama helal ettiği için de bunu erkek boşamış olmakla harama girmiş olmaz. Boşamak suç değil. Boşarken zulmetmek suçtur. O insan nerede zulmederse orada asi olur. Orada Allah-u Teala'ya karşı günah işlemiş olur. Bunun yeri yurdu yok zaten. Evlenirken de Allah'a asi olunabilir. Evlilikte de taktik hataları, zaman ve yer hataları olduğundan dolayı evlenirken de insan vebale girebilir. Boşarken de vebale girebilir. Ama her halükarda evlenmek Allah'ın kanunlarından bir kanun olduğu gibi aynı standartlarda, aynı paketin içinde boşanmak da Allah'ın kanunlarından bir kanundur. Boşanan birisi suçlu değildir. Boşayan birisi de suçlu değildir. Hak tecavüzü, hak ihlali varsa bu evlilikte de olur zaten. Evlilikte de olur. O her türlü suçtur. Allah-u Teala'nın razı olmayacağı bir şeydir. Kardeşler, bir ailenin dağılması ya erkeğin eliyle olur, buna talak diyoruz, ya da mahkemenin boşamayı uygun görmesiyle boşama olur. Bunun dışında anlaşarak ayrılmak da mümkündür. Bu İslam fıkhına mahsus bir anlaşma ile boşanma türü vardır. Biz meselemiz şu anda boşanma çeşitleri üzerinde olmadığı için onun üzerinde tafsilatla konuşmuyorum. Ama her halükarda İslam şeriatında, Allah'ın Kur'an'ında, peygamberinin sünnetinde erkek boşar. Eğer kadın akıllılık edip nikah masasına oturduğunda, yani Allah'ın adına kıyılan nikahın masasına oturduğunda, bu boşama hakkını bana devredeceksin diye enayi bulduğu bir erkeğe böyle bir şart koşar, o erkek de o günkü popüler laflardan, propagandalardan etkilenip tamam boşama hakkını sana devrettim derse, bu şeriata uygundur. Ebediyen o erkek onu bir daha boşayamaz. Ama ben olsam sakalımı da o kadına devretmedikçe böyle bir şey evet demezdim. Yani bu erkekliğin
mantığına ve ruhuna aykırı bir şey. Fakat evli

evlilik İslam şeriatında bir protokol, akit olduğu için bu akte istediği maddeyi koyar. Mesela kadın, sen beni İstanbul'dan başka hiçbir yerde yaşatmayacaksın, ömür boyu hep İstanbul'da kalacağız diye bir şart koşarsa, erkek ebedi onu bir yere götüremez. İstanbul'da kalır. Sen beni 7 katlı bir apartmandan aşağı gecekonduda oturtmayacaksın diye anlaşmaya yazabilir. Kadın da yazar, erkek de yazar. O günkü sözlere ölünceye kadar ya da o nikah akdi iptal oluncaya kadar iki tarafta sadık kalmak zorundadır. Bunun dışında evlilik erkeğin elindedir. Eğer kadın evliliğin bitmesini gerektirecek bir zulüm iddiasındaysa, işte bunu mahkemeye müracaat ederek gördüğü zulümden veya evliliğin devamını lüzumsuz hale getirecek bir engelden dolayı, bu şekilde izah edeyim. Yani evli diye bir arada durmanın gereği olmayacak pozisyonlar da bulunabilir. Erkekte olabilir, kadında olabilir. Bu pozisyonlardan herhangi birini hakem konumunda kimse uygun görüp boşanmalarını da takdir edebilir. Bunun dışında evliliği erkek yıkar. İki kişi kurar, bir kişi yıkar. Kurarken ikisinin de söz hakkı var. Yıkarken erkeğin söz hakkı var. Bu söz hakkına talak diyoruz. Şeriatımız bunu talak diye adlandırılıyor. Kur'an-ı Kerim'de en geniş ayrıntılarıyla anlatılan fıkıh konularından bir tanesi talak konusudur kardeşler. Talak ciddi bir konudur. Kur'an-ı Kerim'de neredeyse namaz kadar geniş anlatılmıştır. Hatta çok uç konularına bile Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yer vermiştir. Önemine binaen. Çünkü Kur'an-ı Kerim indiği günlerde talak işliyordu. Bu işleyişe şekil verdi Allah Teala. Yani Kur'an'ı ilk dinleyen, Kur'an'a ilk teslim olan o Bedir'deki yiğitliklerin sahipleri, Uhud'daki yiğitliklerin sahipleri talaksız bir aile yapamadılar. Şimdi bir sürü modernizasyon görmüş şartlarda kurulu ailelerimizin talakla karşı karşıya kalması, onlarla bakıldığında çok normal görülüyor olması lazım. Kardeşler, bir erkek 3 nedenden dolayı talaka başvurabilir. Bu birincisi erkeğin veya kadının çocuk sorunu taşımasıdır. Çünkü bir aile adı ne olursa olsun o konuşmalar, aşk filan o tür palavraları geçtikten sonra çocuk için devam eder büyük oranda. Allah-u Teala'nın aileye verdiği kutsiyet ve ailenin üzerindeki bu titizlikler secde eden bir çocuk doğsun, yaratılsın diyedir. Bir derken bir çocuk için aile kurulmaz, 2 çocuk için aile kurulmaz. Yani bir dizine çocuk doğacak, bunların biri secde edecek, biri rükû edecek demektir. Bir çocuk için o masrafa değmez zaten. Arkadaşlar, aile dediğin şey nikah masasında evet evet demekle olup bitiyor ama bu kayıtlar arşa kadar yükseliyor. Ne kadar meleğin bunun şahidi olduğunu Allah'tan başka bilen yok. Böyle paldır küldür sebeple ne kurulur ne yıkılır. Mübarek bir müessese. Birinci neden, yani talaka zemin oluşturabilecek birinci sorun çocuğa engel sorunudur. Yani erkek veya kadındaki bir kısırlık ya da ikisindeki kısırlık makul bir talak nedeni olabilir. Ama buna rağmen erkeğin veya kadının beraberce çocuksuzluğa rağmen aileyi devam ettirme arzuları mübarek bir düşüncedir. Bu büyük bir sabır örneğidir. Bunu gösterebilenden Allah razı olsun. Fakat kitabımız, Kur'an'ımız, Peygamberimiz, bizim aleyhissalatü vesselam, bizim önümüzde duranlar çocuk olmadığı için yeni bir evlilik seçeneğini bir erkeğin kullanmasını asla ayıp saymamışlardır. Allah'ın ayıp saymadığı bir şeyi kimsenin ayıp sayma hakkı da yoktur. İkinci neden boşanmaya makul sayılabilecek ikinci neden erkekte veya kadında tahammül edilemez eksiklik bulunmasıdır. Yani evet çocuk mümkündür fakat bir arada durmayı nefret ettirecek kadar ciddi bir neden olabilir. Mesela tedavi edilemez bir ağız kokusu boşanma nedenidir arkadaşlar.

hukukların sahipleri. Artık bu evliliğin devam etmesinin çok zor olduğu, onu gerçeğini ortaya çıkaracak olan bedensel bir ayıp, bir özür, bir eksiklik de erkeğin boşama hakkını kullanma nedeni olabilir. Ama buna rağmen sabreden erkek mücahittir. Allah için ecir kazanıyordur. Bu ayrı bir konu. Sabreden kadın mücahidedir. Allah'tan ecir kazanır. Ayrı bir konu. Fakat bu bir hak mıdır? Onu konuşuyoruz. Üçüncü mesele ki genelde erkeklerin talak hakkını kullanma nedeni nefrettir kardeşler. Nefret, yani erkeğin kadını, kadının erkeği sevmemesi. Çünkü anne baba olsa, kardeş olsa bir daha değişemez bir şekilde Allah annen olarak yaratmış. Değiştirip yeni bir ana alamazsın. Ağabeyin olmuş bu, ablan olmuş. Gidip filan mağazadan yeni bir abla bulamazsın. Adı bitti. İnsan birisinin anası, birisinin oğlu, birisinin kızı oldu mu kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Dolayısıyla değiştirilemez bir şey analıktır. Babalıktır, kardeşliktir, ağabeyliktir, evlatlıktır, torunluktur, dedeliktir. Bunların yedek parçası yok. Değiştirilme imkanı yok. Lakin evlilik sonradan ihdas edilmiş yamama bir müessesedir. Yani A, B'nin üzerine getirilmiştir. A, B'den çıkarılıp C ile birleştirilebilir. Makuldür, mümkündür. Binaenaleyh bu yüzden Kur'an'ımız, şeriatımız talak hakkını uyumsuzluğun şiddetli hale gelmesi üzerine kullanılabilir görmüştür. Hiçbir insan zorla sevdirilemez. Filan yönergeye göre bundan sonra hanımını seveceksin. Her günde çiçek götüreceksin denemez arkadaşlar. Put böyle sevdirilebilir bir insana. Kanun koyarsın, genelge çıkarırsın. Herkes işe giderken putun önünde 5 dakika duracak dersin. O kanunun gücü devam ettikçe putun önünde durur insanlar. Veyahut da iş yerine girerken kart basar gibi patronun resmi önünde saygı duruşunda bulunurlar. Yani bunu para gücüyle yapabilirsin ama sevdiremezsin. Sevmeden yapar insanlar bunu. Dolayısıyla gerçekçi olmak, nefret düzeyi artık görünce kadın, erkek kadına bakıyor, kadınları niye Allah yarattı diye aklına bu bile geliyor. Kadın kocasına bakıyor, herhalde Firavun böyle bir tipti diye düşünüyor. Şimdi bunların bir arada durması makul değil. Bunların bir arada durmasının evlilik müessesesine zararı var. Ben ne kadar gençler biliyorum, annelerinin, babalarının geçimsizliklerini onlara yansıtmaları yüzünden evlenmemeye yemin etmişler. Kızlar 30 yaşına kadar evlenmiyorlar, evlenip anam gibi mi olacağım diyor. Halbuki anandan ibret alıp sen başka bir ana gibi olsana. Ama şeytan onun gözüne öyle giriyor. Dolayısıyla yani artık dayanılmaz noktaya gelmiş bir nefret, geçimsizlik ve soğukluk tamir edilmesi çok zor kardeşler. Bunun şüphesiz yani tamir edilebilir, düzeltilebilir düzeyde olanı var. Asla düzeltilmesi mümkün değil. Ya da ancak ölünce teneşirde düzelir bir nefret düzeyi var. Bu hangi noktadaysa biraz sonra bahsedeceğimiz gibi üçüncü şahıslarla istişare edilerek bu kararlaştırılır ve erkek boşama hakkını kullanabilir. Ancak tekrar başa dönelim kardeşler. Bu 25 yaşında, 26 yaşında kendi standartlarında yaşamış bir insanı sen kendi standartlarına yamaman şeklinde bir evliliktir bu. Bütün evlilikler böyledir. Huyu suyu değişik bir insanı alıyorsun, bir araya getiriyorsun. Yani bu bir tür elma ile armutu ezip bir yeni meyve çeşidi çıkarmak gibi bir şey. Armutla elmayı mengeneye koyuyorsun, güzel bir eziyorsun. Sonra pirese koyuyorsun, yeni bir elma, yeni bir meyve çeşidi çıkarıyorsun. Melez bir meyve çıkıyor. Bazen tutuyor, bazen tutmuyor bu. Her halükarda talak, boşanmanın ana nedeni ve bütün insanlığın umumunda yaygın olan neden, bu geçimsizlik, birbirine Allah'ın lütfettiği sevginin gelmemiş olmasıdır. Yani nihayetinde nasıl bir insana Allah sıhhat ve afiyet veriyor, çocuk veriyorsa aynı şekilde hanımını sevmeyi, kocasını sevmeyi de bahşeden Allah'tır. Ve bu Allah'ın en büyük ayetlerinden, mucizelerinden birisidir. Herhangi bir gün sabah vaktinde güneşin doğması kadar büyük gerçeklerden, hakikatlerden

Bir tanesi de akşam beraber olmayı iple çektiği bir hanımını erkeğin özlemesidir. Yani ona bir sürü eziyet oluşturduğu halde bir kadının 20 yıldır bir erkeğin peşinde hasretle dolaşmış olması, 30 yıllık kocasını peygamberden, Allah'tan sonra en çok sevdiği insan halinde sevmesi, bu Allah'ın bahşişidir. Allah'ın lütfudur. Evlenenlere bu duayı yapmak lazım. Allah sizi ebedi mübarek etsin demek. Bir bardak takımı, tabak takımı götürmek mutluluk değildir. Bir dua puketi götür, çok daha iyilik yapmış olursun sen. Aslında gerçekten onların mutluluğunu arzu ediyorsan. Lakin kardeşler, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kendisi de kadın sıkıntısı çeken bir insan olarak, toplumun en acı sahnelerine muhatap olmuş birisi olarak, hanımı vefat etmiş, çocuklarını, kız çocuklarını toprağa gömmüş bir baba olarak nasihatleri var. Birinci nasihati nedir? Buyuruyor ki Allah tadımlık evlenen erkeklerle tadımlık evlenen kadınları sevmez, haberiniz olsun buyuruyor. İffetinden şüphe ettiğiniz kadınları boşayın buyuruyor. Bunun dışında eften püften sebeplerle kadın boşamak Allah'ın sevdiği bir iş değil. Birinci nasihat. İkinci nasihati aleyhissalatü vesselam Efendimizin, bir koca herhangi bir sebeple karısından kopmaya çalışmasın. O bölümde kadın iyi değilse iyi olan bölümlerini düşünsün buyuruyor. Yani bu kadın filanca sebep yemek yapamıyor. Yemek yapamıyor ama çay iyi yapıyorsa çay iyi yaptığını güzel kabul et. Sanki insan, bilhassa erkekler, kendisi Cebrail aleyhisselamdan sonra en değerli insan mübarek. Hiçbir kusuru yok. Bütün kusurlarda onun hanımında toplanmış gibi algılayabiliyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizi gerçeğe davet ediyor. Hep kötülüklerini görme, bir miktarda iyiliğini gör. Kur'an-ı Kerim bizi çok daha makul bir yola davet ediyor. وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. İnsanlık kalitesini de unutmayın Allah buyuruyor. İlk günler ne güzeldi bu sözler. O ne kadar yağ yakıyordun sen, ne oldu onlar? Hani güzeldi bu kadın? Hani ona her şeyi feda etmiştin? Hani bütün malını mülkünü ona tabulamıştın? Birden nasıl iblis oldu bu? Ya sen hiçbir şey göremeyecek kadar basiretsiz birisin ya da nankörsün. Yani boşanma haktır ama hakikati inkar etmek hak değildir. Kardeşler, bir uyarısını daha aleyhissalatü vesselam Efendimizin muhakkak zihnimizde tutmamız lazım. Evlenmiş ve evlenecek herkes şunu bilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki, şeytanın tahtı, oturduğu koltuğu su üzerine kuruludur. Ne demek bu bilmiyorum ama su üzerine kuruludur. Her sabah elemanlarını dağıtır. Gidin herkes vazifesine, asistanları var, elemanları var. Akşam döndüklerinde o suyun üstüne oturmuş haliyle onları soruşturur, ne yaptın der. İşte herkes, ben şunu yaptım, filancaya namaz kıldırtmadım, filancayı dövüştürdüm. Herkes bir şey anlatır. İşte filancayı namaz kıldırmadım diyen git becerememişim der. Filancaya git sen bir şey yapamam. Bir tanesi de filanca karısını boşayıncaya kadar peşinde dolaştım. Sonunda boşadılar, boşandılar deyince aferin sen iyi iş yaptın dermiş. Demek ki şeytanın gözünde, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den sahih hadis-i şerif dinliyoruz. Şeytanın gözünde, yeryüzünde bir insanın namaz kılması veya kılmamasından daha önemli bir sorun, bir erkeğin kadını boşanmaya yeltenmesi veya yeltenmemesidir. Çünkü bir erkek bir kadını boşadı mı, onun ne evliyalığı kaldı, ne İslamiliği kaldı. İnsan kadın boşadıktan sonra kendi huzuru da gitmiş, sabah namazından alacağı lezzet de gitmiş, onun namazı da kolay, sigarası da kolay, ondan sonra içkisi de, alkolü de, o bir afete doğru koşuyor demektir. Bunun için şeytan kurnaz, binlerce yıllık deneyimi var, ipi nereden sökeceğini, düğümü nereden sökeceğini çok iyi biliyor. Aile huzuru gitmiş bir toplumda, bir insan kümesinde namazın ne değeri kalmış, Ramazan orucunun ne değeri kalmış? Ama aile mutluluğu olan bir yerde
3 gün namaz kılınmamış olsa bile biiznillah namaza döndüklerinde geçmişi çok kolay kapatacakları bir süreç yaşamış olurlar. Ama boşayanlar ve boşananlar için bu dönüşüm bu kadar kolay değil. Bunu şeytan çok iyi biliyor. Müminler olarak da bizim çok iyi bilmemiz muhakkak gerekiyor. Ortada bir hakikat daha var kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların anlamak istemediği bir gerçeği bize hatırlatıyor. O kadar ki bir gün bir hoca kardeşimiz bu hadisi şerifi şerh eden bir kitap getirdi. İnceler misiniz dedi. Yani ona diyecek bir söz bulamadım. Kompleks içerisinde. İşte vallahi bu denmiş bir hadis ama aslında peygamber başka türlü söyleyecekti de toplumdan çekindi söyleyemedi de işte cahiliyede sözler öyle bir pozisyonda ki yani 40 kişi öldürmüş biri mahkemeye çıksa kendisini çok daha rahat savunurdu herhalde. Öyle bir utanıyor ki peygamberin bu sözü söylediğinden aslında söylenmemiş olması lazımdı bir kere ağzından kaçtı. Böyle kaydetmiş kitabında. Peygamberin ağzından haktan başka ne kaçar? Bu ne utançlıktır, ne acayip bir zillettir. Yani kafirlerin medyasından, kafirlerin yazıp çizdikleri ansiklopedilerden etkilene etkilene Resulullah'tan da utanır hale geldik. Estağfurullah. Böyle bir şey olur mu? Yeryüzü kadar, güneş kadar gerçek olduğuna iman ederek şimdi bu hadis-i şerifi okuyorum. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz erkeklere hitap ederek buyuruyor ki kadınları Allah kaburga kemiğinden yaratmıştır. Kaburga kemiği eğridir. Ne kadar uğraşırsan uğraş, sen kaburga kemiğini düzeltemezsin. Kadınları böyle idare edip mutlu olun diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Böyle idare edip mutlu olun diyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de var, Ahmet bin Hanbel'de var, bütün hadis kitaplarında var. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin nasihati bu. Kadın böyle kardeşim. Kadın bu. Saçı hep dökülecek, idare edeceksin. Çok konuşacak, idare edeceksin. Peygamber aleyhisselamı çıldırtacak kadar konuştular. Ebu Bekir'in kızı da çıldırttı. Ama 3 gün sonra en çok kimi seviyorsun sorulduğunda Ayşe'yi dedi gene. Seviyordum ama nefret ettirdi beni demedi. Sevgisinden caymadı. Hatice'sini hiç unutmadı. Hafsa'sını hiç unutmadı. Ya bir peygamber düşünün kardeşler. Refiki Ala diye isim koymuş ölüm sahnesine. Ölüm sahnesine Refik-i Ala diyor. Ne demek Refik-i Ala? En yüce makama gidiyorum diyor. En yüce makama. Bu dünyayı terk ediyorum, evlatlarım, vasiyetim size filan değil. Dostuna kavuşuyor. O son sahnesiyle Levh-i Mahfuz'a kadar yükselecek bir yolculuğa çıkıyor. Erkekler çıksın beni Ayşe ile baş başa bırakın demiş bir peygamberimiz var bizim. O güne kadar Ayşe'nin ona yaptıkları işkenceler, eziyetler hepsini unutmuş. 10 dakika önce bile üzmüş onu Ayşe. 10 dakika önce. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın diyor. O çok duygusal Ömer'e söylesene ya Resulallah diyor. Orada can çekişiyor ona nasihat ediyor. Ama 10 dakika sonra Azrail'in emaneti almaya geleceğini anlayınca çıkın dışarı beni Ayşe ile baş başa bırakın dedi. Bu kadar da değil. Mübarek başını Ayşe'nin dizine koydu. Kendisini okşattırarak ruhunu verdi. Talak hak ama bu hakkın hakkı. Bu da hak. Resulullah'a uymak da haktır. Aleyhissalatü vesselam. Talak erkeğin hakkıysa erkeklerin peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam'a bak neler yaptı. Bir cımbızla bir cümle çıkarıp binlerce hadisin arasından o bir cımbızla çektiğin bir hadisi yahut da bir olayı kesinlikle Müslüman olarak biz suistimal edemeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kadın boşadı dedik. Bu da bir hakikat. Sonra babasının kahrolduğunu, üzüldüğünü görünce talağını geri aldı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem örneğimizdir. Ona iman ettik. İşte iman ettiğimiz gerçeklerden biri de nedir? Bizi uyarıyor. Kadını len testekime lekel mar'a. Kadın senin istediğin gibi olmaz, asla olmaz diyor. Senin istediğin gibi olmaz. Sen madem erkek adamsın, ağa adamsın, idare etmesini becer göreyim seni. Kadını idare eden erkektir. Boşayan erkek değildir ki. İdare eden, sinirine hakim olan. Yani bir kadın nihayet 2 metre bezle inanır. 3 nasihata dayanamaz. Hele seni seviyorum dedin mi öldür ondan sonra. Yeter ki seviyorum de. Çiçek mi götüreceksin, mendil mi götüreceksin.
Kadın idare edememek suçtur. Maşallah kadını bir anda boşadı. Kime örnek aldın da bir anda boşadın? Bu erkeklik değil, kabalık bu. Kadınlar masum mu bu işte? Asla masum değil. Asla masum.

Değil. Olsa olsa Ayşe kadar olacaklar kardeşim. Daha ilerisi yok ki bunun. Ayşe radıyallahu anha da buydu işte. Ama o Ayşe gibi olduysa sen de Muhammed gibi ol. Aleyhissalatu vesselam. Hayatı olduğu gibi yaşamak zorundayız biz. Bazı Müslümanlar, hocam bizimkini görsen çarşaflı peçeli ama şöyle böyle. Ya Sübhanallah. Yani kadın çarşaflı diye melek değil ya. Çarşafı namusuna düşkün olduğunu gösteriyor. Artı bir puan. Niye artılarını sayarak başlamıyorsun? Ya bizimki şöyle şöyle de filanca şeyi yok. Bunlar ucuz, ucuz kahramanlık isteyen insanların taktikleri. Ama biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den parolamızı aldık. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Biz kadınların %100 istediğimiz gibi olmalarını isteyemeyiz. Düzelmezler bunlar. Çünkü kadın senin istediğin şartlara girse o bir daha çocuk doğuramaz zaten. Onun çocuk doğurması, onun erkeğin bir türlü isteklerine, bin türlü arzusuna cevap vermesi, onun çocuğuyla ilgilenmesi, onun akrabasıyla ilgilenmesi vesaire eğri büğrü olmasını gerektiriyor. O çok ciddi bir şey olsa evvela seni postalaması lazım. Onun hilkatindeki bu eğrili büğrülükler onun işte sabaha kadar çocuğun uykusuz kalmasını sağlıyor. Bir bildiği var ki Allah'ın onu böyle yarattı. Bir bildiği var. Böyle idare etmektir sanat. Kardeşler, boşama ashab-ı kiram zamanında da oldu. Ama kuralına uygun olmayan boşamalara çok ağır tepki gösterdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir defasında Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte adamın birisi kızmış karısına, boşadım seni demiş. Böyle 7.65 tabanca gibi saymış. Boşadım böyle mermi boşaltır gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek yüzü kıpkırmızı olmuş. Benim sağlığımda mı Allah'ın kitabıyla oynuyorsunuz demiş. Sahabi çok üzülmüş bundan, biri kalkmış. Bırak öldüreyim şunu ya Resulallah, seni üzdü demiş. Biz gülüyoruz tabi. Peygamberin mübarek yüzünün kızarması o gün güneşin doğmaması kadar zor bir şeydi ashab-ı kiram için. Hayat bu kardeşler. Evlilik ciddi bir müessese. Yerler gökler birleşiyor evlilikte. Bunun şakası yok. Ne evliliğin ne de boşamanın şakası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evliliğinde yani nikah yapmanın da boşamanın da şakayla ciddisinin aynı olduğunu söylüyor. Mesela işte iki tane genç bayan, tam sen bana göresin, evlenelim mi, ben seni hanım alayım mı, al tamam, hanımım mısın hanımım mısın diye espri yapıyorlar. Bunun tiyatrosu bile evliliktir kardeşler. Boşanmada da aynı şey. Tiyatro yok boşanmada. Yani bu kurşun gibi bir şey. Evlenmek de boşanmak da kurşun gibidir. Namludan çıktı mı gidersin. Müslüman ciddi insandır. Yerler göklerle ilgili bir konuda çok ciddi düşünmesi lazım. Bir başka mesele kardeşler, boşanma konusuna müdahale eden anneler babalar ölmemeye çalışsınlar, mahşer yerine çıkmamaya çalışsınlar. Yani sırf işte filan komşular geldiğinde onun eteklerini öpmedi ya da filan hürmeti yapmadı diye bunu boşayacaksın diye diretenler mahşer yerine çıkmayacakları bir dünyada yaşasınlar. Allah'tan korksunlar. Anne babanın böyle bir hakkı yoktur. Kim yatağa girdiyse erkek olarak boşamak onundur. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında bir baba ağlığı tutmuş, bu gelini bu evde istemiyorum demiş. Çocuk da gelmiş, ya Resulallah beni evlendirdi, şimdi de boşayacaksın diyor demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de herkesin anlayacağı, bizim de çok iyi anlayacağımız bir cümle kullanmış. Kim kadının bacağını tuttuysa o boşar, konuşmasın o demiş. Yani boşama işi ana babanın görevi değil. Anne baba nasihat edebilir, yavrum bize göre bu senin için uygun bir evlilik değil der, bu kadar. Bunun ilerisi yok. Daha ilerisine bastırmak yok. Ve bunda da anne baba %100 Allah rızası için çocuğun uygun bir evlilik yapmadığını düşündüğünden dolayı müdahale etmelidirler. Ama ben küçük bir uyarıda bulunayım. Eğer anneler babalar çocuklarının
evliliklerini kendi iradelerine göre yaptırmak istiyorlarsa 25 yaşında bir çocuğu evlendirirken onların ölçülerine, standartlarına uygun bir evlilik yapsın çocuğumuz diye düşünüyorlarsa o güne kadar babalıklarını yıpratmasınlar. Bin kere çocuğa tehdit yapmış, beddualar etmiş, böylece babalığı yıpranmış, analığı yıpranmış birisi oğlum biz sana onu uygun görmüyoruz dedi ya, inadına onunla evlenir o. O çünkü bugüne kadar hiçbir şeyi çocuğuna uygun görmedi ki. Camdan baksa cinayet, şuraya gitse cinayet, arkadaşıyla dolu. Yani %100 kuralcı böyle despot bir anne baba evlilik gününe kadar bütün hayatını, otoritesini öldürmüş oluyor zaten. Zaten onun söyleyecek sözü yok artık. Dolayısıyla anneler babalar eğer ciddi bir şekilde çocuklarının evliliklerine ileride yön vermeyi düşünüyorlarsa bir yaşından itibaren çocuklarına son sözlerini söylemesinler. Sen 2 yaşındayken bu çocuk bütün babalığını tükettin. 5 yaşındayken dedeliğini de tükettin. Bir şey bırakmadın ki ortada. Bir gün beddua edersin, bir gün döversin, bir gün hakaret edersin. Çocuğu hep başkalarına benzetirsin. Filancanın çocuğu senden iyi oldu. Sen hala şunu yapamadın, bunu yapamadın. Çocuğu senden uzaklaştıracak her işi yap. Ondan sonra biz uygun görmedik bunu, gene evlendi bununla de. Bu özellikle sen eğer illa o erkekle o kızla evlenmesini istemiyorsan bari ses çıkarma, sana inadından yapmasın o işi çocuk. Bari o gün taktik kullan. Kardeşler, netice olarak biz talakı, yani erkeğin kadını boşamasını hak görüyoruz. Filanca sisteme uymuyormuş. Ben Allah'ın kitabından bahsediyorum. Başka beni ilgilendiren bölümü yok bunu yani. Bulgaristan'da bu başka türlü oluyormuş da erkeğin kadının eşit hakkıymış. Ben Bulgaristan anlamam. Yani Kur'an-ı Kerim'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bilirim. Avrupa standartları değil, sahabe standartlarından ölçü alıyoruz biz. Kardeşler, erkeğin hakkıdır. Ama kuralsız hiçbir hak yoktur. Boşamada da kuralsız hak iddia edemeyiz. Yani erkeğin elinde bu silah var, istediği zaman vurup öldürüyor. Böyle değil. Bir sünnet var, bir bid'at var, bir Resulullah'a aleyhissalatü vesselam uygun olan var, bir de şeytana uygun olan var. Nitekim talak, yani boşamanın sünni olanı var, yani sünnete uygun olanı var, bid'ate uygun olanı var. Yani şeytan sistemine uygun olanı. Evet, ikisi de infaz edilir. Yani hangi yolla olursa olsun, erkek sarhoş, namaz kılıyor vesaire, ne olursa olsun, sen boşanmış kadınsın benden, seni boşadım dediği zaman kadın gitti. Bunu sarhoşken de söylese böyle, namaz kıldı, namazdan sonra da seni boşadım dedi, gene böyle. Yani boşadın mı boşadın, ama birinde hakkını kullandın, birinde Allah'a isyan ettin olur. Çok fark var ikisi arasında. Bunun için kardeşler 6 kuralımız var. Boşama düzeyine gelmeden önce 6 kural. 1. Boşama kesinlikle aceleye getirilmemelidir. Boşama kararı beyne intikal ettikten sonra yaklaşık 9 ay üzerine bir Müslüman, yani ben bunu boşuyorum, son kararımdır diyebilir. 3 günde 5 günde bu karar alınmaz. 1. 2. Biz emruhum şura beynehum ümmetiyiz. Bizim işimiz istişare ile olur. Bu ümmet istişare ümmetidir. İstişare ne demek? Ehline danışmak demek. Dolayısıyla bir insan hanım boşayacağı zaman istişare yapar. Kim kime istişare edecek? 25 yaşında delikanlı genç hanımını boşuyor, 21 yaşında arkadaşına soruyor, bunu boşayayım mı diyor. Bu oyuncak, başka bir şey değil. Bir defa gün görmüş, senin ömrünü ikiye katlamış, evli birine sor. Bekar bir hocaya da sorma. Ben şöyle bir sıkıntım var, boşamaya uygun mudur de. Eğer istişare, evet senin bunu boşaman uygun görülüyor gibi bir sonuca ulaştırırsa onu, üçüncü basamağa geçer. Üçüncü basamak nedir? Yatak ayırma cezası Kur'an-ı Kerim veriyor. Yatak ayırmak nedir? Aynı evde kalırsın, kadını evden çıkarmak haramdır. Babasının evine filan göndermek yok. Kadın kimin nikahındaysa onun evinde yaşar. Şeriatın kuralı budur.
kadını yatağından ayırabilirsin. Kendin gidip başka yerde yatarsan bu ceza değil. Sen şu odada yat.

yapacaksın bu geceden itibaren dersin. Bu bir ay, iki ay sürer, hiçbir şey değişmiyor. Bu sefer Kur'an'la sabit dördüncü kademe devreye girer. Kadını dövebilir erkek. Bu dövme kardeşler, bu filmlerde polislerin, çetelerin insanlara dövdüğü dövmek değil, o öldürme onun adı. Yani bu Allah-u Teala'nın müsaade ettiği öldürme. Mesela İbni Abbas'a sormuşlar, neyle vuracağız? Misvakla vurursun demiş. Misvak dediği şey kardeşler, işte şunun kadar bir bununla vuracaksın kadına. Yüzüne vurman haram. Göğüslerine vurman haram. Çocuk doğuracağı organlarına vurman haram. Kalçalarına ve baldırlarına vurabiliyorsun. O da misvakla nesine nasıl vuracaksın? Burada demek ki önemli olan acıtıp bağırttırmak değil. İş dayak seviyesine geldi, insanlık raddesi bitti anlayışını ona aşılamaktır bu. Öldüresiye dövmek haram zaten. Ve 30 defa da vuramıyorsun. 3 defa vurabiliyorsun bu misvakla. Böyle vuruyorsun, vuruyorsun. Bu adam oldu, oldu, olmadı, gene sürece devam. Bu sefer ne yapacağız? Dayak da fayda etmedi. Üstelik gitti polise sığındı, işler kızıştı filan vesaire. O zaman Allah 5. kademeyi devreye sokun diyor. Nedir o? Onun ailesinden aklı başında bir Müslüman, senin ailenden aklı başında bir Müslüman çağırıyorsunuz. Biz bu işi sürdüremiyoruz, bize bir yol gösterin diyorsun. Burada o iki kişiye Allah yetki veriyor. Uygun görüyorsanız bunların evliliğine devam kararı verin. Uygun görmüyorsanız boşa bunu yavrum diye nasihat edin diyor. Dolayısıyla onlar büyük bir sorumluluk altına giriyorlar. Şimdi bizim Anadolu'muzda şöyle bir uygulama var. Şimdi bu hakemlere müracaat edildi ya, aile büyükleri. Tamam çocuklar, hadi bakayım, hadi hadi akşam bir tarhana yapın bize, barışın barışın. Ya adam kan kusuyor 3 senedir yahut da kadın kan kusuyor. Öyle barışın barışın demekle barış oluyor mu? Bu ağalık yapacaklar ya şimdi. Onlar da amcalarına dedelerine bir şey diyemedikleri için peki diyorlar, akşam dövüşmeye gidiyorlar eve bu sefer. Bu barıştırma değil. Sen vicdan, hakem ne demek? Acıya tahammül edeceksin. E boşama kararından ben çekinirim. Hakem olmasaydın o zaman. Ameliyattan çekinen doktordan ne hayır gelecek? Sen bunu dinleyeceksin. Oğlum 3 gün sonra bir daha gelin bakayım bize. 3 gün sonra bir daha dinleyeceksin. 2 gün sonra bir daha dinleyeceksin. Zaten bu tür boşama meseleleri kardeşler, ilk cümleden bunun devam edip etmeyeceği anlaşılıyor. Yani boşayacak adam bir nazlanarak gelir. Ya aslında şöyle de böyle yaptığı için özür dilerim, bu tamir istiyor, iki tokat istiyor. Patlatırsın iki tokat, al karını git dersin, olur biter bu. Ama bir de var ki bu iş ta Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nenelerinin kabahatlerini saymaya başlıyor. Bunun sülalesinde bunlar vardı diyor. Bu yarası büyük bir adam. Bunun tedavisi zor. Yani hakemlik ciddi bir iş. Hadi hadi çocuklar, hadi gidin bakalım, bize kebap yemeye geliyor size falan demekle barış olmuyor. Bu daha fazla yaralarını derinleştiriyorsun. Hakemler Allah için oturacaklar. Tamam, bu iş devam edecek veya etmeyecek diyecekler. Tebliğ edecekler. Ondan sonrası yine erkeğin elinde. İster boşan, ister devam eder. Lakin bu arada kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Darimi'de rivayet edilen meşhur hadis-i şerifini unutmayalım. Makul bir gerekçe yokken, sırf erkeğin erkeklik tarzından dolayı sıkıntı duyduğu için bir kadının kendisini boşattırmaya çalışmasına ağır tepkisi var aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Buyuruyor ki hangi kadın kocasının kendisini boşanması için baskı yaparsa ona cennetin kokusu dahi haramdır buyuruyor. Girmek filan böyle bir şey yok zaten. Bu kadınların çünkü ağır hilelerinden biri, evet boşa demez ama erkeğin burnundan fitille getirir yediğini içtiğini, yani defol git sen boşsun cümlesini söylettirmeye çalışıyor. Bu büyük suç. Bunu mümin kadın zaten Allah'ın izniyle yapmaz. Burada kardeşler 6. merhale, eğer hakemler tamam oğlum siz bu işi devam ettiremeyeceksiniz, boşanın derlerse, o zaman boşama yetkisi erkeğin devreye girer. Burada sünnete uygun boşama nasıl olur? Buna geleceğiz. Bir, sünnete uygun boşama kadının aybaşı olmadığı günde olan boşamadır. Çünkü kadınların hayatı iki türlü. Aybaşı oldukları günleri var.
bunu 1/3 ömürleri aybaşı olarak geçer. 10 yaşından ölünceye kadar veya işte 50-60 yaşlarına kadar kadın ömrünün 1/3 aybaşı sürecinde geçirir. Bir de kadının temizlik günleri dediğimiz, yani aybaşı olmadığı günler var. Bir erkeği kadın aybaşı halindeyken, karısı aybaşındayken seni boşadım demesi haramdır. İçki içmek gibi bir haram bu. Yani boşamanın günü var, zamanı var. İki, yani demek ki erkek kadının aybaşı olmadığı günde boşama hakkını kullanabilir. Bir de kadının mesela 20 günlük temizlik günleri var. O temizlik sürecinde kadınla cinsel ilişkiye de girmemiş olman lazım. Yani kadın aybaşı olmayacak, cinsel ilişkiye girmediğin döneminde olacak, o zaman boşayabilirsin. Bunun dışında kadınla cinsel ilişki kurduğun temizlik döneminde veya aybaşı döneminde boşamak haramdır. Neden haramdır? Allah Teala böyle takdir buyurdu. Boşamayı sana hak olarak verdiği hoşuna gitmişti senin, değil mi? O haktan bir tanesi de işte kuralına uymak bunun. Tekrar ediyorum, talak iki türlüdür. Bir, sünnete uygun, peygamberin yolundan gidilerek yapılan talak vardır. Bir de şeytanın sisteminde yapılan talak vardır. Sünnete uygun olan talak, sünni talak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetine tavsiye ettiği talak, erkeğin kadını aybaşı olmadığı zamanlarında ve kendisiyle cinsel ilişkide bulunmadığı zamanda boşamasıdır. Bunun bir sürü hikmetleri var. Zamanımız ve pozisyonumuz o hikmetleri anlatmaya müsait değil. İkinci olarak, erkek sinirlendiği gergin anında kadın boşamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşamayı gergin anınızda yapmayın buyurur. Ebu Davud'da hadis-i şerif var. Gergin anda boşama yoktur buyuruyor. Şimdi hemen şu cevap geliyor. Zaten keyfi yerindeyken karısını niye boşasın adam? Bu zulüm olmaması için bu gerçeği yakalamamız lazım bizim. Keyfin yerinde olduğu halde, kadın her türlü kadınlığını yapmaya uygun olduğu halde onunla bir daha yaşayamayacağına karar veriyorsan hap bir talaktır bu zaten. Akşama kadar iş yerinde başın dönmüş senin, müşterilerle kavga gürültü, akşam geldin kadın da gergin bir iş yaptı, şunu niye getirmedin dedi. Ulan biz hem dükkanda rızkımızla uğraşıyoruz, bir de seninle uğraşacağım, git babanın evine, bundan sonra baban alsın sana, ne alacaksan. Yani bu erkeklik değil, Müslümanlık değil, ahlak değil bu. Ama bu kadın her geldiğimde böyle yapıyor, demek ki bu olmayacak, bu sünnete uygun olarak da ben bu kadını boşuyorum diyebilir bir Müslüman. İlla yaşanacak diye, bir arada olacak diye bir kural yok. Kardeşler, bütün bu ölçülere uyarken yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun, Kur'an terbiyesine uygun. Ve la tensevul fadle beynekum. İnsanlığı unutmayın ha, Allah buyuruyor. Talak ayetinde talakın nasıl erkeğin hakkı olduğunu anlattıktan sonra da ve la tensevul fadle beynekum. İnsanlığı da unutmayın, Allah buyuruyor. Dolayısıyla ben seninle yaşamayı uygun görmüyorum. Hakem de zaten ne karar verdi? Siz yaşayamazsınız dedi. Ben seni boşuyorum. Bundan sonra hakkım helal olsun. Sen de hakkın helal et deyip göndermektir usulüne. Seni doğuran zaten yanlış doğurmuş. Senin nesebinden ben şüphe etmiştim. Sizin geçmişinizi araştırmak lazım. 7 nesline kadar gittiğin şeyler seni haksız duruma düşürür. Pişman olursun kıyamet günü. Burada bir başka mesele de, boşama anında otomatik olarak nikah masasında konuşulan çil çil altınlar devreye girecek bu sefer. O vaat ettiğin mehri de getirip eline koyduktan sonra boşa. İleride bakarız, yok o zaman ileride boşarsın. Biriktir altınları, öyle boşa. Mehir, çünkü genelde bol keseden o günkü edebiyatta herkes istediği kadar istesin, nasıl olsa vermeyecek. Öyle düşünüyorlar. Öyle değil, o gün devreye girecek. Kadının malından, mülkünden öteberi varsa onlar da devreye verilecek. Bütün bunları yaptık. Bu talakımız nasıl olacak? Kadına seni boşadım der erkek. Ne zaman? Aybaşı olmadığı bir günde. Ve cinsel ilişkiye girilmemiş temizlik döneminde. Kadın o sözden bir dakika sonra iddet sürecine girer. İddet, kadının 3 defa aybaşı gördüğü dönem demektir. Bunu biz kaba rakamlarla 3 ay olarak konuşalım. Dolayısıyla erkek seni boşadım dediği zaman bir defa bu sözü söyleme hakkı var.
2'yi söylemeyecek sünnete uygun olması için. Kadın otomatik

0: iddet sürecine girer. Bu iddet süreci 3 defa aybaşı görmesi demektir. Aybaşı olur kadın. Bu dönemde yani 3. aybaşısı bitinceye kadar kadının o sözden itibaren 3. aybaşısı bitinceye kadar erkek tamam vazgeçtim barışalım derse evlilik geri gelir. Şahide nikah falan gerek yok bir daha. Birinci sözü erkeğin askıya alma dönemidir. Bu 2 sene sonra tekrar gerçekleştiğinde 2. defa askıya almış olur. Ama yine aynı şekilde gerçekleştirecek. Dönüşümlü, riç'i talak yapacak. 3. defa erkeğin ağzından çıktı mı bu dönüşüm önüşü yok güle güle.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef. Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar, gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin. Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.

Daha dokunmadan kurudu İrem. Çöllere bir türlü yağmıyorum. Yeni bir koşunun başlangıcında, biraz deprem sonrası, biraz şehir hülyası, bir kalp yangınından geriye kalan siyah gözlerine beni de götür. Artık bu yerlere sığamıyorum. Pembe uçurtmalar yolladığından beri sarardı tiryaki menekşeleri. Sonbaharın tozlu kafeslerinde sevgi turnaları yakalıyorum. Turnalar gidiyor, ben kalıyorum. Avareyim, asudeyim, yorgunum. Bilmiyorum neden sana vurgunum. Erzurum garında, banklar üstünde uykusuzmuyor karanlıkları. Gitik düşlerimi kovalıyorum. Gölgeler gidiyor, ben kalıyorum. Bin bir türlü kokuyorsa yaylılar, siyah gözlerine beni de götür. Baharın koynundan koparıp sana, ipek bir mendile sardığım yüreğimle şehzade gülleri gönderiyorum. Umutlar kalıyor, ben gidiyorum. Bütün yelkenleri, deniz fenerlerini, kaplanları sorgulayan, yanından geçen küheylanların korku tufana yakalandığı siyah gözlerle beni de götür. Güneş ülkesinden gelen yiğitler, benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat, ayrılığın boynunu vursun. Usul usul intizar çürüten, bu hercai diken, bu çılgın arzu. Sürüklüyor imkansız muşluların eşiğine gönül vadilerine. Bir ağaçtan düşen yapraklar, bir düşüyorum tan yerine. Ya topla yaralı kırlangıçları, ya da bu vefasız şarkıyı bitir. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Nurullah Gençşehir'i paylaştık sizinle. Özgürlüğe giden tutsaklar gibi siyah gözlerine beni de götür. Çok güzel ya, bayılıyorum ifadelerine vallahi. Hani diyor ya, güneş ülkesinden gelen yiğitler benzeri olmayan bir dünya kursun. Cellat vurabiliyor mu? Vurabilecek mi? Cellat ayrılığın boynuna vursun. Ayrılık diye bir şey olmasa, bir şey kalmasa. Bu mümkün mü? Mümkün değil. Efendim, herkese merhabalar diliyorum, saygımızla, yüreğimizle. Koskocaman bir özlemle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu geceler diliyorum, güzel geceler. Bazen böyle işte, ne bileyim ben, arabayla bile artık radyo dinleme alışkanlığı maalesef çok fazla kalmadı. Belki hanımlar mutfakta yemek yaparken falan açıp dinleyebiliyorlar. Ama akşam bu saatlerinde işte kuvvetle muhtemel kanalların birinde bir dizi vardır ve onu seyrediyorlardır falan. Çok dediğim gibi aman aman radyo dinleme alışkanlığını kaybettik maalesef. Ancak arabaya bindiğiniz zaman açıyorsunuz radyoyu. İşte onu da işte bir yere gidinceye kadar filan böyle. Bazen gideceğiniz yere gidiyorsunuz, böyle biri çıkıyor şiir okuyor. Ya da şiir okuyacak böyle. Vallahi bekliyorum arabada. Yani okusun, bitirsin, ondan sonra ineyim. Ne bileyim, hani şiire mi saygısızlık olmasın diye düşünüyorum, yoksa okuyana mı saygısızlık olmasın diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ama şiir dinliyorum, ondan sonra iniyorum. Böyle gelmişseniz kapının önüne, ya kapatın, şey yapmayın, çok da hani bekletmeyin çocuklar. Herkese merhabalar diliyorum, saygımızla, yüreğimizle. Bir Nurullah Genç şiiri daha okuyalım. Nurullah Genç hakikaten güzel insanlardan biri. Yaşantısıyla, yüreğiyle, şiirleriyle, anlatısıyla, tevazusuyla. Yani sevdiğim şairlerden, keyif aldığım şairlerden biri. Aynalarda seni hissediyorum. Hayal ırmağının çağaltısında, umutların Mecnun parıltısında, rüyalarda seni hissediyorum. Ey dost, en güzelin akışındasın, nurun karanlığa akışındasın, bir denizin şehla bakışındasın, dalgalarda seni hissediyorum. Şüledar eleyip sundun elini, tayfuna çevirdin sevda elini, tutuşturdun yüreğimin külünü,
nevalarda seni hissediyorum. Yürürken gecenin kalbine doğru gönlümden beynime vuruyor ağrı. Yalnızlık bir çöldür, ayrılık ağrı. Tenhalarda seni hissediyorum. Akşamın renginde, ay ışığında, bir gül yaprağının kırışında, bulutta, yağmurda, gök kuşağında, semalarda seni hissediyorum. Hüzün gözlerinden ruhuna düşer. İçim acılarla yoğrulur pişer. Ey hicran yıldız, ah seni beşer. Dualarda seni hissediyorum. Semalarda seni hissediyorum.

Saatler bitmiyor. Yapayalnızım. Gülmek istiyorum. Gülemiyorum. Sensiz olmak mıdır hep alan yazım? Bilmek istiyorum. Bilemiyorum. Esirgedin nazlı hilal kaşını. Harap ettin çiçek kokan başını. Yüreğime akan gözüm yaşını. Silmek istiyorum. Silemiyorum. Sanki her şey efsaneydi, masaldı. Ayrılık ruhumu elimden aldı. Gözlerim yollara takılıp kaldı. Gelmek istiyorum. Gelemiyorum. Göğüs germek için acılarıma, titreyişlerime, sancılarıma, seni bir kez olsun avuçlarıma almak istiyorum. Olamıyorum. Saçılan bir köpük olmak dilinde, boğulmak saçının ince telinde, bir sır gibi sonsuza değin kalbinde kalmak istiyorum. Kalamıyorum. Unutuyor beni sırlı gözlerin. İçimde bir yara işliyor derin. Kulakların, dudakların, ellerin olmak istiyorum. Olamıyorum. Bölerek uygun rüyalarına, o kucak dolusu hülyalarına, gece gündüz uçup aynalarına konmak istiyorum. Konamıyorum. Deli gibi aşık olsa da, deli gibi aşık olsa da güle, kim acır çöllerde öten bülbüle? Bir gün alev alev yanıp da küle, dönmek istiyorum. Dönemiyorum. Hiç kırar hiç kırar ağlamaktansa, başına karalar bağlamaktansa, bu yüreği her gün dağlamaktansa, ölmek istiyorum. Ölemiyorum. Ölmek istiyorum, ölemiyorum. Yine Nurullah Genç şiiriydi. Paylaştık sizinle. Şair olmak, şiir yazmak hakikaten her yüreğin kârı değil ya. Şiir çok bambaşka. Yani hayatımızda çok farklı bir yere koymamız lazım şiir. Öfkemizi, sevdiğimizi, sevdamızı hep şiirle anlattık. Şiire aşık olduk. Şiirle aşık olduk. Şiir keyif verdi bize. En kaba sabamızda, hani Anadolu'da hödük tabir edilir ya, bu tür insanların bile şiir yazdığını, şiir okuduğunu, şiire gönül verdiğini gördük. Bambaşka bir şey şiir hakikaten. Sen geliyorsun kuşlar gibi bahçelerden.

güneş gibi bazen. Erdem Beyazıt. Ben sana mecburum. Bilemezsin. Hı? Ben sana mecburum. Bilemezsin. Atına mıh gibi bakma tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustura ağzında yaşamaktan, kimi zaman ellerine kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır ultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerinde ofalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Aa, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şırıp sızıyoruz sız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Hı? Bütün ıslanmışsın, tüylen ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın. Telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem bu kurtlar sofrasında. Belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden ne vakit bir yaşamak düşünsem sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gözlü denizlerin. Hayır, hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ben sana mecburum, güzel gözlüm. Yüreğimi seninle ısıtıyorum. Ben sana mecburum. Bilmelisin. Ben sana mecburum. Hı? Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme ne olursun. Adını izleyeceğim. Sen de bilme. Hı? Sen de bilme. Sana gitme demeyeceğim. Gel de sen bilirsin. Sana gitme demeyeceğim.

Bunca yıl sönmemiş umudum. Nisan değilse Mayıs, Perşembe değilse Pazar. Umut, Fenerbahçe'nin aman, fakirin ekmeği. Ya vallahi eskiden bir kardeşim fotoğraf göndermiş bana şimdi. Aman Allah'ım ya, ne kadar gençmişiz o zamanlar ya. Elde edememiş sevdalarımız var yüreğimizde. Yaşanmamış aşklarımız. Hı? Yerin seni çektiği kadar ağırsın. Kanatların çırpındığı kadar hafif. Kalbin attığı kadar canlısın. Gözlerinin uzağa gördüğü kadar genç. Sevdiklerin kadar iyisin. Nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun kaşın gözün, karşındakinin gördüğüdür rengin. Yaşadıklarını kâr sayma. Yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün. Gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındakine değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak. Karşındaki sana güvendiği kadar insansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındakini unuttuğun kadar çabuk unut olursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Hı? Ne kadarmış? Sevdiğin kadar sevilirsin. O zaman çok

demek lazım insanlara. Hani ya insanları mutlu etmenin bambaşka bir tarifi var ya. Onları mutlu ettiğiniz zaman sizdeki mutluluk çok çok daha bambaşka oluyor. Kocaman adam, yaşlı adam. Hakikaten böyle artık hani saç sakalı ağarmış, hakikaten ağarmış saç sakalı. Onu mutlu ediyorsunuz. Öyle mutlu oluyor ki böyle çocuk gibi. Ya o güzel insanları mutlu ederseniz Allah da sizi mutlu eder. Mutlu etmek lazım insanlar. Sevdiklerimizi mutlu etmemiz lazım. Ailemizi, eşimizi. Yani karamsar olmak, öfkeli olmak ne kazandıracak ki bize? Hem bizi üzecek hem de karşımızdakini. Hem de sevilmeyen biri olacaksınız. Hiç de hoş bir şey değil. Ne diyor? Seninle bir ömrüm olsun. Ya öyle, o öyle diyor, Allah korusun da uzun olsun. Yani kısa olsun filan diyor bu da. Sana gitme demeyeceğim. Özdemir Asaf şiiriydi. Sana gitme demeyeceğim ama yine de sen bilirsin diyor. Ama vakit geldiğinde gitme demek gideni durdurmaya yetmiyor maalesef. Seni bulmaktan önce aramak isterim. Seni sevmekten önce anlamak isterim. Seni bir yaşam boyu bitirmek değil, sana hep yeniden başlamak isterim. İşte sevgiyi bitirmemek lazım. Böyle hep yeniden başlamak lazım. Her gün yeni başlamak lazım. Yeni yeni sevgiler üretmek lazım. Bazen yoracak bu insan ama belki de mutlu olmanın en kolay yolu. Bakalım. Üçüncü şahsın şiiri. Bilir misin sen onu? Hı? Üçüncü şahıs burada şair. Ta kendisi aslında. Efkarlandın yine. Hayır olsun. Bakalım. Nereden buldun sen bunu? Hakikaten nereden buldun sen bunu gülüm ya? Bu resim bende bile yok. Vallahi ne de kim desem kime benzedi bilemedim ama. Bildiğin yakışıklı bir adammış yani bu. Nereden buldun sen bunu? Vallahi bak bende yok bu. Vay arkadaş. Muhteşemsiniz ya. Gözlerin gözlerime değince felaketim olurdu. Ağlardım. Beni sevmiyordun, bilirdim. Bir sevdiğin vardı, duyardım. Çöp gibi biri olan, ipince. Hayırsız biriydi fikrimce. Ne vakit karşımda görsem, öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu. Ağlardım. Ne vakit var maçkadan geçsem, limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi. Bir rüzgar aklımı alırdı. Sessizce bir cigara yakardın. Parmaklarımın ucunu yakardın. Kirpiklerine yerdin, bakardın. Üşürdüm, içim ürperirdi. Felaketim olurdu. Ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi. Jezebel kan içinde yatardı. Limandan bir gemi giderdi. Sen kalkıp ona giderdin. Benzin mum gibi giderdin. Sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu. Ağlardım. Felaketim olurdu. Ağlardım.

İşte insanoğlu bu kadar nankör abim. Yani hani ısınmak için işte kendime diyorum kendime. Yani niye işte seninki kocaman, bu küçücük, benim küçük falan diyorum böyle. Ya bu verdi, teşekkür etmiyorsun. Nasıl? Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim. Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyorum Adem'im. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Akların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ah bu hayat dolduğu, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Nerede o çocuk su, o şımarık hallerim, saçlarına hasreti tanımayan hallerim, rengarenk rüyalarım.

hayallerim, tekmilleşem sevincim, hevesim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Lalesim sende kalmış. Dostlar muhabbeti de kestiler. Lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Anılarda kendimi göresin. Sende kalmış. Sende kalmış umudum. Saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum. Tüten ocağım sende. Sende hayat kaynağım. Duygu menbaım sende. Can diyorum ya.

Sende kalmış umudum. Saadet çağım sende. Sende kalmış huzurum. Sen ocağım sende. Sende hayat kaynağım. Duygu menbaım sende. Can diyorum sana can. Can kafesim sende kalmış. Allah'ımı düşmanımı düşürmesin uzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalar do re mi fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış. Gel. Gel Allah'a borcunu teslim etsin bu yürek. Tezgel ki enkazım kapatsın kazmak yürek. Kelime-i şehadet getirmem için gerek. Can diyorum sana. Can. Son nefesim sende kalmış. Umudum, yüreğim, gözyaşım sende kalmış. Cemal Sarp şiiriydi, paylaştık sizinle. Güzel şeyler onda kalıyor. Bak güzel insanlar gidiyor değil mi? Yakın zamanda Ferhat Tayfur'u da kaybettik. Yani bazı insanların yaşantısına şuna buna filan değil ama hani sanat olarak birçok insanın gönlünde yer etti. Herkes onu dinledi yani işte fikriyatı ne olursa olsun bakmadı. Dinleyenin fikri ne olursa olsun o da ona bakmadı ama keyifle dinledi. Onu da sevdi, onu da aşık oldu, onu da hüzünlendi. Onu dinlerken keyif aldı. Rahmet okumak lazım. Onda bir şarkısı mı salacağız ne? Vay bak sen. Dinlerdim küçükken. Ya küçükken demeyeyim de daha doğrusu küçükken de dinliyorsun. Çocukken değil tabii ki küçükken derken gençken değil yani. Mesela bir bana soru çok severdim ben. Sabahçı kahvesini. Unutmak istiyorum diye bir şarkısı vardı. Onu bana hatırlatmayın. Ya vallahi. Kırdığın kadehte kalan ömrümden ağlarsın içtiğin yılları bilsen. Hicrinle sararıp solan ömrümden ağlarsın biçtiğin dalları bilsen. Sefiller gücünü bende sınadı. Kimi kaçık dedi, kimi bunadı. Berduş eleştirdi, sarhoş kınadı. Ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen. Ar ettim, sakladığım uğraşlarımı, haberdar etmedim sırdaşlarımı. Gizlemek isterken gözyaşlarımı, ağlarsın seçtiğim yolları bilsen. Felsefe böyledir divanelerde, teselli aranır meyhanelerde. Bir kadeh mey için meyhanelerde, ağlarsın döktüğüm dilleri bilsen. Ateşe su dedim göz yere göre, aklım zavallıydı duyduğuma göre. Bahtına şükretti Mecnun bin kere. Ağlarsın, ağlarsın düştüğüm çölleri bilsen. Ağlarsın, ağlarsın düştüğüm dilleri bilsen.

Allah kimsenin içini yakmasın inşallah. Hı? Vakit geldi, gitmeliyim artık. Allah nasip ederse inşallah haftaya görüşmek duasıyla, temennisiyle diyelim. Hoşçakalın. Mutlu geceler dileyelim. İnsanları mutlu etmenin verdiği mutluluk çok bambaşka olacak bize. Mutlu edersek elbette birileri de bizi mutlu edecektir. Mutlu olmak temennisiyle, duasıyla. Hı? Mutlu geceler dileyelim. Güzel geceler. Dilimden düşen bir kıvılcımın, bilseydim bir anda kor olduğunu, bilseydim şu anki gönül acımın, senin yokluğundan var olduğunu. Boyun mu bükmezdim sitem etmene? Hı? Bilseydim sükutun kâr olduğunu, sebep mi olurdum dargın gitmene? Bilseydim küsünce sır olduğunu, bilseydim yüzün dört mevsimi güz, içimin ağlayan nar olduğunu, bilseydim odamın dört duvarı buz, sensiz yüreğimin kar olduğunu. Fırsatımı tanırdım bu dargınlığa, bilseydim bu kadar zor olduğunu, bilseydim sınırlarından daha karanlık, bilseydim hücreden dar olduğunu.

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Cenab-ı Mevlam nasip ederse inşallah bugün yine tasavvuf konusu üzerinde biraz daha yol kat etmeye gayret göstereceğiz. Böyle büyük ve bir ciddi konuyu ben aciz ve günahkara nasip olan Rabbime hamdü senalar olsun. İnşallah o büyükleri incitmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Kendi nefsimden değil de onların yazdıkları o güzel büyük eserlerden size addederek inşallah bu konunun telallığını yapmaktan gurur duyuyorum. Allahu Teala inşallah onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Mevlam nasip ederse inşallah bugün tasavvufi konu üzerinde birazcık hasbihal edip Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden Kudüs'e Sürül Aziz onun güzel yaşantısını

Ardından birkaç tane menkıbe şeklinde hatırlatma ve Abdülkadir Geylani Hazretlerinden nasip olursa inşallah Mektubat-ı Geylani yazdığı eserinde birkaç tane nasihat şeklinde alıntılarla inşallah konumuzu bugün tamamlamaya çalışacağız. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah tesbihlerimizi elimize aldık. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar, programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Tasavvuf, Allah-u Teala Hazretlerini düzenli bir şekilde vazife edinerek çok çok zikretme yoludur. Tasavvuf, bir bilen kişiden, yani bir Allah dostundan, bir gönül dostundan zikrullah dersi alarak çalışma yoludur dostlar. O zikri bilen kişi bilmeyenlere öğretir. Esma-i Hüsna'dan hangi ismi şerifin okunacağını, ne kadar okunacağını, ne zaman okunacağını anlatır ve öğrenmek isteyen insanlara öğretir. İşte karşılıklı olarak bu öğrenme ve öğretme yoluna tasavvuf denir. O halde tasavvuf Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Çünkü insanı zikrullah ile yetiştirerek yüceler yücesi Hazreti Allah'a götüren bir yoldur tasavvuf. Bir inci yoludur. Onu zikrederek onun tarafından çok sevilen bir kul olma vasıtasıdır tasavvuf. Hemen hepimiz Hazreti Allah tarafından sevilmeyi arzularız. Bu da zikrullah ile elde edilmektedir dostlar. Zikrullah, nefsin terbiyesi ve zikrullahla mana alemine açılmak. Allahu Teala'nın sevdiği bir kul olabilmek için nefsi öldürmek ve kalbi ve ruhu bedeni terbiye etmektir. Bir yoldur, kavuşturulan bir yol, bir vuslat. Rabbine, Yaradanına ulaşmak için en kestirme yollardan bir tanesi. Allah adamlarının önderliğinde, onların tuttuğu ışıklı yolda, onları takip ederek Allahu Teala'ya yaklaşmak ve sonunda mutlulukla vuslata kavuşmaktır tasavvuf. Allahu Teala Hazretlerinin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'de zikrullahı öven ve insanları zikre çağıran pek çok emirler ve ayeti kerimeler vardır. Ulu Allah Celle Celaluhu kendisinin çok zikredilmesini istemektedir. Zikrullah'ın kurtarıcı ve şifa olduğunu söylemektedir. Gönüllerin gıdasının zikrullah olduğunu, kalplerin yalnız zikrullah ile doyup dolduğunu bildirmiştir bütün Allah dostları. Zikrullah'ın yerini ve zamanını belirlemişlerdir. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor: Ey müminler, Allahu Teala Hazretlerini çok, hem de pek çok zikrediniz. Sabah ve akşam vakitlerinde onu tesbih ediniz. Ahzab suresi 40 ve 41. ayet-i kerime. Allahu Teala Hazretlerinin kelamına dikkat etmemiz gerekir dostlar. Çünkü bu bir emirdir. Bu emirde Allahu Teala Hazretlerini çok çok zikretmemiz emredilmiştir. Allahu Teala'nın bilakis emridir bu. O halde Müslüman bir kişi bu emrin dışında kalamaz. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedikten sonra, kelime-i tevhid de getirdikten sonra, davasının İslam olduğunu tebliğ eden bir insan, ben Müslümanım diyen bir kişi zikirsiz olamaz. Zikir, bedenin, ruhun aynı insanın bedeninde yiyip içmesi gibi gerekli, hayatta kalabilmesi için gereklidir. Zikrullah hem bu dünyanın sana cennet eder, hem ahiretinin güzelliğini sana kavuşturur.

ki insanın hayatında çok büyük kıymeti vardır zikrullahın. Derler ki efendim bu emir dervişleredir veya başka kişileredir. Bizimle alakası yoktur. Biz tasavvufun dışındayız. Tasavvuf ehli de değiliz. O zaman bizim zikir çekmemiz ne niye diye diyebilenler olabilir. Derler ki biz namazımızı kılarız, orucumuzu tutarız, zengin olursak zekat veririz. İmkanımız olursa hacca da gideriz. Ama zikirmiş, tesbih çekmekmiş, bilmem ne yapmakmış, bunlar bizi ilgilendirmez diyen kardeşlerime söylüyorum. Bunu hiçbir kimse diyemez. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyen bir Müslüman böyle bir kelime kullanamaz. Çünkü Allah'ın emri ona inanmış her Müslümana, her insanadır. Müslümanın böyle düşünmesi ve bu emrin dışında kalması büyük bir gaflettir dostlar. Hem de çok büyük bir gaflet. Telafisi zor olan bir ziyandır. Dikkat etmemiz bu ayeti kerimede zikrullah ve tesbih için zaman belirlenmiştir. Çünkü ayeti kerimenin son kısmında sabah ve akşam vakitlerinde onu tesbih ediniz buyurulmuşlardır. Demek oluyor ki zikrullahın ve tesbihin hem sayısı hem yeri hem de zamanı vardır. Bundan gafil olmamak gerekir. Allah'ın kelamından, Kur'an-ı Kerim'den bir başka ayeti kerimede zikrullahın neye yaradığını doğrudan doğruya Yüce Rabbimizden duyalım. Emrine şükürler olsun. Yaradanım ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve Allahu Teala Hazretlerini çok zikrediniz. İhtimal ki kurtuluşunuz ve nefsinizi ateşe atmaktan kurtulursunuz. İhtimal ki kurtulursunuz ve nefsinizi ateşten kurtarırsınız. Enfal suresi 45. ayeti kerimede Yaradanım böyle buyuruyor. İlla ki zikir, Allahu Teala'yı anmak, ona yönelmek, onun yolunda gitmek ve sana bahşettiği şeylere kavuşmak. Şunu soruyorum dostlar kendi nefsime. Şu dünyada Allahu Teala'nın bize sunduğu bin bir çeşit nimetler var. Ama cennette bize sunacağı şeyler, onların yanında şu dünyanın topunu toplasanız onun bir damlası edemez. Ahiret Allahu Teala bizlere hazırladı, Müslümanlara hazırladı. Onu zikredenlere, onunla beraber olmaya gayret gösterenlere, onu ananlara, onun adını andığı zaman gözyaşı dökenlere, Habibine teslim olanlara, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedikten sonra sahte değil de gerçek bir Müslüman olan insanlara hazırladı. İşte Yaradan'ım bu kadar rahmeti bol, bu kadar lütufkar. Ama biz, kendi nefsime söylüyorum, sizi tenzih ederim, Allah demekten gafiliz. Vallahi gafiliz. Deseler ki dostum, al sana bir kese altın, bir küp altın, şu kadar milyar para. Günde 1000 sefer, 10.000 sefer Allah diyeceksin. O zaman 1000'i 2000 yaparız ki daha bir testi daha alabilmek için. Ama Allahu Teala bırakın dünyalığı, ahireti veriyor sana. Sonsuzluğu veriyor sana. O sonsuzluğun içerisinde dostlarını, sevgililerini, her şeyin başında kainatın efendisi, iki cihanın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi veriyor. Sevgilisini sana sunuyor. Ve ondan sonra da bu kadar güzellikleri düşünmeyerek hala nefsi, hala dünyanın içindeki güzellikler, hala etraftaki, çevredeki insanların mahremiyetlerini arayan gözler, paranın arkasında bu kadar tamah kılmış, iaşesinin artanından daha fazlasını kazanarak, daha nasıl müsriflik yaparak Allah'ın rızasını kazanacağının dışında harcamalar yapabilecek maddenin peşinde koşmak. Ama Allahu Teala sana sonsuzu veriyor. Onu zikret, onu an. Onun andığı yerler yeşerlenir. Onu anan gözler yaşlanır. Onu anan kalpler, insanın kalbi Kâbesidir. Gönül Kâbesi olan kalpte mane alemine götürecek güzellikler oluşur. Sonra da
öyle bir hale gelirsin ki Allahu Teala'nın zikrini çektiğin zaman içindeki kalbinde köz gibi yanar. Kalbin yanar, ruhun yanar. Ve ondan sonra da işte Allah adamlarının o gittiği ulvi yola erişirsin. Elhamdülillah. Kolay mı dostlar? Günümüzde bazı insanlar diyor ki aman evladım fazla derine dalma. Kafayı yersin. Şöyle olursun, böyle olursun. Aman derinlere gitme. Namazını kıl yeter. Orucunu tut yeter. Aman aman fazla şeylere uzanma derler. Onu diyen kardeşlerime söylüyorum. Allahu Teala o fazlalığı sana bana nasip eder mi? Onu diyen için söylüyorum. O ulvi insanlara verilen bir büyüklüktür. Allahu Teala o derinlere diye anlatılan şeylerdeki gerçek güzelliği öyle her önüne ikram eder mi? Hayır. Seçilmiş insanlara verir. Onun yoluna kendini adayanlara verir. Geceleri kalkıp Allah için namaz kılanlara, Allah için geceleri teheccüde gözyaşı dökenlere, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okuyanlara, ilim yolunda gece gündüz gözlerini kızartaraktan Allah için ağlayan insanlara verir. Ehli dünyaya vermez. Bunu anlamak lazım. İnsanlar konuşurken kelimelerinin nereye gittiğini çok iyi bilmeleri gerekir dostlar. Çünkü dil kafese kapatılmış aslan gibidir. Serbest bırakırsan o an seni parçalar. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

Allah-u Teala Celle Celaluhu bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor: göklerin ve yerlerin yaratılışında, gece ile gündüzün devamlı yer değiştirmesinde akıl sahipleri için pek çok ayetler vardır. Ali İmran Suresi 190. ayeti kerime. Bu ayeti kerimesi Allah'ın yarattıklarıdır. Kudretinin alametleridir. İbret alınması gereken hadiseler ve oluşlar demektir. Allahu Teala Hazretleri gökleri ve yeryüzünü, yerlerle gökler arasında bulunanları eksiksiz ve kusursuz olarak yaratmıştır. Gece ve gündüz uzayarak ve kısalarak birbirini kovalamaktadır. Dünyamız bazen karanlık, bazen aydınlık olmaktadır. Biz karanlık haline gece, aydınlık haline de gündüz deriz. Bütün bunların oluşunda akıl, zeka ve anlayış sahipleri için büyük dersler vardır dostlar. Yüce Rabbimiz dikkatlerimizi bu noktaya çektirdikten sonra şöyle buyuruyor: o akıl sahipleri var ya, onlar ayakta bulunuyorken, oturuyorlarken ve yan gelip yatıyorken Allahu Teala Hazretlerini zikrederler. Göklerin ve yerlerin yaratılışını derin derin düşünürler de, ey Rabbimiz, sen bunları boş ve manasız olarak yaratmadın, seni tesbih ediyoruz, o halde bizi ateş azabından koru derler. Ali İmran Suresi 191. ayet-i kerimede. Yani akıl ve idrak sahipleri olan insanların halleri şudur diyor. Onlar hangi hal ve durumda bulunuyorlarsa bulunsunlar, yüce Allah'ı zikrederler. Ayakta duruyorken zikrederler, oturuyorken zikrederler ve hatta yataklarına uzanıp yattıkları zaman da zikrederler. Zikrullah ile meşgul olmak onların ruhları için bir gıda, bir ihtiyaçtır. Sonra onlar yerlerin ve göklerin yaratılışındaki kudret ve azametini düşünürler de hemen ellerini kaldırarak duaya ve niyaza başlarlar. Derler ki, ey Rabbimiz, sen bunları boş yere ve manasız olarak yaratmadın. Bunların hepsi de senin hikmetinden ve kudretinden birer nişanedir ya Rabbi. Biz bunları görüyoruz ve seni tesbih ediyoruz. Noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ikrar ediyoruz. O halde ya Rabbel Alemin, sana layık olduğumuz şekilde itaat ve ibadet etmemiz için bize yardım et. Cehennemin yakıcı azabından bizi koru diye dua ederler. İşte dostlar, görülüyor ki her yerde ve her halde zikrullah vardır. Bu ince hesapları ve yaratılıştaki kudreti ancak zikir sahipleri görebiliyor ve düşünebiliyorlar. Ayet-i kerimede Rabbimiz ve Teala Rabbimiz Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri şöyle buyuruyor: o halde siz beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükrediniz. Verdiğim nimetlere karşı nankörlük etmeyiniz. Bakara Suresi 152. ayeti kerime. Evet dostlar, şimdi bu ayeti kerimenin karşısına kendini koy. Hesaba çek şu an için, Allah rızası için bu ayetin karşılığında birkaç dakika kendini hesaba sok. O halde beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim ve bana şükrediniz. Verdiğim nimetlere karşı nankörlük etmeyiniz. Ayet bu. Şu anda düşün, Allahu Teala sana neler sundu şu yaşına kadar, şu ana kadar. Aile, eş, eşya, dünyalık nimetler, karnının doyması, yüzünün gülmesi, çocukların, evlatların, yanında bulunanlar, bunların hepsi Allahu Teala'nın sana bir ikramı. Ne kadar şükrediyorsun Rabbine? Rabbini ne kadar anıyorsun? Seni yaratan ve daima kendisini zikretmeni emrettiği Allahu Teala'yı bir gün içerisinde kaç sefer anabiliyorsun? Allahu Teala'nın o güzel mukaddes ismini bu günah dolu ağzın içerisinde kaç sefer zikredebiliyorsun? Düşün, kaç sefer şükrettin? Kaç sefer yemek yediğinde elhamdülillah ya Rabbi dedin? Bugün de karnımız doydu dedin. Kaç sefer?
veyahut da Allah-u Teala'nın sana ikram ettiği dünya nimetlerinin içerisinde kaç sefer Allah-u Teala'yı anabildin? İşte bunları düşün, ondan sonra da ne kadar samimisin onu anla. Ama dostlar, tövbe kapısı her daim açık. Allah-u Teala seni beni affedebilmek için tövbe kapılarını ardına kadar açmış. Çünkü Allah-u Teala bizi cehenneminde yakmak için yaratmadı ki, o güzelliğe bizi sokabilmek için, içine alabilmek için, bize türlü türlü nimetler verebilmek için yarattı. Düşün, sen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, iki cihanın sultanının, sevgililer sevgilisinin ümmetisin. Bu senin en büyük özelliğin. Peki birçok insanlar, birçok Allah dostları, zamanında geçmiş peygamberler, birçok insanlar onun ümmeti olabilmek için ne kadar istemişler. Keşke biz de onun ümmeti olabilseydik demişler. Ama Allah-u Teala bu büyük lütfu sana bana bahşetmiş. Amelimiz için mi? Hayır. Hangi amelinin karşılığında isteyebilirsin bunu? Hiçbir amelinle kurtaramazsın. Öyleyse Yaradan'ın bu büyük güzelliği sana bahşettiğine göre ona becerebildiğin kadar kulluk yapabilmek, onun rızasını kazanabilmek için huzur-u ilahide biraz daha fazla dizlerini kırabilmek, biraz daha ondan korkarak ağlayabilmek, biraz daha gayret göstermek gerekmez mi dostlar? Düşün kendi kendine. Yaradan'ım şu anda beni huzuruna alsa hangi yüzle ona bakacağım ki? Hayırlı bir amelim de yok. Yalan yanlış kıldığım namazlar var. Peki ben nasıl kurtulacağım? İşte buraya geldiğinde korkudasın. Ama hani haf ve rica, korkuyla ümit arası ya, ondan sonra ümidin burada devreye gelmeli. Ya Rabbi, hiçbir amelime güvenmiyorum ya Rabbi. Güvendiğim tek şey var. Sen bizi affedeceksin ya Rabbi. İnşallah öyle umuyorum. Çünkü bir annenin merhametinin binlerce katının misliyle sende daha fazla rahmet var ya Rabbi. Senin o büyük rahmetine sığınıyorum. Senden başka gidecek kapım da yok. Ya Rabbi, ben günahkarım. Hata işledim. Nefsimin istediklerini yaptım. Kaybettim. Ama sen rahmeti bol padişahsın. Ne kadar günahlarımla gelsem sen yine affedersin ya Rabbi. Senden seni istiyorum ya Rabbi. Senden Habibini istiyorum ya Rabbi. Senden senin dostlarını istiyorum ya Rabbi diye dua et.

0: nefsini örter ya Rabbi. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi. Sana sığınırız.
1: Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün şöyle anlattılar. Allah-u Teala bir gece büyük bir minnet sebebi olan lütufları ile bana tövbe kapılarını açmıştı. Eski dostlarla yolda karşılaştım. Aralarına tekrar katılıp kendilerine tabi olmam için çok çalıştılar. Diller döktüler ama o sıra Allah-u Teala'nın yardımıyla kendilerine Allah-u Teala'nın kapatmış olduğu kapıyı siz açmaya güç yetirebilir misiniz dedim. Ve ardından da şu ayeti kerimeyi okudum. Allah'ın insanlar için atmış olduğu rahmet kapısını hiç kimse kapatamaz. Allah-u Teala'nın kapatmış olduğunu da yine ondan başkası açamaz. Fatır Suresi 2. ayeti kerimeyi okudum. İşte diyor, hikmet sahibi zatların nuru o güzel sözlerinde parlayıp yükselerek başkalarının kalplerine nasıl tesir ettiğini düşünün. O sözler kalplere Allah'ın lütfuyla nasıl büyük ihsanlarda bulunuyor değil mi? Şah-ı Nakşibend Hazretleri ilk dönemlerini anlatırken, ilk dönemlerdeki hallerini anlatırken şöyle buyuruyor. 6 ay boyunca üzerime gönül aleminin kapıları kapanmıştı. Artık ilahi feyz ve nurlara ulaşamıyordum. Bu yüzden takatsız kaldım. Elden ayaktan düştüm. En azından bir dostla dertleşmeyi ne kadar da çok arzuluyordum. Ve yollara düştüm. Bir mescidin kapısı üzerinde şu anlama gelen bir beyit yazılmıştı. Ey dost, gel, ben seninleyim. Uzak durma benden. Bir başka arkadaş bulamazsın başka benden. Bu beyti okuyunca gönül dünyamda çok değişiklikler oldu. Allah'ın inayeti ulaştı ve kapalı olan feyiz kapısı yeniden üzerime açıldı. İşte dostlara bir gecede böyle davranılır. Onu arayanlar Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak edinceye kadar bazen sevecenlikle ve bazen de sıkıntıyla karşılaşırlar. Ama Allah-u Teala'nın dostları her halükarda Allah'ın yardımıyla büyük bir bahtiyarlığa ulaşırlar diyor Şah-ı Nakşibend. Bu yüzden hikmet sahipleri şöyle der. Dost sana ihsan buyurduğu zaman kendi iyiliklerini ve seni iyiliklerden alıkoyduğunda kahrını şahit gösterir. Ama Allah-u Teala her durumda sana ihsanda bulunmakta ve ilahi lütuflarını hep sunmaktadır. İşte dostlar, sıkıntı ve darlık hallerinde sakın ümitsizliğe düşmeyin. Belki bundan senin için hayır vardır. Elde ettiğin şefkat, ünsiyet ve lütuflardan dolayı gururlanmayasın. Belki tüm bunlar senin helak olmana sebep olabilir. Sadece Allah-u Teala'ya güvenip sadece ona dayan. Bunun dışında meydana gelecek davranış ve sözlere hiç iltifat etme. Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu hakiki kıblen olarak kabul et. Bu şekilde davranırsan sana bazı ariflerin şiirlerde sunduğu gibi meramlarıyla bağışıklara ve başarılara ulaşırsın. Bir gün Arif'in bir tanesi şöyle karalamış. Allah-u Teala'dan başkası sana yabancıdır. Sen de Allah'tan başkasına yönelme. Sığınılacak en güvenli kale zikrullah'tır. Bütün makamlar sana tecellidir deyip makamlara yönelme. Kendini ve bizi onlardan arındır. Şöyle de benim için ey Rabbim zatından başkası yoktur. Matlubum bunda ne suret ne de nazar kılamam.

Amaz yerinde asla istikrar. İşte sen Allahu Teala'ya güven, ona yönel ve onun ismini, zikrini kalbinden çıkarma. Çünkü gün gelir, üzerine bastığın otlar gün gelir senin üstünde biter. Gün gelir masmavi gözlerin, yemyeşil gözlerin toprağın içerisine akar gider. Gün gelir herkesin sana imrenerek baktığı, ya Rabbi bu ne kadar güzel insan dediği o tenin, o bedenin toprağın içerisinde kemiklerinin üzerinden akar gider. Sen sadece amellerinle kalırsın. O zaman şimdi arkasına sığındığın dostların, sevdiklerin, maddenin arkasına saklandığın paran o gün sana fayda etmez. Seni o elemli günde kurtaracak olan Allahu Teala'ya ettiğin zikrin, amelin ve onun sevgilisi olan Habibine olan yakınlığındır. Hadi, hadi gel yine sat şu sahte dünyaya kendini. Hadi gene 3 kuruşluk para etmez değerlerin arkasında koş. Hadi Allahu Teala'yı hatırlamayan veya hatırladığında senden kaçan arkadaşlarının peşinde koş. Hadi koşabilir misin? Koşar isen senin hidayetin Allahu Teala'nın elinde. Kalbin mühürlenmesin, dikkat et. Ama ya o güzel ismi zikreden dudaklar, o güzel ismi anlatan gönül, bedeninin içerisinde dolaşan aşk ateşi ve Yaradan'ınla beraber olduğun anlar, hissettiğin anlar, hepsi birer hatıra değil mi? Hele geceleri, herkesin uyuduğu saatlerde, karanlıkta, hafif loş ışık üzerinde, sevgilin olan seccadeni üzerine serip, abdestli bir vaziyette üzerine oturup, Allah için namaz kılıp, seninle beraber senden ayrılmayan o ılık gözyaşlarını seccadenin üzerine dökerken, yanaklarının üzerinden sıyrılıp gönlünün içerisine döktüğün, boğazındaki tükürüğün tamamen sıkışıp senin boğazını sıktığında, gözyaşlarıyla Allahu Teala'ya iltica ettiğinde, o güzel anlarını servetlere değişir misin? Hayır, hayır. Allahu Teala'nın sana verdiğini bütün dünya bir araya gelse veremez. O zaman niçin zikirden uzak kalalım? Niçin sevdiklerinden uzak kalalım? Niçin Allahu Teala'yı anmaktan ve Habibini anmaktan uzak kalalım? Dikkat etmek lazım dostlar. Dikkat etmek lazım. Allahu Ekber. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir gün şöyle anlattı. Başlangıç dönemlerimde henüz ilk makamları geçme aşamasındayken Hallacı Mansur'un yaşadıklarını ben de yaşadım. Neredeyse onun dediği gibi enel hak, hak benim diyecektim. O vakit Buhara'da bir dar ağacı kurulmuştu. Dar ağacının bulunduğu yere gittim ve kendi kendime, eğer sen de o sözleri söylersen senin yerin bu dar ağacı olur, seni de asarlar dedim. Allahu Teala'nın yardımıyla o makamı aşıp kurtuldum diyor Şah-ı Nakşibend. Allahu Ekber. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin terbiyesi altında bir talebesi vardı. Ve mürşidinden meydana gelen kerametleri inkar etmeye başlamıştı. Ama
Hacı Hazretleri sahip oldukları üstün şefkat sıfatıyla talebesini kendi varlığının sarp yokuşlarından geçirip onu kötü bir hale düşmekten kurtardı. Ona şöyle söyledi: Hacı Abdülhalik Gücdevani Hazretlerinin müritlerinden biri o sırada yeryüzünde bulunsaydı, insanlar Hallacı Mansur'a reva görülen davranışlarda asla bulunmazlardı. Zira Abdülhalik Gücdevani Hazretleri Hallacı Mansur'u kesinlikle bu halden kurtarırdı dediler. İşte dostlar, bunlara hayret etmemeliyiz. Çünkü Sadat-ı Kiram'ın makamları gerçekten çok yüksektir. O gönül dostlarının makamları çok yüksektir. O Allah-u Teala'nın sevdiği kullar, gerçekten kendi nurlarını perdelemeseler, onlara bakan gözler erir, yok olur. Allahu Ekber. Bu yüce makamın üzerinde ise ihsan makamına ulaştıran iman makamı vardır. Allah'ın veli kullarının bu hallerini tasdik etmek, Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin söylediği gibi küçük velayet demektir. Gönül dostlarına teslim olmak lazım. Hacı Hazretlerinin Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden meydana gelen kerametleri, harikuladellikleri, kalplere hükmetmesini, tek nazarıyla müridine bütün haller değiştirmesini ve bahşetmesini, yine bunların gerekli görürse bir anda geri almasını, böylelikle kalpleri diri tutmasını, zihinleri gözetim altında bulunmasını çok zaman duymuşuzdur. Çünkü gönül dostları için bunlar zor değil, Allah-u Teala'nın ikramıdır. Onlar bizler gibi gece gündüz uyumamışlar. Onlar her anında Allah-u Teala'yı anmışlar, zikretmişler, çalışmışlar, samimi olmuşlar. Hepsinin de ötesinde Allah onları sevmiş, onlar da Allah'ı sevmiştir. Sakın bu bütün feyizleri sadece o zatın hayatına özgü olduğunu zannetmeyesin. Bilakis bu büyük feyizler Allah dostlarının irşat etmesini isteyerek onların elini tutan, gece gündüz hayatın her anında dört elle velilerin yoluna sarılan kimselere de bu manevi güzellikler bol bol verilir dostlar. Vallahi de verilir, billahi de verilir. Ama nasıl verilir? Nasıl talebe olmak lazım? Bu güzellikleri elde etmek dostlar kolay değil, hem de hiç kolay değil. Allah dostlarının huzurunda edebe uymak ve onların gönül hoşnutluğunu kazanmakla mümkün olur. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah-u Teala hakkı için bu konuda mübalağa etmiyorum. Bu anlattıklarım mürşitlerinin yollarına sadakat içinde sarılan müritlere, talebelere bir öğüttür. Bunları Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden aktarmaya güç yetirebildiğim kadar gayret gösteriyorum aktarmaya. Zira Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle buyuruyor o gönül sultanı: uzaklarda veya yakınlarda bulunsun, beni seven herkes benim nazarımda eşittir. Ben her gün en azından günde bir kere beni sevenin adını anarım. Bizim yolumuza giren kimse ilk adımını omuzuma koyup yükselmezse ben ona hakkımı asla helal etmem. Bu yola giren herkes de çok kısa süre içinde aklı hayale gelmedik güzellikler oluşur. Bir talebe kalp gözü açılınca kendisini yeryüzünde uçuşan bir serçe gibi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerini ise arş gibi görüyordu. Hacı Hazretleri talebesine şunu söylemişti: İşte sen bu haldesin. Senin bütün gördüklerin ve tattığın manevi lezzetler benim sayemde meydana gelmiştir. O hilali görmezsen dert etme. Gözleriyle insanlar onu görür zannetme. Sadat'ın ayakları
alınların üzerindedir. Şeref sahip oldukları derecelerde.

Onlardan olma şerefine eremedim. Onları seviyor olmak ise tek şerefim. Allahu Teala sadıklarıyla, o yüceler zümresiyle, o zümreyle birlikte beni haşir eylesin derim dedi. Allahu Teala benim gözlerimi de Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ayağındaki toprağın tozuyla nurlandırsın. O tozlarla bu gözler ne güzel görünür değil mi? Ancak bu gözlere sahip olanın kalbi Allah'tan başkasına muhabbet etmeye bir an meylederse, o kalp kararıp kindar olmaz mı dostlar? İşte sakın kınamayın. Çünkü bir şeye gönülden vurulan kimse kendisinden meydana gelenleri seçme gücüne sahip olamıyor. Böyle yürekten sevenden meydana gelen tek şey Allahu Teala'ya muhabbet duyan kimseleri ve salih insanları sevmiş olmaktır. Hani gönül dostları şöyle diyordu: Allah'la beraber ol. Allah'la beraber olamıyorsan Allah'la beraber olanlarla beraber ol ki Allah'ı bulasın. İşte ey sevgili dostum, gevşeklik gösterme. Sarıl bu sözlere. Her vakit gayret bineğine koşmalısın. Her an hedefine. Ey dil, sen de himmetle vazgeç. Uzun konuşmalardan kaç. Mukaddes evi hac ederek tavafla ve o nimetlerin hazzına ererek, hak yolunda yürüyerek konuş. Onların dertleriyle güçlendir her vesileyi. Halkın sevdikleriyle verme onlara. Sevgiden başka azık olmasın. Tüm açlıklara azık, seni bütün açlıklardan kurtaracak, susuzluklardan koruyacak, bütün şiddetleri aşmaya yetecek gücün sadece sevginde olacak. O da Allahu Teala'ya olan muhabbetin. Ona ulaşmak istersen tabibe git. Tabip sana kabul buyurur da reçete yazarsa sakın o reçeteye uymamazlık etme. Ya gidip de tabibe hasta olma. Eğer hasta olursan da verdiği terkibi yap ki şifayı bulasın. Kendi kendinin doktoru olur da kendi kendinin reçetesini yazarsan zehirlersin kendini. Çünkü gönül dostları kalbin melhemini çok iyi bilirler. Onlardan sürdüğün bir parmak melhem seni öyle hallerden hallere sokar ki ibretle bakarsın. Bir gönül sultanı şöyle diyor: yerin 7 kat altında ek karınca kavga edecek de bunun sebebini bilmeyecek o gönül sultanı değildir diyor. Allahu Ekber. Bu ne güzellik dostlar. İdrak etmek lazım. Anlamak lazım. Allah adamlarını sevmek lazım. Allahu Teala bu kadar büyüklükler onlara bahşedecek ve bizler onu anlamaktan uzak olacağız, öyle mi? Bu neye benzer bilir misiniz? Güneşe bakarsın, gözlerini kaparsın. Dersin ki güneş yok. Ama sen görmek istemediğin için kendi aleminin güneşini kapattın. Ama gözünü açtığında o gerçek orada. Allahu Teala inşallah onların hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Gönül sultanlarını anlamak için daha dikkat etmek lazım. Diyor ki Şah-ı Nakşibend Hazretleri, Allahu Teala ondan razı olsun, hakikaten Rabbil Alemini o kadar çok sevmiş ki, o kadar çok sevmiş ki, Rabbim de onu çok sevmiş ve birçok sebepler ona ihsan etmiş. Hacı Alaaddin Hazretleri'nin anlattığına göre Şah-ı Nakşibend Hazretleri daima fakirliği överdi. Ve fakirliği över, onlara muhabbet duymayı teşvik ederdi. Ve derdi ki o sultan, ben her ne bulduysam

İşte bu fakirlik sıfatıyla buldum buyurdu. Soğuk kış aylarında bile evinde üzerinde oturmak üzere sadece bir kilim bulunur. Sıcak günlerde eski bir hasır kullanırdı. Dünyevi tamah anlamında fakirlik işte onun sıfatıydı Şah Nakşibend Hazretlerinin. Bu sultanın tasavvuftaki terbiye metodu her davranışa dikkat etmek ve kesin olarak helal olmayan şehvet ve arzulardan kaçınmaktı. Özellikle helal rızık kazanıp helal lokma yemeye büyük önem verirdi. Sohbet meclislerinde vahyin sırlarından birisi olan şu hadisi şerifi sıkça söylerdi. İbadet 10 kısımdır. 9'u helalinden kazanmak, birisi de diğer ibadetlerdir. Şah Nakşibend Hazretleri içinde bulunduğu fakirlik ve ihtiyaç haline karşılık cömertlik ve mümin kardeşlerinin kendisine tercih etme konularında en yüksek olgunluk derecesine ulaşmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine uygun olarak kendisine hediye veren kişiye bu hediyenin bir benzerini veya daha iyisini hediye ederdi. Ve bu hazretlerin cemaatinde sohbetlerinde bereketiyle manevi güzellikler meydana gelirdi. Onun dervişleri arasına katılanlar ahlakı güzelleşirdi. Dergahına gidenler bu manevi güzellikleri gönüllerinde hissederlerdi. Şah Nakşibend Hazretleri evine herhangi misafir geldiğinde hangi vakitte olursa olsun misafir için hemen elden geldiği iyi bir sofra hazırlayıp ikram ederdi. Misafirin çekinmeden yiyip içmesi, doyması için her türlü kolaylığı sağlardı. Hava soğuk bile olsa, misafirin elbisesi yoksa ev sahibi olarak kendi elbiselerini misafirine verirdi. Hazret geçimlerini ziraatle sağlardı. Her sene bir miktar arpa ve buğday eker, toprağı işlerdi. Onun sohbetlerine katılan büyük alimler bereketlenmek için onun kendi el emeğiyle elde etmiş olduğu ürünlerden yerlerdi. Bu büyük veli şöyle buyuruyordu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin pak zevcelerinin evde arpa ekmeği yaptıkları hadisleri geçmektedir. Biz evde elekten geçirilmemiş arpa ekmeğini yediğimizde ev halkı hastalanıyorlardı. Bu durum beni düşünceye sevk etti. Daha sonra şunu anladım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin pak ehli beytine ait olan bu özellik konusunda adeta onlara eşitmiş gibi davranmak haddini aşıp böyle dedi Şah-ı Nakşibend. Bu sultan çoğu zaman sofra hizmeti için gayret gösterirdi. Yemek hazırlamaya yardım ederdi. Talebeleri yemek esnasında özellikle kalbi vukuf ve huzura dikkat ederek yemek yemelerini ısrarla tavsiye ederdi. O sofrada bulunanlardan biri gafletle yemek yese, Şah-ı Nakşibend Hazretleri büyük bir şefkatle bu konuda o kimseyi terbiye etmek amacıyla bilgilendirir ve gafletten sakındırırdı. Ayrıca gazap, öfke ve gönül rızası olmadan başkalarına meşakkatle yaptırılan ekmeği yemediği gibi talebelerin de böyle bir yemeği yemelerine asla izin vermezdi. Bir keresinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri Gadyut'a gitmişti. O sırada bir derviş kendisine yemek ikram etti. Hacı Hazretleri ona şunları söyledi. Benim bu yemeği yemem uygun olmaz. Zira bu yemek öfke ile yoğrulmuş, gazap ateşiyle pişirilmiş, bir kimsenin yemeği hazırlarken kaşığını gaflet, gazap, gönül koyarak kullansa yemekte hayır ve bereket olmaz. Bu sebeple şeytan ve nefis böyle bir yemekte kendisi için yol bulur. Hem böyle hazırlanmış bir yemekten ne gibi bir bereket meydana gelebilir? Salih amellerin ve hayırlı işlerin özü huzurla yenen helal lokmadan kaynaklanır. Her zaman ve özellikle namaz sırasında manevi huzur elde etmek istiyorsanız

mutlaka kazancınızın helal olmasına dikkat etmelisiniz diye buyurdu. Allahu Ekber. Helal yiyebilmek, gönlün temizlenmesi, mana alemine dalabilmen ve kıldığın namazda huzur bulabilmen için daima helal lokma yemen lazım. Gönül dostları sohbetlerinde şöyle anlatıyor dostlar. Bir ortamda bulunuyorsunuz. Yemek yemeniz icap ediyor. Ama karşında bulunan yemeğin helal yollardan mı kazanılmış, haram yollardan mı bilmiyorsunuz. Yemeğin üzerinde bir zulmet varsa sizi etkileyecek ve maneviyatınızı kaybedeceksiniz. O zaman ne yapmanız gerekir? Rivayet buyrulan hadiste anlaşıldığı gibi diyor ki içinden Leyla fi Kureyş'in suresini oku ve gizlice yiyeceğin şeyin üzerine üfle. Ve Allah-u Teala'ya şöyle dua et. Ya Rabbi, bu yemekte zulmet varsa onu kaldır ya Rabbi. İsmini anarak yiyorum de ve Bismillah diyerek lokmayı al. Allah-u Teala'ya iltica ettiğin için ve sebeplere sarıldığın için inşallah onda zulmet varsa Allah-u Teala kaldırır. Bunlara dikkat etmek lazım dostlar. Her önüne konulan şeyi şapur şupur yersen, nereden kazandığına ve nereden geldiğine dikkat etmezsen ve farklı kişilerin aldıkları şeylerle önüne ikram edilirse, içerisinde sıkıntılar varsa, o özenle hazırlayıp da sunduğun maneviyatın bir anda kaybolur. Zaten kolay kolay kazanamıyoruz ki. Allah-u Teala lütfediyor ama yine sevdiklerinin hatırına lütfediyor. Çalışmaya gayret ediyorsun, İbadetlerinle gününü süslemeye çalışıyorsun, zikirlerle gününü süslemeye çalışıyorsun, tatlı dil ve güler yüzle kainatın efendisinin örnek hayatıyla yaşamaya gayret gösteriyorsun ve bir güzellik oluşuyor sende, bir muhabbet oluşuyor ve bazen oturduğunda, bazen ayaktayken, bazen yattığında kalbinin kuş gibi titrediğini hissediyorsun. Sonra kalp öyle bir zikir alemine dalıyor ki kalp atışlarına kulak verdiğinde kalp atışların Allah zikrine geçiyor. Ve sanki kalp atışlarını, Allah zikrini duymaya başlıyorsun. Ve onu hissettiğinde öyle bir hale geliyorsun ki sanki ayakların yerden kesiliyor. Yükseldiğini hissediyorsun bir an için. Sanki her yer dönüyor. Sonra renkli ışıkların cüşü huruşunu görüyorsun. Bir güzellik. Sonra bakıyorsun ki damağında bir tatlılık hissediyorsun. Sanki bal tadı gibi. Kalp Allah'ı zikrediyor. Sonra gözyaşları harekete geçiyor. Şıpır şıpır senin yanaklarından süzülüyor. Hissediyorsun Allah-u Teala'nın o anda seninle beraber olduğunu. Sanki gönül dostları senin yanında. Hisset bunu. Bir kere olsun gayret göster. Öyle güzel ki o anlar. Gönül dostları böyle anlatıyor. Öyle güzel ki. Sonra tekrar o günün olması için çok gayret edersin ama biraz samimiyetlik yok ise onu da kaybedersin. Sonra tekrar çalış. Ta ki o anları yakalayabilmek için yine çalış. Belki yakalarsın ama nasıl? Nasıl olduğunu şöyle söyleyeyim. Ne kadar samimi olursan o kadar kısa zamanda yine kaldığın yerden seni ayaklarının üzerine kaldırırlar ve tekrar yürütürler. Onlar için zor değil ki zaten. Allah-u Teala onların hatırına bizleri afu mağfiret eylesin. Hepsi birer sultan. Hepsi hayatlarında tarih yazmışlar. Hepsi yüzlerce binlerce talebe yetiştirmişler. Hepsi ibret-i alem olmuş o talebeler. Hepsi güzellikle Allah-u Teala'nın izniyle hedeflerine varmışlar. Samimi, yine samimi, yine samimi olmak gerekir.
büyük zahir Davud-u Tayi Hazretleri Cafer-i Sadık Hazretlerine gelerek dedi ki: "Ey Peygamber Aleyhisselam'ın torunu, bana bir nasihat ver. Çünkü kalbim karardı." dedi. Cafer-i Sadık buyurdu ki: "Ey Davud, sen zamanımızın en zahit ve takvalı kişisisin. Benim nasihatıma ne ihtiyacın var ki? Benim nasihatıma senin ne ihtiyacın var ki?" dedi. Davud-u Tayi dedi ki: "Ey Resulullah'ın torunu, siz o büyük peygamberin neslindensiniz. Sizin herkese üstünlüğünüz var. Onun için herkese nasihat vermek mevkisindesiniz." dedi. Bu söze karşılık Cafer-i Sadık şöyle karşılık verdi: "Ey Davud, ben kıyamet gününde ceddim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin benim elimden yakalayıp niçin bana hakkıyla uymadın, sünnetime niçin tam tabi olmadın demesinden korkuyorum. Bu işler nesep işi değil, ibadet ve amel işidir." dedi. Davud-u Tayi de bunun üzerine dedi ki: "Ya Rab, bu zat Resulullah'ın soyundan geldiği halde böyle düşünürse Davud kim oluyor ki yaptığına güvenip kendini beğensin?" diye ağlamaya başladı. İşte dostlar, incelik burada. Davud-u Tayi Hazretleri ki o kadar zengindi ki, o kadar zengin, herkesi aşağılar, çoğu insanlara bağırır çağırır kızardı. Ama Allah-u Teala öyle lütuflar ihsan etti ki o bütün zenginliğini, bütün saltanatını hepsini Allah rızası için dağıttı. Ve kerpiçlerin üzerine oturdu, yattı, kalktı. Kitaplarıyla sabahlara kadar Allah-u Teala'ya iltica etti. Ve ondan sonra onun rızasını kazandı ve onun yoluna döndü. İşte böyle zatlar böyle düşünüyorsa, şimdi ben kendi nefsime söylüyorum, konuşmaya bile hakkım yok. Ama işte çığırtkanlar konuşur, nasibi olan alır demişler. Yine Selman-ı Farisi'den bu sultan da diyor ki: insanın şu üç haline şaşırılır. Birincisi, dünyaya hırsla sarılır, halbuki ölüm onu aramaktadır. İkincisi, kendisi mesuliyetlerini unutmuştur ama unutulmuş değildir. Üçüncüsü de güler, güler ama bilmez ki Rabbi ondan razı mı, razı değil mi? Vallahi çok doğru söylemiş. Güler ama Rabbi ondan razı mı, değil mi? Hep gülüyoruz zaten. Hep gülüyoruz. Hani bir gün diyor ya dönülü dostlarından bir tanesi: "Bu kadar çok gülüyorsun ama dostum, belki de sen şu anda ölüler listesine yazıldın. Belki de birazdan Azrail aleyhisselam gelip seni alacak. Cennetle mi müjdelendin? Bu kadar kakıla kakıla gülme. Düşün, ibret al ve ağla. Çünkü gün gelir ve öyle bir zaman gelir ki ağlamaya bile fırsat bulamazsın. Şimdi aklın yerinde, gücün yerindeyken Allah için gözyaşı dök de dökemeyeceğin günün yaşları şimdiden senin sermayen olsun." demişler. Öyle düşünmek lazım. Allahu Ekber. Beyazıt-ı Beslami Hazretleri bir gece yaptığı ibadetten manevi zevk alamadığını görmüştü. Hizmetkarı Ebu Musa'yı çağırdı. "Ya Ebu Musa, eve bak." dedi. "Yenilecek içilecek ne var ne yok?" demişti. Ebu Musa evi araştırınca bir miktar üzüm bulduğunu görmüş ve durumu Beyazıt'a bildirmişti.

0: Beyazıt bunun üzerine şöyle buyurdu: "Hemen onu birine ver gitsin. Evimiz bakkal dükkanına dönmüş ya Ebu Musa." İşte bu da bir gönül sultanıydı. Bu da böyle ince düşünüyordu. Tabii ki bizler onların ayaklarının üzerine konan toz bile olamayız da, kendi nefsime diyorum, sitenzi ederim, affınıza sığınarak. Fakat tabii bunlar çok büyük incelemişler ve irdelemişler. Hakkın yolunu öyle bulmuşlar ve güzelliği öyle yaşamışlar. Bizler onlar gibi olmamız çok zor ama en azından sebeplere sarılmak lazım. Gönül sultanlarından Abdülkadir Geylani Hazretleri Nizamiye Medresesi'ndeydi bir gün. Yanında büyük bir cemaat vardı. Gavs-ı Geylani Hazretleri, Allahu Ekber, Sultanlar Sultanı, onlara kaza ve kaderden bahsediyordu yanındaki talebelerine ve cemaate. O konuşmaya devam ederken birden tavandan bir yılan düştü. Orada hazır olanların pek çoğu kaçtı. Yalnız kendisi kaldı. Yılan Geylani Hazretlerinin elbisesinden içeri girdi ve vücudunda soğuk teniyle gezinmeye başladı. Sonra yakasından başını çıkartıp bir süre boynunu dikti, öylece kaldı. Geylani Hazretleri bu durumda konuşmasını hiç kesmedi ve oturuş şeklini de hiç bozmadı. Sonra yılan yere indi ve kuyruğu üzerine dikildi. Acayip bazı sesler çıkardı. Daha sonra süzülüp gitti. Mecliste bulunanlar dönüp geldiler, uzaktan seyrediyorlardı. Yılanın bu hareketinin sırrını sordular. Geylani Hazretleri onlara şu açıklamayı yaptılar: "Yılan bana şöyle dedi: şimdiye kadar birçok evliyayı denedim. Ancak senin gibi korkusuz bir tavır takınanını görmedim. Ben de ona dedim ki, sen Allah'ın yarattığı canlılardan bir canlısın. İşte üzerinde açıklama yaptığım kaza ve kader herkes gibi seni de o hareket ettiriyor." Geylani Hazretleri yine şöyle devamlı anlatılar: "Bir sabah bir harabeye girdim. Bir şahıs gördüm. Gözleri ayrık ayrıktı, hem de dikine. Derhal onun cin tayfasından olduğunu anladım. Bana şöyle dedi: hani geçenlerde sana gelen yılan vardı ya, işte ben oyum. Şimdiye kadar birçok veliyi denedim. Tıpkı seni denediğim gibi. Ne var ki sendeki sebatı hiçbirinde bulamadım ya Gavs-ı Geylani. O denediğim kimselerin bir kısmı içten ürperdi ama dıştan belli etmedi. Bir kısmı da dıştan ürperdi ama içten bir şey olmadı. Gördüm ki sen ne içten ürperdin ne de dıştan. Sonra bana yalvardı, elimde tövbeye gelmek istedi. Onu tövbeye getirdim." diyor Gavs-ı Geylani Ali. Allahu Ekber. Gavs Hazretleri böyle buyurmuş. Çok büyük insandı Abdülkadir Geylani Hazretleri. Devrinde yaşayan en büyüklerden bir tanesiydi. Öyle bir sultan ki, bir gün Gavs-ı Geylani Hazretlerinin üzerine hiçbir zaman sinek konmazdı. Onun bu haline vakıf olanlardan birisi dedi ki: "Efendim, niçin acaba üzerinize sinek konduğunu hiç görmüyoruz?" dedi. Gavs Hazretleri ona şöyle buyurdu: "Niçin konsun ki? Üzerimde ne dünyanın pekmezi var ne de ahiretin balı var." dedi. Allahu Ekber. Ne kadar ince ve edepli bir düşünce. Ne dünyanın pekmezi var ne de ahiretin balı var. İşte sultanlar böyle. Şah-ı Nakşibend Hazretleri de ayrı bir sultandı. Öyle bir sultandı ki, birçok sefer anlattım, yine de anlatıyorum. Bir gün huzur-i ilahiye kavuşma vakti geldi Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin, bu gönül sultanının. Ve Cebrail aleyhisselam, estağfurullah, Azrail aleyhisselam geldi. Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ayak tarafından yanaştı. Sultan bir nazar verdi, yanaşamadı, tekrar geri gitti. Sağ tarafından geldi Azrail. Sultan yine bir nazar verdi, yine alamadı. Görevini yapamadı. Sol taraftan yine yapamadı. Azrail baş tarafından geldi, yine yapamadı görevini. Sonra Azrail aleyhisselam döndü, Allah-u Teala'ya doğru gitti. Dedi ki, ya Rabbi, bu kulunu ne kadar çok sevmişsin. Görevimi yapamıyorum ya Rabbi, dedi. Allah-u Teala Azrail aleyhisselama şöyle buyurdu. Cennetime git. Oradan beyaz bir gül al. Ve üzerine Allah yaz ve uzaktan ona göster, dedi. Azrail aleyhisselam cennete gitti. Oradan beyaz bir gül getirdi. Üzerine Allah yazdı. Sonra uzaktan Şah-ı Nakşibend Hazretlerine gösterdi. Ve Şah-ı Nakşibend Hazretleri bir anda Allah diyerek o gülün üzerine uçtu. Allahu Ekber! Allahu Ekber! İşte Şah-ı Nakşibend Hazretleri böyle bir sultan. Ama günümüzde bazı kişiler, ismi cismi belli olmayan insanlar, bunlara söz eden insanlar, bunları anlamayan, bu sultanları bilemeyen, onların yolunda gidenlere bile iftira eden insanlar böyle gönül sultanlarına dil uzatıyorlar. Hem de Allah-u Teala'nın bu kadar çok sevdiği kullarına. Tövbe istiğfar etsinler. Vallahi akıbetlerinin sonunu hiçbir kimse bilemez ve hiçbir şekilde de kimse kurtaramaz onları. Allah-u Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Hiçbir hayırlı amelimiz yokken kendi nefsime söylüyorum. Bir de böyle gönüllü sultanlarına hakaret eden insanlar, canlı canlı, diri diri kendini ateşe atan insanlardır. Ve aciz nefsimle söylüyorum ki ben o ateşin acısına dayanamam. Onlar hakkında ileri geri konuşmaktan Allah-u Teala'ya sığınırım. Onlar adına onlar böyle söylemiş demekten Allah'a sığınırım. Sadece Allah-u Teala onları seven kişinin kapısının önüne ipiyle boğazından bağlanmış bir kelp gibi teslim olmayı ve onların himmet ve bereketleriyle yetişip salih bir Müslüman olmayı isteyen herkese nasip eylesin. Yüzümüz öyle gönül sultanlarının ayaklarının altında. Allah-u Teala onların hatırına bizleri affı mağfiret eylesin.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
11: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
12: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله ورحمنا معه باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إمام البخاري'nin Sahih-i Buhari isimli değerli eserinden Kitab-ı Salah bölümünden 30. bab. Babu kavlillahi teala, Cenab-ı Hakk'ın şu ayeti kerimesi ile ilgili bab. Vettehizu min makami İbrahim'e musalla. İbrahim aleyhisselam makamını da namaz kılma yeri edinin. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Mekke-i Mükerreme'ye hac ve umre niyetiyle giden kardeşlerimiz ilk defa gittiklerinde Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederler. Kabe-i Muazzama'yı tavaf Hacer-i Esved'den başlayarak çay bardağını karıştırmanın tersine sağdan sola doğru Hacer-i Esved'de başlayıp Hacer-i Esved'de bitmek üzere bir şavut ve böyle 7 şavut, tabir caizse 7 tur dönmekle tamamlanır. Ve bu 7 şavuttan sonra 2 rekat tavaf namazı kılınır. Bu tavaf namazı vacip olan bir namazdır. Bu tavaf namazının delili şu okuduğumuz ayeti kerime. وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّا. İbrahim Aleyhisselam'ın makamını namaz kılma yeri edinin. Her 7 şavuttan sonra eğer namaz kılmak için mekruh olarak kabul edilen vakitlerden biri değilse 2 rekat bu namaz kılınır, ardından da dua edilir. Makam-ı İbrahim bugün Kabe-i Muazzama'nın kapısının ön taraflarında etrafı camakan ile çevrilmiş 1,5-2 metre boyunda içinde İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izlerinin bulunduğu mübarek bir taş. Makam-ı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam zamanında Kabe-i Muazzama'nın kapısının sağ tarafında Kabe-i Muazzama'ya bitişik şekilde idi. Bunun arkasında namaz kılınabilmesi için ve tavaf edenlerin tavafına engel olunmaması için makamı İbrahim geri tarafa çekildi ve makamı İbrahim'in arkasında veya daha uzağında tavaf namazı bugün kılınmaktadır. Ancak Kabe-i Muazzama'nın başka yerlerinde de Mescid-i Haram'ın içerisinde tavaf namazı kılınabilmektedir. Her 7 şavuttan sonra 2 rekat tavaf namazı kılınması işte bu ayeti kerime ile emredilmiştir. Bununla ilgili, bunun bu ayeti kerimenin sebebi nüzulü ile ilgili hadis-i şerifi müellifimiz, Sahih-i Buhari müellifi İmam Buhari Hazretleri senediyle, ricaliyle beraber şöyle naklediyor. Kale rahimahullah ve rahimene mah. Cenab-ı Hak kendisine rahmetle muamele eylesin. Bize de onunla birlikte rahmetini nasip eylesin. Haddesenel Humeydiyyü. Humeydi müsned sahibi ve İmam Buhari'nin hocası. Humeydi'nin müsnedi şu anda elimizde matbu. Hocası Humeydi'den naklediyor. Kale haddesena Süfyan. Süfyan böyle mutlak olarak anıldığı zaman Süfyan-ı Sevri diye bildiğimiz zat, hadis, tefsir, fıkıh alimi ve mutlak müçtehitlerden, mezhep sahiplerinden biri. Sevri mezhebinin kurucusu, Rabbani alimlerden. Kale haddetena Amr ibn-i Dinar. Amr ibn-i Dinar nafile namazlarıyla meşhur bir zat. Kale se'elnebne Umar'a an racülin tafe bil beyti lil umreti وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَى وَالْمَرْوَى اَيَئْتِمْ رَأَتَهُ. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümaya sorduk. Bir kimse Kabe-i Muazzama'ya gelse, umre tavafı yapsa, umre tavafından sonra
Safa Merve arasında sa'y etmeden hanımıyla evinde, otelinde buluşsa ne dersiniz? Bu kimsenin umresi caiz midir? Umresi makbul müdür? Herhangi bir ceza veya kaza gerekir mi? Fekale Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma şöyle cevap verdi. Kadimen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü geldi, Mekke'ye geldi. Fetafe bil beyti seb'an, Kabe-i Muazzama'nın etrafında Hacer-i Esved'den başlayarak 7 defa döndü. 7 şavt tavaf yaptı. Ve sallâ halfel makami rek'ateyni. Makam-ı İbrahim'in arkasında 2 rekat namaz kıldı. Ve tâfe beyne safa vel merve. Safa ve Merve arasında sa'y etti. Ve kad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Tabi bunun ifadesi ayet-i kerimede lekad kâne lekum. Ama burada ayet-i kerimeden iktibas ettiği için vakat vavla başlamış. Vakat kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetün hasene. Allah'ın Resulü sizin için en güzel örnek. Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnek bulunmaktadır. Ve se'elnâ Câbir ibn-i Abdillah ve Abun ibn-i Dinar tabi'in alimlerinden. Biz bu aynı soruyu genç sahabi Câbir bin Abdillah bin Amr ibn-i Haram'a sorduk. Fekâle la yekrabennehâ hatta yatûfe beyne safa vel merve. Safa ve Merve arasından sa'y etmedikçe hanımına kesinlikle yaklaşmasın veya kesinlikle yaklaşamaz ifadesini kullandı. Hac ve umre ibadeti hassas bir ibadet. Diğer bütün ibadetlerde olduğu gibi Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hac ibadeti hakkında "Kuzu anni menasikekum." Hac ibadetinizi benden alın. Hac'ta yapılacak görevleri benden alın. Benim yaptığım şekilde yapmaya gayret edin ifadesiyle Aleyhissalatü vesselam Efendimiz her konuda olduğu gibi hac ve umre konusunda da kendisini izlememiz, sünnetini takip etmemiz gereğine işaret buyurmuştur. Burada Abdullah bin Ömer radıyallahu anhümanın verdiği cevap en güzel örnek sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yani umre ibadeti önce tabi mikattan ihramlı olarak niyet etme şartıyla Kabe-i Muazzama'ya geliniyor. Tahiyyetül Mescid namazı kılınmadan doğrudan Hacer-i Esved'den Bismillahi Allahu Ekber. Allah'ım senin rızan için umre tavafı yapmaya niyet ettim. Ya Rabbi kolay eyle, kabul eyle. Allahümme inni uridu lillahi teala tavafel umreti Allahümme fessirhu li ve tekabbelhu minni diye dua ediliyor. Tabi ilk umrenin, ilk haccın rehber beraberliğinde bir daha önce hac etmiş bir hoca efendiyle birlikte yapılması elbette gereklidir. Aksi takdirde birçok yanlışlıklar yaşanmaktadır. 7 defa, 7 şavt, 7 tur döndükten sonra Hacer-i Esved'de tavaf sona erer. Ardından 2 rekat tavaf namazı kılınır. Zemzem suyundan içilir ve Safa'dan başlamak üzere Safa'dan Merve'ye gidiş 1, Merve'den Safa'ya geliş 2 sayılarak Safa'dan başlayıp Merve'de sona ermek üzere Safa Merve arasında Hazreti Hacer validemizin o sünneti seniyyesi yerine getirilir. Ve erkekler başından ne kadar alırsa saçlarından o kadar makbul, en az dörtte birinden, saçlarının dörtte birinden alması gerekiyor. Hanımlar da çok az bir saçlarını alarak ihramdan çıkmış olurlar. Yani niyetle başlayan ve saçı tıraş etmek yahut kısaltmakla sona eren
bir ibadet, umre ibadeti. Mekke'ye hac ve umre niyetiyle gelen herkesin mutlaka ilk tavafı ihramlı yapma mecburiyeti var. Bütün mezheplere göre bu şekildedir. Diğer niyetlerle gelen kimselerin durumları da fıkıh ve menasik kitaplarından açık bir şekilde nakledilmektedir. Evet, ilk defa tavaf namazının kılınmasına sebep Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın teklifidir. Bunu da Cabir Hazretleri şöyle anlatıyor. An Cafer İbni Muhammed'in an ebihi semi'a Cabiran yuhaddisu an haccetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir peygamberimiz

orada namaz kılsak, bu makamı İbrahim, madem ki İbrahim Aleyhisselam'ın ibadet ettiği bir makam, İbrahim Aleyhisselam'ın ve İsmail Aleyhisselam'ın Kabe-i Muazzama'yı inşa ederken iskele kullanmadıkları rivayet edilmektedir. Altındaki taş bir iskele gibi, yani bir yay gibi yükseliyor, alçalıyordu. İsmail Aleyhisselam'dan taşı alıyor, Kabe-i Muazzama'nın duvarına koyuyor. Sonra o iskele gibi o taş yere iniyor, tekrar taşı alıp tekrar koyuyor ve İbrahim Aleyhisselam'ın ayağının altındaki taşlar adeta yaylı bir iskele görevini bir yerine getirmiş. Dolayısıyla o mübarek o taştaki izleri de şu anda gözlerimizde görmekteyiz. Evet. Bu makamda madem ki İbrahim Aleyhisselam'ın makamıdır, namaz kılsak ne dersiniz? Fe enzelallahu azze ve cel, bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Vettehizu min makam İbrahim'e musalla, İbrahim makamını namaz kılma yeri edinin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isimlerinden biri El-Faruk'tur. Hakkı batıldan en güzel şekilde ayıran, hakkı batıldan ayırma feraset ve şuuruna, basiretine sahip kişi anlamında. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir başka ismi veya sıfatı El-Mülhem. Umarul Faruk gibi Umarul Mülhem denir. Mülhem kendisine ilham olunan demektir. Birçok ayet-i kerimenin inmesine vesiledir. Mesela içki yasağının inmesine vesile Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Tesettür emrinin gelmesine vesile Hazreti Ömer'dir. Makam-ı İbrahim'de namaz kılınmasına, tavaf namazı kılınmasına vesiledir. Ezanın yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bir kalbine ilham edilen şekli, bir başka sahabiye yine rüya ile ilham edilen şeklini olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Hazreti Ömer radıyallahu anh bu bakımdan ferasetiyle, basiretiyle, şuuruyla, ince düşünmesiyle birçok hayra vesile olmuştur. İşte makam-ı İbrahim'de namaz kılınması Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın teklifiyle, ama Cenab-ı Hakk'ın bu konudaki o ayet-i kerimeler, haccın farziyetini bildiren ayet-i kerimelerde yer alan bu ifadeyle sabittir. Haccın farz oluşu Kur'an-ı Kerim'de وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا. Kabe-i Muazzama'ya, Mescid-i Haram'a yol bulabilenler için Beytullah'ı ziyaret etmeleri Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır mealindeki ayet-i kerimeyle sabit olmuştur. İşte aynı sayfada makamı İbrahim'den söz edilmektedir. Aynı sayfada Kabe-i Muazzama'nın yeryüzünde ibadet için tayin edilen ilk Beytullah olduğu ifade edilmektedir. Melekler Beyt-i Mamur'a, yani Kabe-i Muazzama'nın semalardaki devamı olan Beyt-i Mamur'a doğru namaz kılıyorlardı. Bu şekilde tarif edilmektedir. Tabi yapılan ibadetin şuurla yapılması, bilinerek yapılması, hikmetlerinin düşünülmesi, incelikleri üzerinde kafa yorulması, ibadetin zevkle yapılması, ibadetin coşkuyla ve gözyaşlarıyla eda edilmesi elbette o ibadetin kabulüne vesile olacaktır. Şimdi bu hadis-i şeriften şunu anlıyoruz. Fihi enne's-sa'ye vacibun fil umre. Umrenin vaciplerinden biri sa'idir. Ve huve mezhebul ulema'i kâffeten, bütün alimlerin görüşü budur. Fihi enne't-tavafe la budde fihi min seb'ati eşvat. Tavafın mutlaka 7 şavut. Tabir biraz hoş değil ama daha iyi anlaşılsın diye muhterem Cevat Akşit hocamızın tercümesiyle söylüyorum. Şavt diye yazmıştık Mebsut tercümesinde. Hem bunu daha açık bir Türkçeyle tur desek, 7 defa veya 7 tur desek daha güzel olur demiştim. Bildiğiniz gibi İmam Seraksi'nin Mebsut

adlı eserim 30 cilt halinde tercüme edildi. Bu eserin haç bölümüne ben talip olmuştum. Cevat Akşit hocamız hem dedi ben işte Cenab-ı Hak nasip etti 15 defa haç yapmayı. Hocam biz de o kadar haç yaptık dedik. Ve böylece haç bölümünü ben tercüme ettim. Kendisi de tasih etti. Güzel bir eser. Hanefi fıkhının temel kaynaklarından İmam Seraksi'nin El Mebsut adlı eseri. İmam Seraksi hapsedildiği kuyudan bu eseri yazdırmıştır. 30 cilt yanında hiçbir kitap yok ve öğrencileri kuyunun başında İmam Seraksi bu eseri imla ettirmiştir. Mebsut aslı eser Türkçemize kazandırıldı. Temenni ederiz ki bu eser bir de tahkik edilir. Yani Arapça aslı matbu şeklinde birçok hatalar var. Çok ağır, yani çok ilmi bir eser. Tercümesi çok zor bir eser. İşte o haç bölümünü tercüme ederken şaut yerine tur kelimesi söylenirse daha açık bir ifade olur demiştim. Ondan bir hatıra olarak yedi şaut diyoruz. Yedi tur şeklinde ifade pek hoşumuza gitmese de insanımızın daha iyi anlaması için yedi defa Hacer-i Esved'den başlayıp Kabe-i Muazzam sağdan sola doğru, yani çay karıştırmanın tam tersine, hatta tavafı kendisine örnek alan bazı kimse çayı karıştırırken de niye soldan sağa karıştıralım, sağdan sola tavaf gibi karıştıralım diye bir nükte yapmaktadırlar. Evet. Yedi şaut. Peki dört şaut yapıldıktan sonra abdest bozulursa veya özel bir takım günleri hanımların o sıraya denk gelirse tavafın en az dört şavutu yapıldığı takdirde o tavaf yapılmış sayılır. Yediden çoğu dört olduğu için. Evet. Ve fihi es-salatu rek'ateyni halfel makam, makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kılınmasını bu hadis-i şeriften görüyoruz. Ve kıyle inneha sünne ve kıyle vacibe ve kıyle tabiatun lit tavaf in kana tavafu sünneten fessalatu sünne ve in kana vaciben fessalatu vacibe. Farklı görüşler var. Sünnettir, vaciptir diyenler. Tavafın durumuna göre tavaf sünnetse o sünnettir. Tavaf vacipse o vaciptir diyenler. Tabi farklı görüşler var. Hanefi mezhebinin görüşü tavaf namazı vaciptir. Mekruh vakitlerde kılınmaması gerekir. Peki tavafı mekruh bir vakitte yaptığımızda tavaf namazı ertelenir. Hatta mesela Hanefi fıkıh kitaplarında şöyle bir ifade var. İkindi namazından sonra tavaf ettiniz. Tavaf namazını akşam namazının farzından sonraya ertelersiniz. Önce akşamın farzı kılınır. Sonra vacip olan tavaf namazı, sonra sünnet olan akşam namazının iki rekat sünneti kılınır şeklinde tarif etmişlerdir. قَالَ الْمُؤَلِّفْ الْاِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدْ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَا عَنْ سَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ اُتِّيَ اِبْنُ عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ Hazreti Ömer radıyallahu anh'a gelin, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah bin Ömer'e gelindi ve şöyle denildi. هَذَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ دَخَلَ الْكَعْبَةِ Bu Allah'ın Resulü Kabe-i Muazzama'ya girdi. Ve kâle İbn-i Ömer fe akbeltu ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kad kharaca. Peygamber Efendimiz çıkarken ben aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e yüz yüze geldim. Ve ecidü bilalen kaimen beynel babeyn. Bilal Hazretleri iki kapı arasında ayakta duruyordu. Fe seeltü bilalen. Bilal-i Habeşi Peygamberimizin o değerli müezzini, simsiyah yüzlü, bembeyaz kalpli, orta boylu, kıvırcık saçlı, gür sesli ve güzel sesli Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi'ye dedim ki, Esallen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fil Kabe, Peygamberimiz Kabe-i Muazzam'ın içinde namaz kıldı mı? Kabe-i Muazzama'ya Bilal İbni Rabah, Bilal-i Habeşi Hazretleri, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Peygamberimiz girdiler. Mekke'nin fethi esnasında. Üçü. Tabi içeride namaz kılınıp kılınmadığını Bilal Hazretlerine soruyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah
Kale neam. Bilal evet dedi radıyallahu anh. Rek'ateyni beyne sariyeteyni elleteyni ala yesarihi, sol tarafında bulunan iki Kabe-i Muazzam içerisindeki iki direğin arasında, izâ dekalte, ha içeriye girdiğin zaman sol tarafta iki direk var ve bu iki direğin arasında namaz kıldı. Sümme kharace, sonra Peygamberimiz çıktı. Fesallâ fî vechil kâbeti rak'ateyni, Kabe-i Muazzama'nın yüzüne doğru da iki rekat namaz kıldı. Yani aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz hem Kabe-i Muazzama içinde hem dışında namaz kılmış olmaktadır. Burada Kabe-i Muazzama'nın içinde namaz kılınıp kılınmadığına dair farklı rivayetler var. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh gayet açık ve net ifadeyle Peygamberimiz, peki Kabe-i Muazzama içerisine giren ne tarafa doğru namaz kılınır, kılar? Her tarafa doğru. Kabe-i Muazzama'nın içlerine siyasi liderler, Kur'an-ı Kerim müsabakası, yarışması için dünyanın değişik bölgelerinden gelen hafızlar ve özel misafirler Kabe-i Muazzama'nın içerisine girebilmektedir. Bir hocamız Kabe-i Muazzama'nın içerisine girdiğinde Suudi Arabistan'da uluslararası bir toplantıya katılmak üzere giren bir hocamız, yanı başımda iki rekat namaz kıldıktan sonra dua eden Hindistanlı bir alim vardı. Ve dikkat ettiğim duasında, ya Rabbi Türkiye Müslümanlarına yardım eyle. Ya Rabbi Türkiye'de yeniden tarihte olduğu gibi en güzel şekilde İslam'ın yaşanmasını nasip eyle dediğine şahit oldum. Gözlerim yaşardı. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde Türkiye hiç gelmemiş Hindistanlı bir alim Türkiye Müslümanlarına, ülkemize, ülkemizdeki İslami yaşayışa, yaşayışın daha güzel bir şekilde olması için dua ediyor. İşte bu dualar gençliğin İslam'a yönelmesine, bu dualar Türkiye'de bin yıldır devam eden o İslami yaşayışın devam etmesine vesile oluyor. Allah kendilerinden razı olsun diyoruz. Kabe-i Muazzama'nın içerisine giren her dört tarafına doğru namaz kılar. İkişer rekat namaz kılar. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde bu şekilde namaz kılınması Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti. Bu hadis-i şerifte şunu anlıyoruz. Fihi cevazü duhuli fil beyt. Beytullah'a girmek caizdir. Ve yustahabbu limen hacce en yedhulel beyte ve yusalli fihi rak'ateyn kema faalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve la yedhulul beyte bine aleyhi ve la huffeyhi. Fakat nalınlarıyla, ayakkabılarıyla, mesleriyle Kabe-i Muazzama'ya girmez. Fihi istihbabu salati rak'ateyn fil beyti. Beytullah'ın içinde iki rekat namaz kılınması müstehaptır. Fe inne bilalen akhbara fi hadha al-hadith annahu sallallahu aleyhi ve sellem salla fihi rak'ateyn. Bilal-i Habeşi Peygamberimizin iki rekat namaz kıldığını haber vermişlerdir. Kale Nevevi rahimehullah, İmam-ı Nevevi diyor ki ecma'a ehlül hadis alel akhd bi rivayeti Bilal li'annahu musbit ve ma'ahu ziyadetu ilmin fe vecebe tercihuhu. Yani efendim Kabe-i Muazzama için namaz kılmak edebe aykırıdır vesaire bir takım görüşler nakledilseydi, İmam Nevevi diyor ki bütün hadis alimleri Bilal-i Habeşi'nin bu rivayetini delil olarak kabul etmişler. Çünkü bu rivayette namaz kılındığı ispat edilmektedir ve fazla bir bilgi vardır. Dolayısıyla bu tercih edilmesi vaciptir deniyor. Evet. Bilal Habeşi'nin dışında bazı sahabe-i kiram Peygamberimizin Kabe-i Muazzama içerisinde namaz kılmadığını ifade etseler de bu ifadeleri tercih edilmemiştir. Evet. Cenab-ı Hak Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmeyi, hac ve umre vazifeleri yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Mekke'ye gidenler Kabe'yi seyretmeleri bile ibadettir. Sürekli meleklerin aktığı, indiği, meleklerle kuşatılmış bir yer Kabe-i Muazzama ve Kabe-i Muazzama'da kılınan bir rekat namaza mukabil 100 bin rekat sevabı.

Bir vakit namaza mukabil 100.000 vakit sevap verilmektedir. Bu kadar ikram. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin namaz kıldığı ve meleklerle dopdolu binlerce peygamberin namaz kıldığı yerde Rabbim namaz kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Kabe-i Muazzama'ya giden, orada hac ve umre yapan kimselerin şartlarına, usulüne göre yerine getirmeleri, helal lokma ile gitmeleri ve adabına riayet etmeleri gerekmektedir. Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütuf ve ikramı. İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Muazzama'ya ruhları davet etti. Ona icabet eden ruhlar akın akın gruplar halinde Kabe-i Muazzama'ya akın ediyor. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Kabe-i Muazzama'nın huzurunda defalarca hac ve umre vazifelerini yerine getirmeyi nasip ve müyesser eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 21. cüz.

0: أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap ehliyle ancak en güzel şekilde mücadele edin ve deyin ki, biz bize indirilen kitaba da size indirilen kitaplara da inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Biz yalnız ona teslim olmuş kimseleriz.

0: يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ
1: Ey Muhammed! Biz sana kitabı böyle indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Şu Araplardan da ona iman edenler vardır. Bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası inkâr etmez.

0: Sen bu Kur'an'dan önce hiçbir kitap okumuyordun. Elinle de onu yazmıyordun. Eğer öyle olsaydı, batıla uyanlar şüpheye düşerlerdi.
1: بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ
0: Hayır, o Kur'an, kendilerine ilim verilenlerin kalplerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Bizim ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez.
1: وَقَالُوا

Kâfirler, ona Rabbinden bir takım mucizeler indirilseydi ya, diyorlar. Sen de ki, bütün mucizeler ancak Allah'ın kudretine bağlıdır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.

0: Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz ki bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve öğüt vardır.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

De ki, bizimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar zarara uğrayacak olanların ta

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Eğer gelmesi için belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara hemen gelirdi. Fakat azap onlara hiç haberleri olmadan ansızın gelecektir.

Onlar azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Oysa cehennem kâfirleri çepeçevre kuşatacaktır.

Azap kendilerini üstlerinden ve ayaklarının altından sardığı gün Allah onlara yaptıklarınızın cezasını tadın der.

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim yarattığım yeryüzü geniştir. O halde nerede güven içinde olursanız, orada yalnız bana kulluk edin.

Biz iman edip salih amel işleyenleri mutlaka altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak

kalacakları cennet köşklerine yerleştireceğiz. Sabredip iyi amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar yalnız Rablerine güvenirler.

0: لَكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
1: Nice hayvanlar vardır ki kendi rızkını yüklenip taşıyamaz. Allah onlara da size de rızık verir. O her şeyi işitir ve bilir.

0: Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri yaratıp güneşi ve ayı buyruğu altında tutan kimdir diye sorsan elbette Allah'tır derler. O halde haktan nasıl döndürülüyorlar?
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibâdihi ve yakdiru leh. İnne Allâhe bi kulli şey'in alîm.
0: Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını genişletir ve daraltır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

0: مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ
1: Andolsun ki sen onlara gökten bir su indirip onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorsan, elbette Allah'tır derler. Sen Allah'a hamdolsun de. Fakat onların çoğu buna akıl erdiremezler.
0: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
1: Bu dünya hayatı sadece bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduysa gerçek hayattır. Keşke bunu bilselerdi.
0: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا

0: Gemiye bindikleri zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Fakat Allah kendilerini kurtarıp karaya çıkarınca bir de bakarsın ki ona ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: Bizim kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar bakalım. Onlar yakında bileceklerdir.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَكْفُرُونَ
0: Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim Mekke'yi kutsal ve güvenilir bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

0: اَلَيْسَ ف۪ي جَهَنَّمَ مَثْوَلْ لِلْكَافِر۪ينَ
1: Allah'a karşı yalan yere iftira edenden veya hak kendisine geldiğinde onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirler için bir yer mi yok?
0: وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِن۪ينَ
1: Bizim uğrumuzda cihad edenlere biz mutlaka yollarımızı gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir. Rum Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 60 ayettir. İranlılarla Bizanslılar arasında yapılan savaşta mağlup olan Rumların, birkaç yıl içinde o sıralarda Mecusi olan İranlılara galip geleceği anlatıldığından, sure bu adla anılmıştır. Kitap ehli olan Rumların yenilmesi üzerine, müşrikler, müminlerle alay etmişler, sizin gibi kitaba olanlar yenilgiye uğradılar diye şımarıkça sözler söylemişlerdi. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim yakın bir gelecekteki sonucu bir mucize olarak bildirmişti. Gerçekten de bu surenin inişinden birkaç yıl sonra 624 yılında Bizanslılar İran'a girdiler. İşte surenin ilk ayetleri bu olaya işaret etmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Elif, Lam, Mim. Rumlar size en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder. O çok güçlüdür, çok merhametlidir.

Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

0: Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Onlar ahirettense tamamen habersizdirler.
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ

Onlar kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ve hikmetle ve belirli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Gerçekten insanlardan birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkar etmektedirler.

Onlar yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Yeryüzünü kazıp alt üst etmişler, onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri açık deliller getirmişlerdi. Allah onlara zulmetmemiştir. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.

Sonra Allah'ın ayetlerini yalan sayıp onlarla alay etmek suretiyle kötülük yapanların sonları çok fena oldu.

0: Allah ilkin mahluku yaratır. Ölümünden sonra onu tekrar diriltir. Sonra siz yalnız ona döndürülürsünüz.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجَرِمُونَ

0: Kıyametin kopacağı günde günahkârlar, ümitsizlik içinde susacaklardır. Onların Allah'a ortak koştukları şeylerden kendileri için şefaatçiler yoktur. Zaten onlar da koştukları ortaklarını tanımayacaklardır.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ
0: Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün inananlarla inanmayanlar birbirlerinden ayrılacaklardır.

0: İnkar edip ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı yalan sayanlara gelince, işte onlar azap içinde hazır bulundurulacaklardır.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: Öyleyse siz akşamladığınız zaman ve sabaha kavuştuğunuz zaman Allah'ı tesbih edin. Akşam, yatsı ve sabah namazlarını kılın.
1: وَلَا

Sizi bir topraktan yaratması, Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra siz hemen birer insan olup yeryüzüne yayılıyorsunuz.

0: yeryüzüne yayılıyorsunuz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
0: yeryüzüne yayılıyorsunuz.

0: yeryüzüne yayılıyorsunuz.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
0: yeryüzüne yayılıyorsunuz.

Kendinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden de çekindiğiniz ortaklarınız var mı? O halde bize nasıl ortak koşuyorsunuz? İşte biz aklını kullanacak bir kavim için ayetleri böyle genişçe açıklıyoruz.

0: Ne var ki zulmedenler bilgisizce kendi heveslerine uydular. Allah'ın saptırdığı kimseleri kim doğru yola getirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yoktur.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Ey Muhammed! Sen tek Allah'a yönelerek yüzünü hak dine, Allah'ın insanları üzerinde yaratmış olduğu, yaratış kanununa uygun olan dine çevir. Allah'ın yaratmasında hiçbir değişiklik yoktur. İşte doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'a yönelerek ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın. Dinlerini parçalayıp gruplara ayrılan müşriklerden olmayın. Onlardan her grup kendi yanında bulunanla sevinip övünmektedir.

0: İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona yalvarırlar. Sonra Allah onlara kendi tarafından bir rahmet tattırınca da bir de bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşarlar.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere nankörlük ettikleri için böyle yaparlar. Haydi eğlenip yaşayın bakalım. Yakında gerçeği anlayacaksınız.

0: Yoksa biz onlara bir delil mi indirdik de o mu Allah'a ortak koşmalarını söylüyor?
1: وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْ

0: Biz insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla sevinirler. Elleriyle yaptıkları kötülük sebebiyle başlarına bir sıkıntı gelince de hemen ümitsizliğe kapılırlar.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar görmezler mi ki Allah dilediğine rızkı geniş tutuyor, dilediğine daraltıyor. Şüphesiz ki bunda iman eden bir kavim için nice ibretler vardır.
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ يُر۪يدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Öyleyse yakınlara, yoksullara, yolda kalmışlara zekattan hakkını ver. Allah'ın rızasını kazanmak isteyenler için bu daha hayırlıdır. İşte kurtuluşa erenler de böyle yapanlardır.

0: İnsanların malları arasında çoğalması için faizle verdiğiniz mal Allah katında artmaz. Fakat Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat arttırırlar.
1: Allahu'l-lezî halakakum thumme razakakum thumme yumîtukum thumme yuhyîkum.

0: Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren ve sonra da tekrar diriltecek olan Allah'tır. Sizin Allah'a koştuğunuz ortaklarınız içinde bunlardan birini yapabilecek olan var mıdır? Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzeh ve yücedir.

0: İnsanların kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden karada ve denizde fesat, bozgunculuk ortaya çıktı. Belki Hakk'a dönerler diye Allah onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını böylece tattırıyor.
1: قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِك۪ينَ
0: Ey Muhammed! De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da, öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu da Allah'a ortak koşan kimselerdi.
1: فَاَقِمْ وَجَهَكَ لِلْد۪ينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ
0: Allah tarafından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir gün gelmeden önce yüzünü dosdoğru din olan İslam'a çevir. O gün insanlar bölük bölük ayrılırlar.
1: Men kafara fe aleyhi kufruhu ve men amila salihan fe li enfusihim yemhedun.
0: Kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse işte onlar kendileri için güzel bir yer hazırlamış olurlar.
1: لِيَجَزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ
0: Allah, iman edip salih amel işleyenleri kendi lütfundan mükafatlandırsın diye insanlar bölük bölük ayrılırlar. Çünkü Allah inkar edenleri sevmez.

0: rahmetih ve liyuzikakum min rahmetihi ve litecriyel fulku bi emrihi ve litebtegu min fadlihi ve leallekum teşkurun.
1: Rüzgarları yağmurun müjdeleyicileri olarak göndermesi de Allah'ın kudretinin delillerindendir. O bunları size rahmetinden biraz tattırması, emriyle gemilerin yürümesi, onun lütfundan rızkınızı aramanız ve verdiği nimetlere şükretmeniz için gönderir.

0: Andolsun ki biz senden önce nice peygamberleri kendi kavimlerine gönderdik. Peygamberler onlara apaçık mucizeler getirdiler. Biz de onlara inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır.
1: Allahu'l-lezî yursilur-riyâhe fe

Allah rüzgarları gönderir de onlar bulutları kaldırırlar. Allah bulutu gökte dilediği gibi yayar ve onu parça parça ayırır. Derken sen onların arasından yağmurun çıktığını görürsün. Artık onu kullarından dilediğine yağdırınca onlar hemen sevinirler.

0: Oysa ki onlar yağmurun kendilerine inmesinden önce ümitsizliğe kapılmışlardı.
1: فَانْظُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

0: Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl canlandırıyor? Şüphesiz ki O ölüleri de böyle diriltecektir. O'nun her şeye gücü yeter.
1: وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ
0: Andolsun ki biz bir rüzgar göndersek de ekinlerin sararmış olduğunu görseler, mutlaka ardından nankörlük etmeye başlarlar.

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarını dönüp giden sağırlara da daveti işittiremezsin.

Sen körleri de sapıklıklarından kurtarıp doğru yola getiremezsin. Sen davetini ancak ayetlerimize iman edip Müslüman olanlara işittirebilirsin.

0: بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: Sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir kuvvet veren, sonra kuvvetin ardından da tekrar güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O dilediğini yaratır. O her şeyi bilir ve onun her şeye gücü yeter.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجَرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ
1: Kıyamet koptuğu gün, suçlular dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar zaten dünyada haktan böyle çevriliyorlardı.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْا۪يمَانَ لَقَدَ لَبِثْتُمْ ف۪ي كِتَابِ اللّٰهِ اِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ

Kendilerine ilim ve iman verilmiş olanlar da, andolsun ki siz Allah'ın yazıp takdir ettiği sürece yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bugün de dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz derler.

0: Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlardan Allah'ın rahmetine sığınmaları da istenmez.
1: وَلَقَدْ ضَرَبَنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

0: yuqinun. كَذَٰلِكَ يَطَبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوبِ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit misali getirdik. Sen onlara bir ayet getirsen, inkar edenler mutlaka, siz sadece uydurduğunuz şeyleri gerçek gibi gösteren kimselersiniz derler. İşte Allah, bilmeyen kimselerin kalplerini böylece mühürler.

Ey Muhammed! Sabret! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar, sakın seni gevşekliğe sevk etmesinler. Lukman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 34 ayettir. Sure, içerisinde Hazreti Lukman'dan ve onun oğluna verdiği öğütten söz edildiği için bu adla anılmıştır. Bu surede ayrıca Allah'ın yüce kudretine ve onun büyüklüğüne dikkat çekilmekte, geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününün dehşetinden korkulması öğütlenmektedir.

0: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين.
1: Elif, Lam, Mim. Bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. Bunlar iyi davrananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve rahmet olarak indirilmiştir.

O iyi davranan kimseler namazı kılarlar, zekatı verirler. Onlar ahirete de kesin bir şekilde inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen doğru bir yol üzerindedirler. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.

0: huzuva ulaika lehum azabun muhin.
1: İnsanlardan öyle kimseler vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve Kur'an ayetlerini alaya almak için eğlenceli boş sözler satın alırlar. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Ayetlerimiz ona okunduğu zaman sanki onu hiç duymamış ve sanki kulaklarında bir ağırlık varmış gibi büyüklük taslayarak arkasını döner. Sen ona acı bir azabı müjdele.

0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَعْدَ اللّٰهِ حَقَّا وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Gerçekten iman edip salih amel işleyenler için nimetlerle dolu cennetler vardır. Onlar o cennetlerde ebedi olarak kalırlar. Bu Allah'ın gerçek bir vaadidir. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ

0: alam ve yüksek dağlar yerleştirdi. Orada her türden hayvanlar yaydı. Biz gökten bir su indirdik de, onunla yeryüzünde her güzel çiftten bitkiler yetiştirdik.
1: هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Ondan başka ilah dediklerinizin ne yarattığını bana gösterin. Doğrusu o zalimler apaçık bir sapıklık içindedirler.

0: miydi?
1: Andolsun ki biz Lukman'a hikmet verdik ve Allah'a şükret dedik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükreder. Kim de nankörlük ederse şüphesiz ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır.
0: وَاِذْ

Hani Lukman oğluna öğüt vererek, "Yavrucuğum, Allah'a ortak koşma. Çünkü Allah'a ortak koşmak büyük bir zulümdür," demişti.

وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

Biz insana, ana ve babasına iyilik yapmasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflıkla karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana şöyle öğüt verdik. Hem bana hem de ana ve babana şükret. Son dönüş yalnız banadır. Eğer onlar seni, hakkında hiçbir bilgin bulunmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, bu durumda onlara itaat etme. Yalnız dünyada onlarla iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz yalnız banadır. Ben de size yaptığınız şeyleri haber vereceğim.

Lukman öğütlerine devamla dedi ki, yavrucuğum, yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde veya yerin içinde bile bulunsa, Allah onu getirip ortaya çıkarır. Şüphesiz ki Allah latiftir. Bilgisi en gizli şeylere bile ulaşır. O her şeyden haberdardır.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Yavrucuğum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret, kötülükten vazgeçir. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar Allah'ın kesin olarak yapılmasını emrettiği işlerdendir.
0: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
1: Büyüklenerek insanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde böbürlenerek çalımla yürüme. Çünkü Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
0: وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü sesler

0: Karal asvati la savtul hamir. Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.
0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.

0: Karal asvati la savtul hamir.
1: Yürüyüşünde orta bir yol tut. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini gerçekten eşeklerin sesidir.